Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ticaret Bakanlığı beyaz et piyasasını mercek altına aldı. Sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlattı. İstanbul'daki denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilen ulusal ve yerel marketlerde 10 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu ve bendeniz Kutluhan Görücü. Ve ana kumandamasında sesimi sizlere Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam nihayet herhalde sahici bir uzlaşıya doğru geldik
1: Evet.
0: gibi görünüyor. Piyasa fiyatladı. Brent petrol 80 doların altına geldi. Altın biraz daha toparlama yaptı diyebiliriz. Şu anda küresel piyasalar ABD ve İran arasında bir mutabakata varıldığına ilişkin haberleri fiyatlıyor. İki taraf da zaten bu mutabakat doğruluyor. Ancak yine kırılganlıklar var zannedersem. Çünkü henüz daha detaylar açıklanmadı. Buna ilişkin bir takvim var. Zannedersem Cuma günü açıklanması planlanıyor. Ama yine ABD tarafında anlaşmadan rahatsız olan kabine üyeleri olduğu söyleniyor. İşte Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı gibi isimlerin. İsrail'in zaten taraf olmadığını, hatta Lübnan'daki işgal ettiği toprakların anlaşmaya dahil olmadığına ilişkin İsrail basınına yansıyan haberler var ki zaten İsrail genel manada işgal ettiği birçok alandan geri çekilmeyi hiçbir zaman kendi gündemine almamış bir ülke. Şu anda da görünen pozisyon hala kırılganlıklar var ama gerçekten savaş boyunca herhalde en sahici anlaşmaya burada yaklaştığımızı görüyoruz. Hem anlaşma içeriğine ilişkin sizin yorumlarınız ne olur hem de bu anlaşmayı ne kadar sahici buluyorsunuz?
1: Evet. Tabii ilk defa ciddi anlamda tarafların anlaştıklarına dair emareler ortaya çıktı. Bu önemli bölgemiz adına da küresel dünya açısından da, çünkü ciddi bir enerji emtia krizi haline gelmiş ve tüm dünyada enflasyonu tetikleyen bir dönemin içerisine girmiştik. Şimdi en azından ekonomik açıdan ciddi bir rahatlamayı beraberinde getirmeye başladı. Hemen piyasalarda bunu senin söylediğin gibi fiyatladı. Ya iki taraf da yenişemediler. Bir defa bunun altını çizmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail koalisyonu eğer İran'a savaşarak istediklerini yaptırabilecekleri bir zemin olacağını düşünseler bu savaşa devam ederlerdi ve bu şekilde sonuç alırlardı. Öyle veya böyle büyük bir küresel güç karşısındaki asimetrik gücü askeri olarak yenilgi uğratarak istediğini yaptıramaz duruma düşmüş oldu. İran açısından evet belki bir zafer ortada yok ama yenilmeyerek kazanan taraf olmayı bence başardı. Bunun altını çizmek gerekir. Öyle veya böyle rejim kendi gücünü tahkim etti. Ülkenin toprak bütünlüğünü korudu. Bununla birlikte askeri kapasitesini ve gücünü büyük ölçekte korumayı başardı. Füze atma kapasitesini, kamikaze drone kapasitesini muhafaza etti. Hürmüz'ü kapalı tutmayı başardı. Ve bir şekilde hem Amerikan üstlerini hem Körfez ülkesini hem de İsrail vurmaya devam edebiliyordu. Bu İran adına bence ciddi bir güç asimetrisinde değerlendirdiğimizde büyük bir başarı olarak ele alınabilir. Tabii çok ağır kayıplar verdiler. Lider kadroları öldürüldü. Ülkenin savunma sanayi, ağır sanayi büyük darbe yedi. Enerji altyapısı hedef oldu. Ama buna rağmen yenilmeyerek ayakta kalmayı başardı. Ve görece kendisi adına da en azından ilk aşamada iyi bir anlaşmayı elde etmiş görünüyor. Amerika nezdinde baktığımızda Amerika'nın zaten bu savaşa girmesinin hiçbir rasyonelitesi yoktu. Trump bence Siyonistler tarafından manipüle edildi. 4-5 günde işte rejimi deviririz, İran'ı ele geçiririz. İran petrollerinin kontrolü Amerika'ya geçer gibi bir hayal dünyasıyla savaşa sürüklendi ve bir türlü girdiği bu savaştan çıkamaz noktanın içerisine geldi. Onurlu bir çıkış arıyordu. Bir yandan Siyonistler onu hem Amerika'daki siyasi karalama mekanizmalarının etki gücüyle hem çevresindeki aktörlerle hem de İsrail üzerinden politika dayatıyordu ve savaşı devam ettirmeye yönelik bir baskı içerisindeydi.

0: Ama bir yandan da sonuç alamıyordu. Hava harekatıyla İran'a istediğini yaptıramıyordu. Hürmüz'ü açamıyordu. Büyük bir kara harekatına bu sürecin dönüşmesi gerekiyordu. Bu da Amerika adına büyük bir felaket senaryosu anlamına gelecekti. Dolayısıyla belli tavizler vererek ortak bir noktada taraflar nihayetinde şimdilik buluşmuş görünüyorlar. Şöyle bir model oluşturuldu. İki aşamalı bir plandan bahsediyoruz. İlk aşamada savaşın bitirilmesi artı işte Hürmüz'ün İran tarafından ve Amerika tarafından tamamen gemi trafiğine açılması. Yani çift ablukanın kaldırılması şartsız bir şekilde. Ayrıca İran'a yönelik yaptırımların da kademeli şekilde kaldırılmaya başlaması. İkinci aşaması ise işte 2 ay kadar sürecek nükleer müzakereler. Burada İran'ın mevcut zenginleştirilmiş uranyumun nasıl seyredileceği İran'da olacağı anlaşılıyor şu anda. Bunu Amerika ve İran'ın kabul ettiğini görüyoruz. Bu ve ayrıca elbette uranyum zenginleştirmenin devam edip etmeyeceği meselesi. Şu anda buna yönelik görüşmeler 2 ay boyunca devam edecek. İran'ın füze programı ya da diğer vekil unsurlarla olan ilişkisi gündeme gelmeyecek gibi görünüyor. Yine Hürmüz'deki nasıl bir su rejimi burada oluşturulacak? İran işte benim kontrolümde Hürmüz açılacak derken Amerikalılar hayır böyle bir şey yok demeye devam ediyorlar. Yine 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden inşası için fon oluşturulması meselesi gibi bazı belirsizlikler var. Bunu 1-2 ay boyunca göreceğiz. Tabii diğer bir mesele İran adına Lübnan. İran yeni bir askeri doktrin ortaya koydu ve cephelerin birliği olarak bunu ifade etti, kavramsallaştırdı. Yani Lübnan'da da bir tam ateşkes ve barış olmadan, İsrail çekilmeden bir Amerika ile anlaşma olamayacağını ifade etti. Amerika'dan da doğrudan olmasa bile dolaylı yapılan açıklamalar, evet Lübnan'ın da sürecin bir parçası olacağı ve İsrail'in burada durdurması gerektiği ve ile ilgili emareleri ortaya koydular. Ama tam metni ve içeriği şu anda bilmiyoruz. Trump Cuma günü tam metni açıklayacaklarını ifade etti. Burada hem İran içerisinde bir tartışma var. Bir kısım radikal pozisyonlar bu anlaşmanın İran aleyhine olduğunu, savaşmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ediyorlar. Benzer şekilde Amerika'dan Beyaz Saray'daki kabinede hem de dışarıdan destekleyenler de eleştirenler de var. Zaten İsrail çok ciddi hayal kırıklığına uğramış durumda. Netanyahu Trump'la ciddi sorun yaşamaya başladı. Trump kamuoyuna açık şekilde Netanyahu'yu eleştirmeye başladı. Özellikle Lübnan bağlamında rasyonelitesinin olmadığını, devamlı savaştığını, insanları öldürmeye çalıştığını ifade etmeye başladı. Bu İsrail-ABD
1: Hatta
0: ilişkisi
1: hocam şöyle
0: açısından önemli.
1: söyledi. Yani ben olmasam İsrail yok olurdu
0: Evet,
1: dedi.
0: bugün
1: Bugünkü
0: Katar
1: açıklamasında.
0: emiriyle yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Burada Hizbullah'la mücadelesinden memnun olmadığını, işte bir insanı yakalamak için bir apartmanı komple içindekilerle birlikte yok edemeyeceğinizi, İsrail'in herkesi öldürmeye çalıştığını vesaire gibi şeyler söyledi ve nihayetinde eğer Amerika olmasaydı İsrail zaten var olamaz. Herkes haddini bilsin demeye getirdi. Bu önemli. Tabii bu tartışma ve çatışma Netanyahu ile daha da artabilir. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani 2 tane seçime giden ülkeden bahsediyoruz. Birisi Amerika, birisi İsrail. İsrail'de Netanyahu seçimleri kazanmak için yeni savaşlara ihtiyacı var. Mevcut savaşların devam etmesine ihtiyacı var. Amerika'da ise Trump'ın temsilciler meclisi ve kongreyi kazanabilmesi için savaşları bitirmesi gerekiyor. Yani tamamen siyasi çıkarların ayrıştığı bir dönem. Bu yüzden Netanyahu ile Trump arasındaki bu gerginliğin daha da artmasını bekleyebiliriz Kutlu.
1: Ve hocam işin tabii şu tarafı var. Donald Trump'ın savaşları bitirip ekonomiyi tekrardan rayına sokup refahı arttırması lazım ki son dönemde bu petrol fiyatlarından dolayı ABD'de ciddi bir petrol yani benzin fiyatlarında ciddi bir yükseliş gerçekleşmişti. Bunun geri döndürülmesi de lazım. Bir de hocam şöyle bir tarafı var işin. Aslında buraya da değinmek lazım. Bir süredir şey konuşuluyor biliyorsunuz. İşte Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği, burada Hizbullah'ı elimine edip işte İsrail'in aslında ABD'nin önerdiği, Donald Trump'ın dillendirdiği, bugün de dillendirdiği işte Ahmet Şara harika bir lider, o girip Lübnan'ı halledecek falan. Ama Ahmet Şara da geçtiğimiz haftalarda zaten açıklama yapmıştı. Biz bırakın hani Lübnan'a müdahale etmeyi, biz tüm savaşların bitmesini istiyoruz gibi böyle çok daha barışçıl ve kalkınmacı bir pozisyonu kendisine getirmiştik. Hiç böyle bir niyetinin olmadığı da gözüküyor. Bu aslında Donald Trump'ın kendi bölgesel müttefiklerine hiçbir şey yaptıramama şeyini de göstermiyor mu? Özellikle ilk Kürtler meselesinde başladı bu. Silahlar verdik,

0: silahlar nerede kaybediyoruz diyor. Şimdi Suriye'de kendince bir müttefik inşa ettiğini zannediyordu Amerika Birleşik Devletleri ama en kritik dostlardan birisi işte Lübnan'a müdahale etsin de ki zaten bu çok aslında tehlikeli bir beklenti. Şöyle ki Suriye'ye atıyorum Lübnan'a müdahale etti, Hizbullah'ın alanını aldı. Bu sefer İsrail tıpkı Suriye'de olduğu gibi yine Suriye hükümetini aslında sorunsallaştırıp belki de savaşı daha da büyük bir alana yayacak. Hani tabii ki Suriye hükümeti buna gelmiyor. Yani bu böyle çok afaki bir ifade gibi ama şunu da göstermiyor mu hocam? Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten yaptırım gücünün dünyada çok sıkıştığı, kendi uzun yıllar işte Kürtler mevzusu başta olmak üzere uzun yıllar müttefiklik ilişkisi kurduğu aktörlere dahi böyle tam anlamıyla sözünü geçiremediği bir noktada mıyız?
1: Ya katılıyorum, bu çok önemli. Bu işte Amerika'nın gerileyişiyle ilgili bir şey. Hegemonik bir güç olmaktan süper güce doğru gerilemişti. Şimdi süper güç olmanın da vasıflarını birçok dosyada yerine getiremez noktaya geldi. İşte az önce dedim ya, bir vekil unsuru olarak, şey, asimetrik güç unsuru olarak Amerikan karşısında çok zayıf bir ülke. İşte onlarca yıldır yaptırım altında. Kar safi milli hasılası inanılmaz derecede düşük. Ordusuna çok ciddi para harcayamayan bir İran'a karşı mutlak bir başarı elde edemediler. Yenilgi uğratamadılar. Rejimi çalışamaz hale getiremediler. Hürmüzü yaşamayan bir Amerika karşımızda ve kendi üslerini dahi ciddi anlamda koruyamadı. Amerikan 20'ye yakın üssü çok ağır bir şekilde İran tarafından vuruldu. Bunlar engellenemedi vesaire. Bu bir yönü askeri kapasite ve yeni asimetrik güçlere karşı, donanımlara karşı sizin konvansiyonel güçlerle çok etkili olamamanız. Bir de savaşların doğasının değişmesiyle ilgili bir süreç de var. Bir yandan da stratejik açıdan Amerika güvenilemez bir aktöre dönüşmeye başladı. Transatlantik ilişkilerde zaten ciddi sorunlar var. Batı ülkeleri ve müttefikleriyle ilgili ciddi sorunlar
0: Evet,
1: yaşıyor.
0: ben mesela sadece Ortadoğu'yu söylemiştim ama bugün işte hocam Almanya'sından İtalya'sına işte Danimarka'sına ki bunlar Anglo-Sakson ekol içerisinde yani bir ittifak bir Batı bloğu olarak nitelendirebileceğimiz noktalarda dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi muhalefetlerle karşılaştığını gördük. Tabi bunlar sınırlı da olsa aslında kapalı kapılar ardında özellikle Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'nin davranış tarzından üslubundan özellikle Donald Trump'ın bu üstenci dilinden çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını ve alternatif senaryolara çalıştıklarını da görüyoruz. Ben Orta Doğu açısından söylemiştim ama
1: Evet.
0: siz cepheyi de genişlettiniz. Bence çok doğru da bir şey
1: Yani
0: oldu.
1: işte Kürtler meselesine de benzer bir durum oldu. Şimdi Amerika güvenirliğini de yitirmiş bir devlet olarak birlikte çalışan unsurlar o güveni veremiyor. Yani büyük bir maceraya seni atmak istiyor, itiyor. Ama ne kadar arkana duracağı belli değil. Dolayısıyla böyle küçük yapılanmalar, etnik bileşenler Amerika ile çok hareket etme konusunda soru işaretleri yaşıyor.
0: Özellikle bu hocam Suriye'de YPG SDG projesi yaklaşık olarak işte 2014'te başlayan serüven 11 yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin onca hayal kurdurmasına tırnak içerisinde rağmen bugün geldiğimiz noktalar tam
1: Evet.
0: anlamıyla neredeyse sıfırlanmaya yakın bir SDG projesine dönüşmüş oldu. Ki zaten bu projenin çıktısı olarak da siz de zannedersem yeni bir analizde de bu meseleyi ele alıyorsunuz. Yani İran'daki Kürtlerin işte Peşakı'ndan KDP'nin uzantılarına kadar birçok Kürt grubun orada Kürt silahlı grubun bu savaşa neden müdahil olmadığını, İran rejimine karşı neden bir isyan girişiminde bulunmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İsrail'e dahil olmak üzere onca silah ve para yardımına rağmen buna
1: Ki bu
0: neden
1: silahları kimin aldığı ile ilgili belirsizlik var, biliyorsun. Trump
0: evet.
1: bunu kafaya takmış durumda.
0: Bu yani şunu ifade etmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin açık çek vaatlerine rağmen hala birçok aktör Amerika Birleşik Devletleri'de çalışmaya mesafeli duruyor. Bunu aslında şöyle bakmak lazım. Tamam. Savaş ve içerisindeki böyle cepheler olarak nitelendirmekten ziyade Donald Trump dönemi Amerika'sının giderek uluslararası anlamda güvenilirliğini yitirmesi
1: Evet.
0: hikayesi de var. Bunu siz böyle bir şeye doğru görüyor musunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri artık yaptırım gücünü de kaybediyor. Girdiği savaşları kaybediyor. En son Afganistan'dan çekildi, Suriye'den çekildi, Irak'tan neredeyse tam anlamıyla çekilmek üzere programı dahilinde. Şimdi bakıyorsunuz Körfez'deki ülkeler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki üslerinin onları korumayı bırak onlara maliyet ürettiğini de görmeye başladı. Belki de yeni bir trendi başlatacak bu anlaşma sonunda. Yani siz Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik güç olma iddiasında bir irtifa kaybı görüyor musunuz?
1: Ya muhakkak şu anda ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilediğini her anlamda görüyoruz. Az önce dedim ya zaten hegemonik güç olma özelliğini kaybetti. Şimdi de süper güç olma vasfını sağladı, gerçekleştirmekte zorlanıyor. Büyük maceralara girdiler. Aslında Donald Trump ilk iktidara geldiğinde biraz da Amerikan kendi içine çekilip sadece stratejik tehdit olarak Çin'i hedefleme noktasında adım atması bekleniyordu. Ama bir anda yeniden böyle sonu gelmez çatışmalara sürüklendi. Burada da işte Siyonistlerin Amerikan karar alma mekanizmalarında etkisini gördüğümüz, Amerika kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde yol haritası oluşturamıyor. Rasyonalize edemiyor, politika üretemiyor. Amerikan Kongresi'nin işte her kanadında Siyonistler tarafından domine ediliyor olması, yine Trump'ın etrafındaki o halkada çok ciddi anlamda Siyonistlerin olması, İsrail'in çıkarları bağlamında Amerika'nın kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Bu da Orta Doğu'da da istediklerini yapamayan, kendi çıkarlarını koruyamayan ve büyük maceralara girerek müttefiklerine zarar veren bir Amerika'yı var ediyor. Amerika'nın her şeyden önce bu Siyonist kontrolden uzaklaşıp kendi milli yerel değerleriyle siyaset üreten bir politika, bir Beyaz Saray ve Kongre'ye sahip olması gerekiyor.
0: Evet. Hocam bir de şöyle bir tarafı var biliyorsunuz. Yani biz bu savaşı ve küresel dengeleri genelde hep savaş ekseninden çıkartıp genelde küresel dengelere de götürüyoruz. Bu da gördüğümüz hep söylediğimiz hikaye de şu aslında. Siyonist yapı belki de tarihinde ilk kez bu kadar ifşa oldu. İşte medyasından birçok sektördeki şirketine kadar kahve zincirlerinden medyaya kadar. Bir de hocam İşin bu tarafı şuna geçmemiz lazım. Aslında Türkiye'de bir NATO zirvesi düzenlenecek ve 6-7 Temmuz'da yapılacak bu zirve için Donald Trump da dahil olmak üzere neredeyse tüm dünya liderleri yani NATO içerisinde bulunan dünya liderleri Ankara'ya gelecek. Şimdiden Ankara'da önlemler alınmaya
1: Evet.
0: başlanıyor. Şehir biraz daha böyle belki de benim hatırladığım bu yakın dönemdeki Ankara düzenlenen ilk zirve zannedersem onlarca yıl sonra.
1: Tabii Türkiye'nin ikinci zirvesi, NATO
0: Bu
1: zirvesi şu an.
0: ikinci herhalde. Özellikle Donald Trump'ın da gelecek olması magazini de arttıracak bir unsur olarak öne çıkıyor. Şöyle bir baktığınız zaman biliyorsunuz SETA'da Münih Güvenlik
1: Evet.
0: Konferansı ile birlikte bir etkinlik yapacak. Biz de bu alanlarda bulunacağız. Bu aslında zirveyi böyle henüz gelmeden biraz daha ısıtarak konuşmak istiyorum son dakikalarda. Siz nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Bu içerikte özellikle NATO bugün dünyaya ne söyleyecek?
1: Ha. Tabii NATO açısından çok önemli bir zirve olacak. Çünkü NATO'nun büyük meydan okumalar içerisinde olduğu, genel bir stratejik konsept belirlemekte zorlandığı bir dönem. Bunun da temel sebebi esasında Amerika Birleşik Devletleri ve Trump. Trump biliyorsun transatlantik ilişkilerin doğasını çok bozdu. Müttefiklik ilişkilerine zarar verdi ve haklı olarak da belki bir noktada artık Avrupa'nın kendi kendine güvenliğini sağlaması gerektiğini, Amerika'ya bel bağlamaması gerektiğini, Amerika'nın ilelebet Avrupa'nın güvenliğini sağlayamayacağını ortaya koydu. Bunun için de üye ülkelere şey, gayri safi milli hasılaların %3'ü ardından %5 oranında savunma harcamaları yapması gerektiğini dikte etmeye başladı. Bunun ötesinde tabii en son bu İsrail'le birlikte İran'a yönelik çatışmada da NATO'dan destek istedi. Desteği bulamadı. Tek tek ülkelerden destek arayışındaydı ama Avrupalı müttefikleri de Amerika'ya, Trump'a destek vermeyince büyük bir hayal kırıklığına neden oldu ve Avrupa'yı kendi açısından cezalandırmak istiyor. Bir boyutuyla bu var. Burada Trump'la diğer Avrupalı lider arasındaki o ilişkinin doğası NATO zirvesinde ciddi anlamda belirlenecek. Diğer bir mesele Rusya-Ukrayna. Burada da Ukrayna savunması konusunda Avrupa'nın daha fazla öne çıkması gerektiğini, hatta mümkünse bir ateşkes ve barış olması gerektiğini, siyasal çözüm olmasını gerektiğini düşünüyor. Ama Avrupalılar, özellikle kıta Avrupası ve İngiltere kesinlikle bunu kabullenmek istemiyorlar ve Rusya'nın asker olarak caydırılması gerektiğini düşünüyorlar. Tabii Türkiye açısından da bir fırsat. Türkiye savunma sanayi açısından da, askeri güç öğeleri açısından da gittikçe güçlenen bir ülke ve NATO içerisindeki önemi artıyor. Ülkenin güney kanadını NATO'nun şu anda tutan ana ülke, Rusya'ya karşı, Rusya'nın yayılmacılığına karşı da Türkiye Karadeniz ve güney kanadında çok önemli bir ülke. Yine bölgesel gelişmeler ve terörizmle mücadele açısından da önemli olacak. Dolayısıyla bu zirvede bunların hepsini görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam bir de zannedersem şöyle bir tarafı da var hikayenin. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki çatışma

0: arttıkça Türkiye'ye yönelik olumlu pozisyonlarında Avrupa kıtasında artmaya başladığını
1: Tabii.
0: görüyoruz. Özellikle mesela Belçika Savunma Bakanı son olarak mesela yaptığı açıklamalarda bunu gösterdi. Ukrayna zaten Avrupa'nın savunulmasında Türkiye'yi kilit bir aktör olarak gördüğünü görüyoruz. Yani şöyle bir baktığımız zaman da aslında Türkiye'nin evet önemi giderek artıyor ama Türkiye bunu nasıl dizayn edecek? Özellikle bizim Yunanistan'la olan ilişkilerimiz bağlamı da burada çok önemli. Kıbrıs meselesi var. Avrupa ile çözüme ulaştırılması gereken vize sorunundan tutun da birçok husus var. Ancak Avrupa'nın bunca işte kendi sıkışıklıklarına rağmen tırnak içerisinde Türkiye'ye yönelik gerçekten sahici adımlar
1: Evet.
0: atmaktan
1: Ya orada Avrupa'da işte
0: imtina ettiğini
1: üç
0: ve
1: tane farklı bakış açısı var. Bir zaten Rum kesimi ve Yunanistan Türkiye'yi her türlü dışlamaya, zayıflatmaya, izole etmeye çalışan bir anlayış. İkincisi ideolojik bakış açısı. Yani Türkiye'yi bir İslam ülkesi olması hasabıyla kesinlikle Avrupa'nın dışında görüyor ve ilişkilerin daha düzeyli ve düşük seviyede olmasını istiyor. Diğer üçüncü kesim ise realist ve rasyonel olanlar. Şu onlar Türkiye'nin öneminin farkında, jeopolitik gücünü, konumunu biliyorlar. Rusya gibi bir ülkeye, Çin'e karşı ve diğer yükselen dünyadaki tehditler ve meydan okumalara karşı Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduklarını farkındalar. Türkiye'nin güçlü siyasi iradesi, ekonomisi ve her şeyden öte askeri caydırıcılığının değerinin farkındalar. Türkiye'yle çalışması gerektiğini söylüyorlar. İşte bu üç farklı yapı, özellikle bu ideolojik olarak Türkiye karşı olanlar ve Yunanistan, Güney Kıbrıs bloku Türkiye'ye karşı hep önleyici tavırlar alıyor. Ama dediğim gibi diğer blok Türkiye ile çalışmaya meyilli. Türkiye de bir anlamda bu aradaki çelişkileri kullanarak Avrupa ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye için Avrupa Birliği ayrı bir süreç, şu anda ilerlemeyen bir süreç. Ama NATO başka bir şey. NATO'da Türkiye'nin çok ciddi bir rolü var. Ana eksen burada Türkiye. Özellikle Amerika ile de ilişkisinin gittikçe güçlendiği, bir İngiltere ile ilişkisinin güçlendiği bir denklemde Türkiye göz ardı edilebilecek bir ülke değil. Dolayısıyla NATO'nun diğer ülkelerinde Türkiye'ye olan yaklaşım en azından NATO boyutunda anlamlı, önemli. Ama Avrupa'nın güvenlik mimarisinde, onun yine ekosisteminde Türkiye'nin rol alması çok zor. Çünkü dediğim gibi bu ideolojik yaklaşanlar ve Rum kesimi ve Yunanistan'ın engelleyici tavrın aşılması şu anda çok mümkün görünmüyor.
0: Yani hocam açıkçası Avrupa tarafında böyle bazı işte özellikle Orban döneminde Macaristan'ın böyle bir Türkiye'ye daha yakın anlaşılır bir tavrı vardı. Belçika şimdi yeni dönemde biraz da bu hususta ancak hani genel
1: İspanya, İtalya ile
0: evet
1: derece ilişkilerimiz çok iyi.
0: İspanya ve İtalya'da şu an çok daha iyi özellikle
1: NATO
0: savunma
1: bağlamında
0: sanayi.
1: İngiltere ile yakın ilişkimiz var.
0: Özellikle İspanya son dönemde İsrail'e karşı olan çıkışlarıyla birlikte hem Türk kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda şu an Avrupa'nın en önde en çok konuşulan aktörlerinden birisi haline de geldi. Ama ben temelde hani böyle güçlü bir işte kurumsal bir işbirliğine giden bir süreç henüz gözükmüyor. Evet, savaşa dair özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı savaşın işte haksız olduğunu, yerinde olmadığını söyleyen bir İspanya var. Atıyorum bir İtalya böyle çok daha ortada bir konum noktada konumlanıyor. Ancak böyle genel manada kıtaya baktığımız zaman işte ya evet bizim çok büyük zorluklarımız var. Rusya var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni şeylerinin altından kalkamıyoruz. Hadi gidelim Türkiye ile çalışalım ve Türkiye'nin isteklerini de bir anlamda küçük de olsa yerine getirelim yaklaşımı ve henüz somutlaştığını görmüyorum. Evet konuşuyoruz ancak çok
1: Evet.
0: ortaya böyle net bir
1: Ya
0: şey
1: şöyle,
0: çıkmıyor.
1: Türkiye'den savunma sanayi ithalatlarını artırıyorlar. Çok ciddi ölçekte birçok ülke, işte Polonya'dan İspanya'ya, İtalya'ya bunlar önemli. Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda ihtiyaçlı olan silah ve mühimmat sistemlerinde Türkiye çok ciddi önemli bir üretici. Yine işte Orta Doğu ve terörizmle mücadele bağlamında Türkiye ile aktif çalışmak durumundalar. Yine Karadeniz'in güvenliği bağlamında Türkiye'nin öneminin farkındalar. Mülteci meselesi veya sığınmacılar konusunda bir güvenlik sağlanması açısından Türkiye'den, ama onun dışında dediğim gibi o kurumsal yapıda Avrupa güvenlik mimarisinin içerisinde Türkiye'yi konumlandırmak istemiyorlar.
0: Evet hocam teşekkür ederiz. Küreselinizin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Küreseliniz biter.
2: Küresel analiz.

yollara geçmek bilmedi sensiz güzel bebeğim. Uzadı mı saçların, aylar yıllar geçmek bilmedi sensiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1985 yılında 49 yaşındayken aramızdan ayrılan değerli oyun yazarımız Oktay Arayıcı'yı anacağız. Oktay Arayıcı, köyden kente göç başta olmak üzere çeşitli nedenlerle toplumsal ve edebi hayatımızın daha önce görülmedik şekilde hareketlendiği bir dönemde bu dönüşümü epik tiyatro aracılığıyla sahneye yansıtan önemli bir isim olarak öne çıkar. Toplumcu, gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken Oktay Arayıcı, oyunlarında gündelik yaşamı, sınıfsal ilişkileri ve bürokratik yapının yarattığı baskıları ele alır. Yazdığı metinler yalnızca bireysel hikayelere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda içinde bulunulan toplumsal düzeni sorgulayan bir yapı kurar. Yazarın tiyatro anlayışı, seyirciyi edilgen bir konumda bırakmaktan çok, onu düşünmeye ve tartışmaya yönlendirmeyi amaçlar. Bu nedenle oyunlarında açık mesajlar, yer yer sert eleştiriler, alaycı ve ironik bir dil öne çıkar. Diyaloglar da genellikle canlı, akıcı ve sahne üzerinde kolaylıkla karşılık bulabilecek bir yapıdadır. Karakterlerse çoğu zaman belirli toplumsal kesimleri temsil eder ve bu yönleriyle tipik özellikler taşır. Oktay Arayıcı'nın en bilinen oyunları arasında Rumuz Goncagül ve Nafile Dünya yer alır. Yazarın oyunları 1970'li ve 1980'li yılların çalkantılı toplumsal atmosferini yansıtırken, aynı zamanda bugün bile güncelliğini koruyan temalar içerir. Sade ama etkili anlatımı, güçlü diyalogları, orta oyunuyla epik tiyatroyu harmanlayan tekniği ve toplumsal eleştiriye dayanan yapısıyla Oktay Arayıcı metinleri günümüzde de sahnede canlılığını sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kültür Otağı'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Bu hafta da karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biz geçen hafta Kültür Otağı'nda Yavuz Kartallıoğlu hocamla Osmanlı Türkçesinin ne olduğunu, Osmanlı insanının aslında hangi dili konuştuğunu, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıkları ana hatlarıyla konuşmuştuk. Tadı damağımızda kaldı, çok güzel bir yerde bıraktık. Bugün Yavuz hocamı tekrar misafir ettik ki o kaldığımız yerden devam edebilelim. Hocam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Yavuz Kartallıoğlu kendisi yine karşımda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. İkinci davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz tekrar bizi kırmayıp geldiğiniz için hocam. Evet, şimdi geçen hafta bir şey temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin kulağına kar suyu kaçırdık. Şimdi onun üstüne bir şeyler daha söyleyeceğiz hocam. Aslında bugün daha da böyle keyiflendireceğiz sohbeti. Çünkü biraz artık böyle halkın gündelik konuşma diline inmeye başlayacağız. Esnaf nasıl konuşurdu, nasıl selamlaşırdı, nasıl pazarlık ederdi gibi böyle merakları gidermeye çalışacağız. Şöyle başlayalım mı hocam? Yani çünkü bir şeyi anlayabilmek için, bir dönemi anlayabilmek için aslında o dönemin gündelik hayat diline kulak vermek gerekir diye düşünüyorum. Ve bu gündelik hayatla ilgili konuşmaların belki başlangıç noktası, çünkü Osmanlı dediğimizde de biraz merkez olarak İstanbul'u alıyoruz. İstanbul adıyla başlayalım isterseniz. Çünkü hep böyle bir tartışma vardır. Ben de bunu merak ediyorum. Karşımda da sizi bulmuşken sormak isterim. Şehrin adıyla başlayalım. Yani bu İstanbul mu diyeceğiz, İstanbul mu diyeceğiz, hangisini dersek doğru olur hocam? O İ ve I arasındaki farkı bize anlatır mısınız?
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Evet, sizin de değindiğiniz üzere İstanbul mu, İstanbul mu bir popüler, aslında yarı popüler, yarı bilimsel tartışma evet. olarak devam ediyor. Bu Arap harfleriyle yazdığımız Türkçe'de ilk baştaki elifle yazılıştan dolayı I, İ belli olmuyor. Ama geçen hafta söylemiştik, Osmanlı dönemindeki Türkçe Latin harfleriyle de yazılmıştı. Bu Latin harfleriyle yazılmış olan eserlere baktığımız zaman burada ilk baştaki ünlünün I mı İ mi olduğuna dair bazı kayıtlar var. Tabii daha önce başka bir tartışma konusu da şuydu. İstanbul adı Konstantinopolis'ten mi gelir, yoksa ki İstanbul'un farklı bir kökeni mi vardır diye. Bir kere ikisini birbirinden ayırmak lazım. İstanbul adı Konstantinopolis ya da Konstantin'in şehrinden gelmiyor. O farklı bir şey. Biz Türkler Anadolu'ya geldiğimizde işte Rumlardan buraları büyük oranda aldığımız için Rumca yer adlarına çok dokunmadık. Neredeyse dokunmadık ve sadece telaffuzlarını değiştirdik. Evet. Bununla ilgili yapılmış olan çalışmada İstanbul adı öncelikli olarak Eistinpoli dediğimiz, ya oradaki poli, polis, bugün Bolu adında da görüyoruz, Safranbolu adında da görüyoruz. Şehir demek. Evet. Şehir demek. Eistinpoli aslında şehre doğru, şehirde anlamında. Yani bu baktığımız zaman Konstantinopolis tartışması gidiyor. Grekçe, Yunanca, belki Rumca bir adlandırma diyebiliriz. Türkçedeki ilk yazılı metinlerde 12. yüzyılda, 13. yüzyılda karşımıza çıkan biçim, başta I, İ yok, İstanbul. Bu metinlerde, yani bugün bazı dillerde de kullanılıyor. Daha sonra orada bir ünlü türüyor. I mı İ mi tartışması, baktığımız zaman bakın U da yok son hecede. İlk karşımıza çıkan biçim İstanbul, daha sonra bu İstanbul ve İstanbul biçimine dönüşüyor ve ilginçtir. O dönemin Türkçesinde, Osmanlı Türkçesinde bu adın 15 farklı telaffuzu var. Ve en sonunda bugünkü İstanbul biçimine ulaşılıyor. Ama Osmanlı Türkçesi döneminde en çok telaffuz edilen İstanbul. İstanbul. Bakın B'den önce aslında bugün de İstanbul diyoruz. B'den önce N söylemek zor. Evet. Telaffuz kolaylığı sebebiyle o dönemde sondaki polis adı da kalıyor. En fazla İstanbul şeklini görüyoruz. Daha sonra İstanbul. Daha sonra

0: Sonra İstanbul artık o son hecede Türkçe'de ikinci heceden sonra bulunmadığı için uğraşıyor ve nihayet İstanbul'da geçiyor. Ama hocam çok ilginç bir şey vardır. Sizin de alanınız halk edebiyatı olduğu için halk etimolojisi ya da işte folk etimoloji diyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu kadar önemli bir şehrin adı, dünyada herkesin gözünün olduğu şehrin adı aslında Türkçe'de bir halk etimolojisine de uğramış. Yani halkın arasında çok farklı şekilde, hiç beklenmedik şekilde bir telaffuz olmuş. Evliya Çelebi de çok kaydediyor. İstanbul.
1: İstanbul.
0: İstanbul. O kadar
1: Evet.
0: güzel ki bakın, İstanbul, İstanbul, yani İslam'ın bol olduğu,
1: Evet.
0: yaşandığı şehir diye bir halk tarafından bu
1: Evet.
0: etimoloji yapılmış ve çok da yaygınlaşmış. Bazı eserlerde de görüyoruz. Bakın İstanbul, geçen haftaki pasaportu konuşmuştuk
1: Evet.
0: ve insanlar buna bir anda
1: İstanbul.
0: İstanbul demişler. Hocam halk etimolojisi örneğini dinleyicilerimize biraz şöyle somutlaştırayım ben. Tabii bu bilimsel etimoloji değil ama işte ne diyelim, biraz yakıştırma, örnekseme, örneklendirme yoluyla oluyor. İşte çok geçmişte evliyalar Belh şehrinden, ya da ermişler diyelim, din büyükleri Belh şehrinden batıya doğru uçmaya başlamışlar. Uçmuşlar uçmuşlar. Evliyaların artık ne diyelim şeyhi yorulmuşlar, hep beraber emir vermiş. Konya demiş. Konmuşlar, olmuş Konya. Bu halk etimolojisi,
1: Evet.
0: sizin de hani güldüğünüz üzere damaklarda, gönüllerde tat bırakır ama bilimsel bir tarafı yoktur. Biliyoruz ki Konya da aslında İkonyum'dan gelir. Yani
1: Evet.
0: İstanbul'da aynı şekilde halk arasında yaygınlaşmış, yazılı kayıtlara geçmiş. Bu da İstanbul adını farklı biçim olarak kullanılmış ama nedir? Bilimsel olmayan nedir? Halka mal
1: Evet.
0: olmuş bir
1: Biraz
0: etimoloji.
1: vahşi etimoloji diyebilir miyiz hocam buna?
0: Vahşi etimoloji ama bir yandan da hani ne diyelim, belki bir güzel adlandırma
1: Evet, muhakkak.
0: örneği. Geçen hafta söylemiştik, dedemin paşaport demesi gibi,
1: Gibi.
0: orada İstanbul'da da
1: Evet.
0: İslam'ın bol olduğu şehir olarak epey
1: Doğru.
0: metinlerde kullanılmış. Bugün bile belki Türkiye Türkçesinde bazı eserlerde Google'dan bunu aradığımızda İstanbul'u
1: Çıkıyor
0: görebileceğiz.
1: karşımıza,
0: Karşımıza
1: evet.
0: mutlaka çıkacaktır.
1: Ben bu İstanbul'u dedemin hatıralarından nakledildiği şekliyle biliyorum. O da İstanbul camisi çok olduğu için, o şehrin İslam'ın kalesi olduğu için öyle denir falan diye aktarıldığını biliyorum, ben de duymuşluğum
0: Büyüklerimizin
1: var.
0: zihinlerinde
1: Evet.
0: nakledilerek günümüze kadar
1: Evet,
0: gelmiş. Biz de
1: hocam.
0: bunları yaşatmak zorundayız.
1: Evet.
0: Ama buradaki en diyeceğimiz, günümüzde ığlı söylenmesinin sebebi hocam, Türkçedeki bu büyük ün uyumu, dil uyumu
1: Evet.
0: dediğimiz, hani mesela sıkara ızgara
1: Hı
0: yapmışız.
1: hı.
0: İşte istatistik yapmış. Orada da tutmamış
1: Hı.
0: ama İstanbul daha az. Yani
1: Evet.
0: benim gördüğüm kayıtlarda daha çok İğli. Yani
1: Evet.
0: İstanbul telaffuzu tarihi süreçte de İstanbul telaffuzuna göre daha
1: Hı.
0: fazla olduğunu söyleyebilirim.
1: İkisi de güzel.
0: İkisi de
1: Tıpkı
0: güzel.
1: İstanbul gibi hocam.
0: Kesinlikle,
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Böylelikle bu İstanbul konusunu çözmüş olduk. Şimdi tabii şehrin adını konuşmak bize sesleri, telaffuzları düşündürüyor. Siz de örneklendirdiniz zaten. Ama bir de o seslerin yükseldiği sokaklar var. O sokaklarda yaşayan esnaf var, insanlar var, komşular var, kahvehaneler var. Biraz oraya geçelim hocam. Çünkü gözümüzde hep böyle görkemli saraylar falan canlanıyor İstanbul dendiğinde, ama şehrin dili biraz da sokaklarda aslında yaşıyor ve canlanıyor, çeşitleniyor. Alışveriş yapılıyor, esnaflar müşteri çekiyor, dediğim gibi pazarlık yapıyorlar. Bugün bunların üzerinden tabii yüzyıllar geçti, ama şöyle bir baktığımızda yani Osmanlı İstanbul esnafının nasıl konuştuğunu tahmin edebiliyor muyuz hocam?
0: Evet hocam, geçen hafta da söylemiştik, bazı yazılı metinlerde İstanbul'daki esnafların bazılarının nasıl konuştuklarına dair kayıtlar var. Geçen hafta demiştik, iyi ki Evliya Çelebi diye birisi
1: Evet.
0: dünyadan geçmiş ve 10 ciltlik bir eser bırakarak,
1: Doğru.
0: yani değer biçilemeyecek bir eser bırakarak geçmiş. Hocam siz de söylediniz, halk dili ama bir yandan da bu bilimsel olarak sokağın dili de geçiyor. Yani sokağın dili dediğimiz zaman halkın dili ama esnafın dili. Evliya Çelebi İstanbul'u anlatırken döneminde bir esnaf alayı yapılıyor ve esnaf alayında o dönemin esnafı ürettikleri veya sattıkları ürünlerle birlikte ve kendilerini toplumun hafızasında unutturmayacak bazı slogan ya da uranlarla birlikte geçiyorlar. Mesela lağımcılar aşağı aşağı diye yerleri, aşmak fiilinden aşağı aşağı diye yerleri süpürüyorlarmış. O dönemki hırsızlar, yan kesiciler de kendilerine bir şey bulmuşlar. Çünkü yan kesicilik olayı vakası çok
1: O
0: fazla.
1: da esnaftan
0: O da
1: sayılıyor
0: esnaftan
1: yani.
0: sayılıyor. Evliya, çünkü onları da sıraya koymuşlar Evliya
1: Evet.
0: Çelebi'ye göre. Diyor ki var yemek.

0: Mezmalı ister hırsızlarız. Pirimiz ayyardır diyor. Yani onlar
1: Ha.
0: da kendilerini bir silsile halinde
1: Bir de pir
0: bir de pir
1: bulmuşlar.
0: bulmuşlar. Ama demek ki tutulmuş ki orada söylemişler.
1: Muhakkak.
0: İstanbul bekçileri o kadar çok hoş ki bu birebir hitap kelimesi diyelim. Bire koma yani bırakma. Bakın kaçtı yerine kaçtı ha, vardı ha yani hırsızlara diyor.
1: Evet.
0: Bire koma, gitti gidi, vardı gidi, işte gidi şeklinde kendine çok güzel bir tekerleme yapmışlar. Bire koma, kaçtı ha, vardı ha, bire koma, gitti gidi, vardı gidi, işte gidi şeklinde kafiyeli bir anlatım olmuş. Hocam çiftçiler de geçiyorlar.
1: Evet.
0: Çiftçiler de diyor ki, ekmek benden, bereket senden, ver Allah'ım ver. Benim elim değil, Hazreti Adem ata elidir. Yani oradaki şeyi ta Hazreti Adem'e kadar ekmek
1: Dayandırıyorlar.
0: kelimesini dayandırıyorlar. Hocam ekmek kelimesini de biraz etimolojisine bakarsak aslında kökü toprağa ekmekle alakası yok. Anadolu'nun pek çok yerinde gördüğüm üzere Bolu'da da büyüklerim derdi ki hala derler etmek.
1: Etmek
0: Etmek.
1: değil,
0: Yani
1: etmek.
0: etmek. Bu daha sonra ekmek biçimine bir ünsüz değişmesiyle değişiyor. Buradaki aslında yapmak, yapılmış olan şey
1: Bir
0: anlamında. Yani
1: fiil.
0: etmek fiili. Metinlerde de bu T'li görürüz Osmanlı metinlerinde. Etmek daha sonra ekmek biçimine geliyor. Ama asıl etimolojisi yapmak, yapılmış olan şey anlamında. Hocam değirmenciler ellerindeki un kaplarından halkın üzerine un serperek Allah yüz aklığı vere diye geçiyorlarmış. Ne kadar ellerinde un
1: Evet.
0: serperek. Gemiciler, bu Türkler denizlerle belki Batı Türkleri biz Oğuzlar Anadolu'ya geldikten sonra büyük oranda İtalyanlar aracılığıyla geçen hafta da konuşmuştuk
1: Evet,
0: tanıştılar.
1: evet.
0: O dönemlerde gemiyi öğrendik, ticareti öğrendik, gemi terimlerini öğrendik, bazen savaştık. Ama İtalyancadan geçen bize kelimelerin %50'si İtalyanca imiş. Sadece gemi adı, gemideki araç adı, yiyecek içecek adı değil, İtalyanların gemicilik yaparken kullandıkları seslenmeler, kullandıkları sloganlar da geçmiş. Gemiciler o dönem diyorlarmış ki Ey Yamoli, bugün Hey Yamola, bazen şarkılara da
1: Evet.
0: geçiyor.
1: Hey yamola.
0: Aslında Ey Yamolla gibi bir şey İtalyancası. Molla bu özellikle gemilerdeki halatları gevşet, sal, gevşet, sal. O işi yapanlara moral vermek ve aynı anda komut verip bir anda hareket etmelerini sağlamak için söylenen bir komutmuş. Gemiciler de şöyle geçiyormuş. Ey yamoli, ya mola, daim Allah, daim Allah diye. Yani İtalyanca'yla Arapçayı,
1: Evet.
0: Türkçeyi karıştırarak kendilerine bir slogan bulmuşlar. Buradaki mola kelimesi İtalyanca molla, urganı sal, gevşet, sal, gevşet diye birbirlerini destekliyorlarmış. Hocam marangozlar da geçerken Pirimiz ya Nuh ya Nuh Nebi diye herhalde Nuh peygamberin de belki
1: Evet,
0: bu
1: ona atıf
0: marangozlukla ilgili bir şeyi
1: yapıyorlar.
0: var ona. Ziftçiler ve kadrancılar da diyormuş ki yol verin. Yani hani zift kadran dökeceğiz. Ne kadar güzel Türkçe ifade. Yol verin. Hatta yol virün diye. Yani açılın üstünüze dökülür gibi belki. Buğday navluncuları diyorlarmış ki bereket senden ya Mevla, ganimet senden ya Allah diye. Onlar da o şekilde, buğday navluncuları o şekilde. Hocam belki küçüklüğünüzde gördünüz, köylerde ayıcılar vardı. Ben
1: Evet.
0: büyüklerimden gördüm, dedelerim bazen o evcilleştirilmiş, beslenen ayılara sırtlarını çiğnettirirlerdi. Ve bazen o ayılar bir tef ya da def eşliğinde herhalde eskiden şartlandırıldıkları için o sesi
1: Evet.
0: duyduklarında oynamaya
1: Oynarlardı.
0: başlarlardı. Ve Evliya Çelebi de kaydediyor. O
1: Aha.
0: geçen esnaf alayında ayıcılar da varmış. Ve ayıcılar kendilerine bir resmen şiiri bestelemişler gibi. Şöyle diyorlarmış. Kalk haberi ya vasıl, ye necisten bir fasıl, seni dağda tuttular, Adem deyi oynattılar, kur yayını divana, bahçede dolap döner, sen de döne görsünler. Yani sen de aslında bu dediğimiz
1: Oyna
0: şeyleri
1: diyorlar
0: ta
1: yani.
0: o zamandan beri geliyor. Şimdi ben Türkiye'de öyle bir şey tabii kalmadı. Ama ben çocukluğumda bizzat bel çiğneyen ayılar ve tepi duyunca oynayan ayılar görmüştüm. Ve çok ilginçtir Evliya Çelebi bunu 17. yüzyılda kaydetmiş.
1: Evet.
0: Hocam ağda tüccarları da diyor ki ağdalı süzelim, ay gibi güzelim, nazlı güzelim, tatlıca tatlı, ağda yiyelim, bağa gidelim, safa edelim diye devam ediyorlar. Yani o dönemdeki ağda kelimesi akide kelimesinden geliyor. Türkiye'de farklı anlamları var ama tabi burada şeker anlamında var. Sabuncular da varmış. Bu da diyor ki işte ey rakı sabunu, sabun alın, pak olun. Şu güzelliğe bakın.

0: Sabun alın, pak olun. Yani temizlenin.
1: Temizlenin.
0: Sabun alın, temizlenin.
1: Evet.
0: İşte yıldan yıla sabunun da çeşitleri değişse bile Türk toplumunda aslında sabunun yerini de gösteriyor bu bize.
1: Evet.
0: Yani esnaflar böyleymiş hocam. Ta ki 17. yüzyıldan.
1: Evet.
0: Konuşmaları ve söz dizimi bakınız büyük oranda Türkçe. İçinde İtalyanca kelime var, Arapça var, Farsça var. Ama söz dizimi Türkçedir. Yani Osmanlıca mı Osmanlı Türkçesi mi? Elbette ki Türkçenin tarihi bir dönemidir. Esnaf konuşmaları da bunu gösteriyor hocam.
1: Evet, dile zaten böyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum hocam. Nereden gelirse gelsin 17. yüzyıldan söz ediyoruz ve bugün hala bu kelimeleri konuşuyoruz. O gün için İtalyanca, işte Arapça, Farsça kelimelerdi. Bugün İngilizceden dilimize kelimeler transfer oluyor. Canlı bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar hep olacak. Sadece Türkçe olmuyor ayrıca. Dünyadaki bütün diller diğer dillerden etkileniyorlar.
0: Hocam özür dilerim. Sizinle
1: Estağfurullah.
0: ikimiz 17. yüzyıla gitsek bugün konuştuğumuz Türkçe ile esnaftan alışveriş
1: Alışveriş yapabiliriz.
0: yapabileceğiz.
1: Doğru.
0: Yapabilirmişiz.
1: Evet, onların dilinden gündelik hayatın dilini duyduk. Ama galiba en doğal dil şeylerini böyle diyaloglarını insanların karşılaştıkları anda, vedalaştıkları anda gerçekleştiğini de görüyoruz. Yani onlar da çok samimi diyaloglar çünkü. İyi dilekler çünkü dilimizden dökülüyor bir taraftan da. Orada neler saklı hocam? Yani o dönem insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vedalaşırken neler söylüyorlardı?
0: Hocam ben bir çalışmada Evliya Çelebi nasıl selamlaşırdı diye yazmıştım. Tabii ki dini o dönemdeki ifade sözleri ön planda. Mesela Evliya Çelebi en çok Esselamu Aleyküm diyor. Yine diğer ilginç bir şey hatırladığım, mesela bugün kullandığımız merhaba kelimesi de Arapça. Ama Evliya Çelebi'de merhaba kelimesi selamlaşmada kullanılmıyor. Bir kadın adı olarak geçiyor. Bu da
1: Öyle
0: çok ilginç,
1: mi?
0: araştırılmalı.
1: Merhaba.
0: Evet, ama Evliya Çelebi en çok Esselamu Aleyküm diyor mesela.
1: Evet.
0: Birazdan da söyleyeceğimiz merhaba demek ki daha sonra geçti. Türkçe'de belki kullanılmaya başladı. Ama bu bir sabah konuşmasına baktığımız zaman bir nezaket dilini seziyoruz. Yani bir üst dil, karşıdakinin gönlünü alma, gönlünü kırmama, hatırlanma, konuşmayı ilerletme. Hocam birazdan geleceğiz. Türkler işte Müslüman olmadan önce de kullandıkları kelimeler var. Ama öncelikli olarak bir nezaketli ifade olarak şunlar geçiyor. Sabahınız hayrola. Sabahınız hayrola. Bu biraz daha belki ne diyelim bir resmi konuşma gibi ama bunları da söylemek gerekiyor. Sadece halkın konuşması değil. Yani diyelim ki yurt dışından Osmanlı coğrafyasına bir misafir geldi. Misafire çalışanlar bu şekilde hitap ediyor. Türkçeyi biliyorlarsa onlar da onlara sabahınız hayrola efendim. Bazıları da diyor ki sabah şerifleriniz hayrola. Burada biraz daha yani yüce sabahınız hayırlı olsun. Farklı bir şey, sabahı devletiniz hayır olsun. Sabahı devletiniz hayır olsun. Ve konuşma şöyle devam ediyor hocam konuşmada. Bugün mizacınız nasıldır? Yani bugün haliniz nasıldır? Yani bugün iyi misiniz onu soruyor. Daha sonra daha yüksek bir konuşmada şöyle belki keyfi şerifiniz nasıldır? Yani orada
1: Keyfi
0: aslında
1: şerif.
0: karşıdaki kişiye biraz daha saygınlık atfediyor. Biraz daha nezaket dilini yükseltiyor. Allah'a emanet olun. Ya sizin mübarek keyfiniz nasıl? Gibi. Bu biraz daha nezaket dilinin olduğu biraz resmi şeye
1: Belki
0: yak.
1: astın üste sorma
0: Kesinlikle
1: biçimleri gibi
0: astın
1: olacağım.
0: üstte biraz daha nezaket diliyle biraz daha üst dil gibi. Şöyle diyor mesela duayı devletinizle meşgulüm. Yani burada diyen kişi gerçekten de ast üst ilişkisini burada görüyoruz. Aslında inşallah mizacınız iyidir. O dönemde iyi. İyi
1: İyi.
0: kelimesini eyi. Mesela bugün epey diyoruz ya. O aslında geçmişte eyi kelimesinin kullanıldığı dönemlerde yapılmış. Bugün yapsaydık ipi derdik. Ama o dönemde eyi, epey'i sıfatı bu şekilde
1: Pekiştiriyoruz.
0: pekiştirmişiz. Ama
1: Ha,
0: e ile
1: epey,
0: geniş
1: epey
0: ünlü. Bu
1: oluyor.
0: da burada dikkat ediyorum. Diyor ki elhamdülillah sıhhatü afiyetteyim. Hamdolsun pek iyiyim. Ama burada nedir? Bir resmi konuşma. Demin konuştuğumuz esnaf ve sokağın konuşmasından biraz ayırıyoruz. Fakat nezaket dilini görüyoruz. Hocam Türkler Müslüman olmadan önce de elbette ki şimdi demin merhaba kelimesini söylemeyi unuttum. Merhaba aslında şu anlama geliyor. Benden size zarar gelmez. Yani benden emin olunuz şeklinde. Aslında selamlaşmanın da kökünde bir eminlik var. Türkler Müslüman olmadan önce TRT'de hatırlarsınız esenlikler.
1: Evet,
0: Esenlikler bugün
1: dilerlerdi bize hep
0: dilerlerdi.
1: kapatırken
0: Aslında çok
1: programları.
0: çok doğru. Ya bu da TRT'nin aslında bu tür araştırmaları çok iyi yaptığını ve
1: Kesinlikle.
0: Türkçeyi gerçekten gelecek gelecek kuşaklara en iyi şekilde nakleden yüz akı bir kurumumuz olduğunu da gösteriyor. Türkler Müslüman olmadan önce hocam esen kelimesini kullanıyorlar. Bugün Türk yaz dillerinde, lehçelerde buna isen diyorlar. Hatta İsenbike Tokan falan vardı. Ve esen ve esengüleşme kelimeleri var. Bir de 14. yüzyılda esenleşmek kelimesi varmış. Bu aslında veda etmek anlamı da var. İlk önce belki merhabalaşıyor. Esenleşmek, esenlik dilemek, vedalaşmak. Yani bu esen kelimesi bu şekilde. Bir de hocam sağ kelimesi var. Yani bunlara sahip çıkmalıyız. Esen kelimesinin yanında sağ kelimesi var. Sağ kelimesi de aslında Türklerin Osmanlı döneminde de birbirlerini vedalaşırken Allah'a emanet ettikleri kalıplardan birisi. O dönemde diyorlar ki hocam var sağlığıyla, var
1: Varsa
0: sağlığıyla
1: sağlıkla
0: kalan
1: gitsin
0: gidene diyor
1: yani.
0: kesinlikle. Varın sağlığıyla biraz daha kibarlaştırılıyor. Kalın sağlığıyla en sonunda da artık bugün kullandığımız sağlıcakla. Yani Allah'a emanet olun kalıbı birazdan gelecek ama belki daha eski ve Türkçe'de devam eden sağlıcakla kalın. Osmanlı ifadesi. Biraz daha bakarsak hocam peki ne diyor? Giden kişi kalana diyor ki Allah'a ısmarladık. Bugün Allah'a ısmarladık ama tam o metinlerde giden kalana Allah'a ısmarladık. Kalan da diyor ki demin söyledik var sağlığıyla, varınız sağlığıyla. Yani bu şekilde bir nezaket dili ve en ilginç şu kalanın gidene söylediği Allah bilence olsun. Allah bilence olsun. Bilence birlikte yanında.
1: Sizinle
0: Yani diyor ki
1: yanınızda
0: Allah
1: olsun.
0: yanınızda olsun. Bu benim dönemde gördüğüm en karakteristik
1: Bunu ilk
0: vedalaşma
1: kez
0: kalıbı
1: duyuyorum hocam.
0: Allah
1: Evet,
0: bilence
1: bilence
0: olsun.
1: olsun.
0: Yani gidene Osmanlı'nın dediği o dönemde nezaket ifadesi de olarak Allah bilence olsun sözü bu dönemde çok karakteristik bir söz. Ve yine giden tarafından söylenen Allah'a emanet ol kalıbı bugün de hala devam ediyor. Allah bilence olsunu keşke unutmasaydık. Ona
1: Evet, onu
0: üzüldüm.
1: unutmuşuz.
0: Bunu kullanalım diye bazen söylüyorum. Hocam tabii bazen vakit isimleriyle de dini bir ifade tarzı olarak hayır kelimesi giriyor. İnsanlar karşılaştıklarında hayır kelimesini kullanıyorlar. Mesela geceniz hayrola. Bunu bugün de söylüyoruz. Sabahınız hayrola. Ama çok ilginç bir şey daha görmüştüm. Yarınınız hayır olsun. Yarınki gün sana hayır olsun. Bu kullanımdan düşmüş ama o dönemde yine vakit adlarıyla bunu kullanmışlar. Hani günümüzde bir de görüşürüz diyoruz ya artık. Çoğumuz bunu İngilizce see you oradan
1: Evet,
0: falan
1: oradan
0: getirdiğini
1: transfer
0: düşünüyoruz.
1: ediyoruz. Doğrudur.
0: Görüşürüz kalıbını ben ilk metinleri tararken hocam yıl olarak şimdilik 1855'te tespit etmişim. Neredeyse 200 yıla yakındır görüşürüz diyormuşuz.
1: Kullanıyoruz,
0: Ama
1: evet.
0: 1855'te Osmanlı Türkçesinde İngilizce çok etkin bir dil değil. O dönemde öncelikli olarak İtalyanca'nın, hadi Yunanca'yı zaten şimdilik demeyelim ama İtalyanca'nın sonra Fransızca'nın etkisi var. Ve çok ilginçtir ki hocam revoir diye Fransızca bir kelimenin Türkçeleşmiş biçiminden geliyor. See you'dan değil. Yani
1: Öyle
0: bu
1: mi?
0: görüşürüz kelimesini aslında
1: Revoyer'dan.
0: revoir gibi bir kelimenin Türkçeleşmiş biçimi görüşürüz. Yani İngilizce see you değil. Yani Fransızcayı Türkçeleştirmişiz. Aslında görüşürüz diye güzel de bir Türkçe kalıp ifade almışız. Ama yine de Allah bilence olsunu
1: Daha
0: korusaydık
1: güzelmiş,
0: iyi de olurmuş yani.
1: Bir de kendine iyi bak diyoruz hocam. Bu çok popüler.
0: Evet,
1: Gençler çok
0: kendine iyi
1: söylüyorlar
0: bak. Bunu
1: özellikle
0: söylüyoruz ama
1: birbirlerine.
0: Türkçe'de ne kadar güzel
1: Ne
0: kalıplarımız
1: kadar
0: varmış
1: güzelmiş.
0: Osmanlı
1: Hocam
0: döneminde.
1: aslında dilin yani hayatımızın her aşamasını dilimizin çok güzel örneklerini unuttuk ne yazık ki. Birini bir kaybeden, bir vefat eden biri olduğunda arkasından söylediğimiz o güzel sözler mesela bugün yok. Defnetmek, işte uğurlamak, öbür dünyaya irtihal etmek gibi böyle sözleri unuttuk. Öldü deyip geçiyoruz. Oysa ki o tatsız mevzuyu bile böyle hani ne denir şerbetlendirmek anlamına gelen kelimelerimiz
0: Kesinlikle.
1: vardı bizim.
0: Kesinlikle.
1: Onları unuttuk. İşte tıpkı bunlarda olduğu gibi Allah bilence olsun unutmayalım
0: En
1: hocam dediğiniz
0: azından
1: gibi
0: esen ve
1: yeniden
0: sağ kelimesine sahip çıkalım.
1: evet
0: Esen ve sağ.
1: hatırlatmış olduk. Yani demek ki hem alışveriş yapabiliriz,
0: Kesinlikle.
1: o günde yaşasak hem selamlaşabiliriz. Hiçbir fark yok
0: Vedalaşabiliriz.
1: hocam, vedalaşabiliriz. Şimdi tabii bunlar bir de aynı zamanda dünya görüşümüzü de bu ifadeler dile getiriyor. Yani dünyaya bakışımızı ele alıyoruz buradan hareketle. O yüzden çok kıymetli şeyler bu söyledikleriniz hocam. Şimdi dil değişiyor ama yani kelimeler nesiller boyunca anlıyoruz ki yolculuğunu sürdürüyor. Bu örnekler bize bunu gösteriyor. Bazen farkında olmadan aslında dedelerimizin, hatta ondan önceki nesillerin işte kullandığı sözleri kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi gündelik hayatta böyle kelimeler oldukça fazla, yani sadece bu selamlaşma ve alışveriş esnaf dilinden ibaret değil bunlar. Neler var hocam mesela?

0: Mesela böyle gündelik hayatta dedelerimizin kullandığı, bugün bizim hala kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler üzerinde birazcık duralım mı?
1: Hocam şöyle diyelim, burada isterseniz biraz kaba argo söz bir
0: Tabii
1: şimdi
0: tabii o
1: açabiliriz.
0: tarafı da var hocam. Dediğiniz gibi yani dil sadece böyle nezaket kalıplarından ibaret değil. Mutlaka kötü sözler, argo sözler de kullanılmış. Bunlar dilin zenginlikleri ayrıca.
1: Hocam Türkçenin çoğu dilde olmayan zenginliklerinden birisi argo ve kaba söz
0: Evet.
1: kullanımı diyebiliriz.
0: Evet.
1: Osmanlı döneminde de çok fazla kullanılmış ve aslında bu baktığımız zaman söylenmesi kadar yazıya geçirilmesi de sakıncalı ve yasaklı bir alan. Ama insanlar kızdıklarında, öfkeli anlarında, çaresizlik duyduklarında ve alışkanlık gereği bu sözleri kullanıyorlar. Ama bu sözlerin bir yaptırımı da var. Mesela o dönemde birbirlerine kaba söz, argo söz kullandığı zaman biri birini mahkemeye gidip kadıya şikayet ediyor ve kadı bu sana ne dedi diyor. Ve şer'iye sicilleri bu tür aslında bölge bölge kaba sözlerle dolu. Evliya Çelebi de bunlardan da bahsediyor. Aslında kaba söz Türkçenin gerçekten mesela İngilizce'de olmadığı kadar Türkçenin çok bir argo ya da kaba söz varlığı çok çok gelişmiş durumda. Bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar da var. Diyelim
0: Sözlükler
1: ki
0: var.
1: sözlükler var,
0: Hulki Aktunç'un
1: Hulki
0: yanılmıyorsam
1: Aktunç'un
0: büyük bir
1: var.
0: argo
1: Hocam
0: sözlüğü var.
1: mesela divan edebiyatında da bu Nef'inin falan kullanmış olduğu o sözler falan çalışılıyor bilimsel olarak.
0: Evet.
1: Hocam soyut. Yani öfkelendiniz, çareniz yok ya da alışkanlık gereği bu sözler ağzınızdan dökülüyor ama yaptırımı var. Bilimsel çalışmalarda bu kaba sözlere intikam kırbacı diyorlar. Yani somuta dönmez ama nedir? Kişinin fiziken de gücü yetmediği için bir intikam kırbacıdır. Güzel bir tanımlama daha var hocam. Yani canınız çok yandı, çok öfkelendiniz ve ona bir söz söyleyip çivi sözle çivi çakarak karşı tarafın canını yakmak istiyorsunuz. İşte bu alanda çalışan araştırıcılar diyor ki bir takım çantası düşünün diyor. Bu kaba sözün cevabını geriye verebilecek tek şey çekiştir diyor. Yani o çiviyi çekiçle çakarsınız diyor. Bir
0: Doğru.
1: taraf kırbaç olarak görüyor. Hocam Evliya Çelebi bunları açıkça yazmış.
0: Evet.
1: Biz günümüzde bunları nasıl yazalım diye Türk Dil Kurumu'nda ben görev yaptığım zamanlarda epey bir çare aramıştık. İşte ünlülerini yazmayalım, ünsüzlerini yazmayalım. Evliya Çelebi geçmişte bunları açıkça yazmıştır. Ama şöyle diyor. Bunları yazmak bazen doğru olmayabilir ama ben seyyah adamım diyor. Seyyah adama gittiğin yerin dilini bilmen gerekir ki
0: Tabii.
1: onların sana ne dediğini bilebilesin diye. Yani burada söyleyebileceğim hocam kaba söz Türkçenin çok eskiden beri bir gerçeğidir argo söz. Bunların değerini bilmeliyiz. Etrafımızda her kaba söz söyleyeni de bazen azarlamamamız gerekiyor. Özellikle samimi ortamlarda.
0: Evet.
1: Çünkü kuşaklar boyunca devam etmektedir.
0: Doğru. Dil öyle hep kibar ölçülü olmayacak. Tabii
1: Kesinlikle,
0: ki bunlar da
1: kesinlikle.
0: var. Dediğiniz gibi argo dünyası da son derece zengin. Şimdi hocam dil bazen böyle orduların, ticaret yollarının bazen de gündelik komşuluk ilişkilerinin izlerini taşıyor. Bunu zaten geçen haftadan beri konuşuyoruz. Yüzyıllar boyunca da böyle Balkanlardan Orta Doğu'ya, işte Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya uzanan böyle bir geniş bir coğrafyada bunlar tabii ki göç etti bu kelimeler. Ve aynı dünyanın, aynı siyasi, kültürel dünyanın parçası oldular böylelikle. Yani Anadolu'da da var, Balkanlar'da da var. Dolayısıyla Anadolu'ya uzanan bu geniş coğrafyada Osmanlı Türkçesinin Balkanlar'da bıraktığı izler de muhakkak var. Aslında geçen hafta biraz
1: Biraz
0: böyle temas
1: konuşmuştuk ama yine de
0: etmiştik.
1: biraz
0: Evet,
1: söylenecek şey var.
0: onlardan biraz bahsedelim mi
1: Evet.
0: kelimeler üzerinden giderek?
1: 3 yıl Bosna Hersek'te görev yapmış birisi olarak
0: Evet.
1: bu konuyu konuşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Gittiğimde Bosna'nın en önemli şehirlerinden birisi Tuzla idi. Ya Tuzla, Türkçedeki Tuzla işte.
0: Evet.
1: Yani Saraybosna'ya gittiğiniz zaman hala en kalabalık yeri Baş Çarşı'dır. Baş Türkçedir, çarşı Osmanlı Türkçesi taşımıştır yine. Ve oradaki mahalle adları, dükkan adları, ürün adları hep Türkçeden gelmektedir. Hocam bu 15. yüzyıldan itibaren yani biz işte Bosna'yı fethettik 1460'tan itibaren Türkçe çok fazla oraya kültür unsurunun dışında kelime de vermiş. Sadece Türkçe değil. Hocam Arapçayı da taşıyor, Farsçayı da taşıyor ve İtalyancayı da taşıyor. Yani bazı İtalyanca kelimeler mesela kaptan kelimesi.
0: Evet.
1: Kaptan kelimesi kapudan diye Türkçe Balkan dillerine taşımış. Ya Osmanlı yazı ve konuşma dilinden gitti, ya Batı Rumeli ağızlarından gitti, ya Türkiye Türkçesi, ya da Osmanlı'dan önce oraya giden bazı Türk

0: unsurlarından Türkçe kelimeler oraya varıldı diyebiliriz. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar da var. Ben bunlardan birisine bakmıştım. Özellikle Boşnakçaya, Sırpçaya, Hırvatçaya pek çok kelime vermişiz. Ve bugün Sırbistan'da da Türkçe yer adları, bu kelimeler söz varlığı tarihi bir özellik olarak değiştirilmek istenmiyor. Hocam Sırbistan'da yani ne diyelim yine Osmanlı'dan kalan bir meydanın çok büyük izleri ve Türkçe kelimeleri görüyoruz. Türkçenin Sırpçaya 8 bin civarında kelime verdiği söyleniyor. Yani hep biz Arapçadan aldık, Farsçadan
1: Evet.
0: aldık diyoruz ama Türkçenin de verdiği dilleri merhum
1: Muhakkak.
0: Günay Karaağaç çok güzel bir sözlükte bunları yayınladı. Hocam mesela geçerken bazı değişiklikler oluyor ama Türkçeden geçtiğini yani öz Türkçe kelimeler değil hissediyorum. Mesela acemi, acemiya. Akça ya da akça, akça olarak geçmiş. Alay beyi alay bek diye geçiyor. Mesela at meydanı at meydan diye geçmiş. Bedava badava diye. Dua doğa diye geçmiş. Mesela fıçı kelimesi hocam Yunanca, Rumca fıçıya diye geçmiş. O da çok ilginç. Baktığımız zaman keyf kelimesi bazen kef bazen çef biçimine oluyor. Köf de cevapi biçimine geçiyor.
1: Çevapi.
0: Cevapi biçimine geçiyor. Bu da çok ilginç.
1: O ilginç bir dönüşüm olmuş hocam, değil
0: Hocam
1: mi? Ne var orada?
0: sonda bir KÇ olarak değişiyor. Sonda da bir Slav dilinin özelliği olarak bir i türüyor. Hocam bununla ilgili kulaklar için nasıl bir tane Arnavut hocamız var. Lindita Canari diye. Belki siz de bilirsiniz. O
1: Evet, duymuştum.
0: orada Türkoloji ile ilgili, Türk kültürü ile ilgili çok değerli çalışmaları var. Hocamıza da buradan selam olsun. Bir gün kendi öğrencilerin dersine girmiş. Arnavut bir öğrenci demiş ki, hocam demiş, çorba Arnavutça, baklava Arnavutça, börek Arnavutça, kahve Arnavutça, tencere Arnavutça, cezve, çarşaf, yastık, terlik, yorgan Arnavutça. Demiş ki ya Arnavutça Türkçe'ye ne kadar fazla şey vermiş diye. Halbuki hoca gülmüş, o evladım biz onları Türkçeden aldık demiş. Yani baktığımız zaman çorba, baklava, yastık, yorgan hepsi Arnavutça düşünüyor öğrenci ama bilim adamı diyor ki biz onları aldık deyince çocuk büyük bir hayal kırıklığına uğruyor.
1: Evet.
0: Hocam en önemli şeylerden birisi Türkçe kökenli soy adları taşıyorlar. Hoca, Hociç. İmam, İmamoviç. Dizdar, Dizdaraviç. Kaptan, İtalyanca'dan taşımız Kaptanoviç. Bayraktar, Bayraktareviç. Tüfek, Tüfekçiç. Baş, Başiç şeklinde bugün hala Boşnaklar arasında özellikle Türkçe soy adları çok yaygındır. Hiç de değiştirmeyi düşünmüyorlar. Ve hocam Türk çarşılarında Çukur dizisi var diye bizim.
1: Evet.
0: Çukur dizisinin amblemini gördüm kaç yerde. Bu
1: Evet.
0: derece hala kültürel birliktelik devam ediyor.
1: Tabii hocam, tarihi köklerimiz çok derin, çünkü bu kültürel bağların da devam ediyor olması ve bugün de hala etkileniyor olması hiç aslında şaşırtıcı değil.
0: Kesinlikle.
1: Hocam, asıl konuşacağımız konular vardı.
0: Evet.
1: Yine böyle yarım tadı damağımızda kaldı. İnşallah sizinle tekrar bir
0: İnşallah.
1: başka programda karşılaşırız. Çünkü merak ettiğim şeyler vardı ama sözümüz yarım kalacak. Çok güzel noktalara temas ettiniz. Bence maksat hasıl oldu.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: kafalardaki pek çok soruyu aslında aydınlatmış olduk. Bir toplumu tanımanın yolunu resmi belgeler kadar gündelik hayat dilinden geçtiğini, hatta daha fazla geçtiğini anlamış olduk
0: Kesinlikle.
1: sizinle birlikte. O yüzden çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Size ben de esenlikler dileyim bu hafta, madem
0: Çok güzel, çok
1: esenlikler
0: güzel.
1: dedik. Ve Allah bilençe olsun
0: Evet,
1: diyerek
0: Allah bilenci olsun.
1: sözlerimizi bitirelim. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve başka bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri dönemlerinden

0: günümüze de kalmış ihtişamlı yapılarıyla dikkat çeken Beyşehir'e konuk olacağız. Anadolu'nun bağrında masmavi bir gölün kıyısında yükselen Beyşehir, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Neolitik çağdan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olan bu coğrafya, Hititlerden Bizans'a kadar uzanan çok katmanlı bir geçmişi bünyesinde barındırır. Antik dönemde Karalya adıyla bilinen yerleşim, stratejik konumu ve verimli toprakları sayesinde her dönem önemini korur. Türklerin 11. yüzyıldan itibaren bölgeye gelişiyle kentin bir siyasi merkez olarak konumlandığı görülür. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yükseliş devrinde özellikle Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanında bölgeye gelen Oğuz boyları kenti ve çevresini bayındır hale getirir. Selçuklu sultanlarının burayı bir sayfiye merkezi ve idari durak olarak seçmesiyle birlikte göl kıyısında inşa edilen Kubadabad Sarayı bölgenin siyasi ağırlığını da arttırır. Kubadabad Sarayı ayrıca planı günümüze ulaşmış tek Selçuklu sarayı olma özelliği taşır. Bu süreçte şehir Selçuklu hanedanının sıkça ziyaret ettiği ve devlet işlerinin bir kısmının yürütüldüğü fiili bir merkez haline de gelir. Moğol akınları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle Selçuklu'nun merkezi otoritesinin zayıflamasıyla birlikte 13. yüzyılın sonlarında Eşrefoğulları Beyliği sahneye çıkar. Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından kurulan beylik, Beyşehir'i kendine başkent olarak seçer. Bu tercih, kentin sadece yerel bir odak olmaktan çıkıp tam teşekküllü siyasi ve askeri merkeze dönüşmesini de sağlar. Başkentlik işlevi şehrin fiziki yapısını kökten değiştirir. Bir devlet merkezi olmanın gereği olarak kentte darphane kurulur, adli kurumlar oluşturulur ve bölgenin tüm ticari trafiği buraya yönlendirilir. Eşrefoğullarının hakimiyet alanı genişledikçe Beyşehir, stratejik bir lojistik üs ve askeri bir karargah rolünü üstlenir. Bu dönemde şehir sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda ilim, irfan ve kültür odağıdır. Başkentlik vasfı kentin mimarisinde de en ihtişamlı meyvelerini verir. 1296 ile 1299 yılları arasında inşa edilen Eşrefoğlu Camii, bu dönemin ve Türk mimari tarihinin en nadide eserlerinden biridir. Ahşap direkli camilerin dünyadaki en büyük ve görkemli örneği olan yapı, 42 adet ardıç direğin taşıdığı devasa çatısıyla görenleri hayran bırakır. Caminin iç mekanındaki kündekari işçiliği, çini mozaiklerle bezeli mihrabı ve kalem işi süslemeleri, beyliğin sanata verdiği önemi ve ulaştığı estetik seviyeyi simgeler. Külliye içinde yer alan türbe, hamam ve kervansaray gibi yapılar, başkent Beyşehir'in sosyal ve kültürel dokusunu da tamamlar. 1326 yılında Eşrefoğlu Beyliği'nin yıkılmasıyla kentin bağımsız bir başkent olma süreci sona erer. Ancak bölgedeki stratejik önemi baki kalır. Kent önce Hamitoğulları ve Karamanoğulları arasında el değiştirir, ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine geçer. Osmanlı döneminde Konya eyaletine bağlı bir sancak merkezi olan Beyşehir, idari birikimini bu yeni düzen içinde muhafaza eder. Kanuni Sultan Süleyman devrine ait tahrir kayıtları, kentin ekonomik canlılığının bu dönemde de sürdüğünü kanıtlar. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağı olmaya devam ederken, gölün de sunduğu imkanlar ekonomiyi çeşitlendirir. Balıkçılık ve su yolu taşımacılığı şehrin ticari hayatında önemli bir yer tutar. Osmanlı mimarisi mevcut Selçuklu ve beylik mirasını koruyarak kente yeni camiler, medreseler ve bedestenler ekler. Şehir klasik Osmanlı kent dokusuyla ortaçağ mimarisinin harmanlandığı özgün bir silüet kazanır. Cumhuriyet döneminde ise Beyşehir, tarımsal potansiyeli ve doğal zenginlikleriyle modern bir ilçe merkezi kimliği edinir. Ekonomik faaliyetler göl çevresinde yoğunlaşmaya devam eder. Modern balıkçılık yöntemleri ve sulama projeleriyle tarımsal verimlilik artar. Günümüzde kentin mimari yapısı, tarihi çekirdekle modern yerleşim alanlarının uyumlu birleşiminden oluşur. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Eşrefoğlu Camii, kentin tarihsel derinliğini küresel boyuta taşır. Beyşehir Gölü'nün ekolojik değeriyle kentin tarihi mirası birbirini besleyen unsurlar olarak varlığını sürdürür. Kentin ekonomisi bugün hala o bereketli topraklar ve gölün sunduğu kaynaklar üzerinde yükselir. Mimari ise geçmişin o sarsılmaz estetiğini geleceğe aktaran köprü vazifesi görür. Beyşehir, tarih boyunca üstlendiği her rolde Anadolu'nun en karakteristik duraklarından biri olmayı da başarır. Gölün serinliğiyle harmanlanan bu kadim şehir, sokaklarında ve anıtlarında hala bir başkentin vakarını taşır. Eşrefoğullarının kurduğu o köklü idari yapı, bugün kentin kültürel hafızasında yaşamaya devam eder. Taş kapıların ihtişamı, ahşap direklerin zarafeti ve gölün sakinliği kenti ziyaret edenlere yüzyıllar öncesinin siyasi ve sosyal atmosferini de soluma imkanı verir. Beyşehir sadece bir yerleşim yeri değil, Anadolu'nun Türkleşme ve devletleşme sürecinin en canlı şahitlerinden biridir. Şehir, geçmişinden aldığı bu güçle hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölgesinin parlayan yıldızı olmayı sürdürür. Tarihi ticaret yollarının kavşağında yer alan konumu, bugün de kentin sosyal devingenliğini besleyen en önemli damarlardan biridir. Beyşehir, sahip olduğu bu eşsiz mirasla Anadolu tarihinin, Türkiye tarihinin en nadide sayfalarından birini temsil eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran-Washington müzakerelerinin yeni turunun cuma günkü imza töreninin ardından İsviçre'de yapılacağını açıkladı. ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenledi. İHA saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de görev başındaki bir gazeteci İHA saldırısında yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı, kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Yusuf Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin üretim gücünü destekleyecek çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda AK Parti Konya milletvekilleri de yer aldı. Toplantıda Konya'nın ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri değerlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ıslah aşamasının önemli olduğunu söyledi. Hükümlülerin uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz, dedi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu bulunuyor. Bu karar sonrası İçişleri Bakanlığı, Balcıoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kış aylarından önce görüşmek istediğini söyledi. Bunun Türkiye dahil herhangi bir üçüncü ülkede gerçekleşebileceğini vurguladı. Oyuncu Ece İrtem, 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. İrtem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç oyuncu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Bir Hekimden Dinledim programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı, hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek bilgiler paylaştığımız programımızdan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Sefa Aktan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Ve geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu yine sağ olsun doçent doktor Ayşegül Efe de bizlerle beraber. Sayın Efe, siz de hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
3: Teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde ebeveynlerin ülkemizde ne yazık ki sınav zamanlarında yaşaması kaçınılmaz olan bir konuya sınav

0: stresine değineceğiz. Özellikle sınava girecek yaşta çocukları olan dinleyicilerimiz radyolarının sesini biraz daha açsın lütfen. Çünkü uzman konuğumuz merak edilenleri bir bir yanıtlayacak sizler için. Ama önce birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götürmek istiyoruz şimdi sizi. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Ece 16 yaşındaydı. Lise son sınıfa gidiyordu ve birkaç hafta sonra hayatındaki en önemli sınavlardan birine girecekti. Dersleri kötü değildi. Hatta öğretmenleri onun düzenli ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu söylüyordu. Ama sınav tarihi yaklaştıkça Ece'nin günlük rutini değişmeye başladı. Sabahları yorgun uyanıyor, kahvaltıyı atlıyor, okuldan gelince masanın başına oturuyor ama uzun süre aynı sayfaya bakıp kalıyordu. Telefonundaki deneme sınavı gruplarında arkadaşlarının netlerini gördükçe içi sıkılıyor ve geciktiği düşüncesi aklından çıkmıyordu. Bir akşam deneme sınavında daha önce rahat çözdüğü soruları yapamadı. Kalbi hızlandı, elleri terledi, midesi bulandı. Sorulara baktıkça bildiklerini de unutuyor gibi oldu. Eve döndüğünde annesi, "Bu kadar çalışıyorsun, neden hala böyle oluyor?" deyince Ece odasına kapandı. Babası moral vermek için, "Biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan," dedi. Ama bu sözler Ece'nin omzundaki yükü hafifletmedi. Gece yatağa girdiğinde ertesi günkü konuları, kaç net yapması gerektiğini, sınavda yine kilitlenirse ne olacağını düşündü. Uykusu bölündü, sabah kalktığında başı ağrıyordu. Sonraki günlerde Ece'nin çalışma düzeni daha da bozuldu. Bazen saatlerce çalışıyor, bazen masaya oturmaktan kaçınıyordu. Deneme sınavlarından önce karnı ağrıyor, sınav sırasında zamanı kontrol etmekten soruları okuyamıyor, sonrasındaysa yanlışlarına bakmak yerine kendini suçluyordu. Rehber öğretmeniyle görüştüğünde ilk kez sınav stresinin yalnızca az çalışmak ya da iradesizlik olmadığını fark etti. Ece için sorun artık sadece konu eksiği değil, kaygısını tanımayı, gerçekçi bir çalışma planı kurmayı, uykusunu toparlamayı, sınav anında bedeninin verdiği tepkilerle baş etmeyi ve ailesiyle bu süreci daha sakin konuşabilmeyi öğrenmekti. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, dinledik. Bu hafta hayali kahramanımızın ismi Ece ve 16 yaşında. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Çok sorumluluk sahibi bir kız çocuğu. Çünkü sanırım oğlanlar bu kadar da, birazdan soracağız uzman doktorumuza, bu kadar düşünmüyorlar, bu kadar stres yapmıyorlar kendilerine. Ama okurken annesinin tavrına biraz üzüldüm. Çünkü diyor ki, bu kadar çalışıyorsun, neden hala böyle oluyor demiş. Babası biraz daha ılımlı, biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan diyor. Ama sen yeter ki kazan derken bile alttan alta bence bir mesaj var, değil mi hocam?
1: Evet. Ece, aslında hepimiz Ece'nin geçtiği süreçten geçtik. Hatta geçen hafta liselere giriş sınavı vardı. Daha küçük yaştaki çocuklar ve aileleri bu süreçten geçtiler. Şimdi bu hafta sonu da üniversite giriş sınavı var. Yine birçok Ece, Ahmet, Mehmet sınava girecek. Birkaç senedir yoğun çalıştılar, yoğun stres yaşadılar. Şimdi stresleri de herhalde doruk noktasında. Bu süreci tabii aslında hepimiz yaşadık ama doğru mu yaşadık? Nerede hatalar yaptık? Nasıl daha iyi olabilir? Stresle nasıl baş edilebilir gibi bazı sorularımız var ve bunu tabii işin en uzmanlarından, en iyi bilenlerden birine sormak istedik. Ayşegül Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Programımıza üçüncü kez konuk oldunuz. Size ulaşmak çok zor, çok yoğunsunuz. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için.
2: Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Şimdi Ece'nin hikayesini dinledik. Ece'nin yaşadığı bir sınav stresi, bir sınav kaygısı var. Şimdi şunu da, şöyle bir mesajla da başlamamak istiyorum aslında. Stres zararlıdır. Çocuklar strese girmesinler, stres performansı düşürür gibi bir ön yargı oluşturmadan, böyle bir mesaj vermeden sormak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki biyolojik olarak stres aslında insan medeniyetinin kurulmasındaki en kolaylaştırıcı biyolojik süreçlerden biri idi. Fakat modern hayatta tabii ki on binlerce yıl önce belki bizi hayatta tutan, medeniyeti oluşturmamızı sağlayan bu biyolojik süreç modern hayatta bize bazı problemler çıkartıyor. Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle Ece sınav stresi, sınav kaygısı yaşıyor. Bunlar birbirinden farklı mıdır? Aynı zamanda stres ne zaman normaldir? Ne zaman hastalık olarak kabul edilmelidir? Bunu ayırabiliyor muyuz?
2: Elbette çok önemli ve doğru bir noktadan başladınız. Çünkü stres dediğimiz şey aslında çevresel nitelikte biyolojik beklentilerin bütünüdür diyebiliriz. Ve bunlarla baş etme becerilerini geliştirme de insanın hayatta kalma becerilerinin yerleşmesini, içselleşmesini sağlayan bir süreç. Yani karşılıklı birbirini geliştirme ve dönüştürme hali yaratan durumlar. Tabii sınav gibi organizasyon becerilerinin, kişinin bilişsel, emosyonel ve davranışsal olarak kendini kontrol etme becerilerini sergilemesi gerektiği bir süreç olduğu için haliyle stres potansiyeline sahip bir kapsam. Ama stresi çocuğun ya da gencin yetersiz olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlamamalıyız. Tam tersine belli düzeyde stres sınava yönelik dikkati toplar, motivasyonu arttırır ve performansı olumlu destekler. Klinik olarak biz buna optimal stres diyoruz. Hatta NLP uzmanları da bunu optimal stres, maksimum başarı gibi bir mottoya dönüştürmüşlerdir.
1: Yani stres olmadan olmaz.
2: Kesinlikle.
1: Kararlı bir dengede maksimum fayda görebiliriz.
2: Kesinlikle. Yani stres ve strese verilen yanıtların şöyle bir olumlu tarafı var. Beyindeki dopamin dengesinin ayakta tutulmasını ve bununla birlikte olumlu bir hazırlık sürecine bireyin girmesini, artı buradan elde edilen baş etme mekanizmalarında hayat boyu içselleşmiş bir potansiyele dönüşmesini sağlamakta. Dolayısıyla her bir süreç aslında kişinin hayatına katkı sağlamakta. Çok düşük stres ise bireyin sürece hazırlanmasını azaltabilmekte. Çok yüksek stres ise düşünmeyi, hatırlamayı ve karar vermeyi kitleyebilmekte. Yani optimal stres dediğimiz nokta burası. Yüksek ve düşük olan seviyenin ortasında bir nokta ve bu her birey için değişkendir. Her bireyin karşılayabileceği stres yükü maalesef ki farklıdır. Yani mesele stresi tamamen yok etmek değil burada. Yani onu yönetebilir düzeyde tutabilmek ve buna yardımcı olabilmek. Tabii sınav stresi ve sınav kaygısı ayrı konseptler. Fark burada önemli. Çünkü sınav stresi çoğu zaman olağan, geçici ve işlevsel bir hazırlık hali sunmakta. Ama öğrenci çalışmalıyım, plan yapmalıyım, eksiklerimi görmeliyim diye düşünür ve harekete geçer stresle beraber. Sınav kaygısında ise bazı bedensel, zihinsel ve duygusal uyarılma hali vardır ve çocuğun performansı bozulmaya başlar. İşlevsellik çoklu alanlarda, sadece akademik değil, çoklu alanlarda bozulmaya başlar ve bildiği

0: Sınavdan kaçınma, sınavı hatırlatan şeylerden kaçınma, uyku ve iştah bozuklukları, sürekli başarısızlık senaryoları, geleceğe yönelik kehanetler gibi düşünsel bozukluklar mevcut olmaya başlar ve bu da mutlaka profesyonel destek gereksinimini düşündürmektedir.
1: Peki şiddeti hafif şiddette stres ile fazla artmış bir stresi birbirinden ayırdınız. Peki kısa süreli yani akut stres ile uzun süreli artık kronikleşmiş süren bir stresin farkı var mı?
0: Kesinlikle. Stres kronik aşamada vücudun üstünde dramatik bir yük yaratmakta. Burada stresin hangi kaynaktan geldiği, stresin türü ve bireyin baş etme mekanizmalarını ne kadar zorladığı, yani bireyin o strese adapte olup olamadığına ilişkin sonuçlar da elbette ki etkilemekte. Kronik stres bizim nörobiyolojik mekanizmamızı etkilemekte ve bireyi baş edebiliyorsa tabii ki ondaki çıktıları daha çok işlevselliği arttırma yönünde olmakta. Ancak tabii ki kronik stresin de yarattığı bunun sonucu yüksek kortizol düzeyleri gibi, dopamin sensitivitesinin bozulması gibi bireyi hassaslaştırdığı tıbbi durumlarda mevcut.
1: Yani stres de değil de aslında stres kaynağında da tabii sorun arayabiliriz ama stres kaynağına verdiğimiz reaksiyon da çok önemli demek
0: Kesinlikle.
1: istiyorsunuz. Peki şimdi Ece çalışırken işte denemelere, sınavlara girerken böyle ellerinde titreme, mide bulantısı, terleme, işte çarpıntı gibi şeyler hissetti. Bunlar nedir tam olarak?
0: Burada bize vakanın yaşadığı durumlar aslında kaygı, fazla stres yani karşılanamayan stres ve kaygı dediğimiz durumların sadece duygusal, emosyonel değil, diğer yandan bizim somatik dediğimiz bedensel ve bilişsel de bir takım sonuçlarının olduğu, bunlarla da ilişkili bir süreç olduğunu göstermekte. Kaygı yükseldiğinde beden alarm sistemine geçer, savaş ya da kaç gibi. Kalp hızlanır, sempatik sinir aktivasyonuna bağlı kaslar gerilir, mide ve bağırsak sistemi etkilenir. Hatta göz bebeklerimiz bile buna göre değişkenlik gösteriyor. Zihin de dolayısıyla tehdite daha fazla odaklanmakta. Çünkü biyolojik olarak hayatta kalmayı bize güdülüyor. Ya yapamazsam, ya bildiklerimi unutursam, ya ailemi hayal kırıklığına uğratırsam gibi olumsuz bilişi daha fazla gündeminde tutmasına sebep olabilecek otomatik düşüncelerin yerleşmesine sebep oluyor. Bu noktada kaygı başarıya götüren bir enerji olmaktan çıkıp öğrenilmiş bilgiyi kullanmayı engelleyen bir ketlenmeye dönüşebilmekte.
1: Şimdi aslında biyolojik olarak bu savaş ya da kaç yanıtı diye özetlediğimiz bir sempatik sinir sisteminden bahsediyorduk ama şimdi öğrendiğimiz kadarıyla savaş kaç veya dona kal diye özetleniyor. Yani savaşamayan, kaçamayan canlı dona kalıp olayın geçmesini bekliyor. Galiba sınavda çocukların bazen dona kalması, kilitlenmesi, bazen bizim basiretin bağlanması gibi bir deyim de kullanırız. Bu gibi durumlar galiba bunlarla alakalı oluyor. Peki çocuklar baş ağrısı, mide bulantısı gibi bazı problemler yaşıyorlar stresli dönemlerde. Acaba başka problemler de var mıdır? Bunu şunun için soruyorum. Yani bu bir hastalık mıdır endişesine kapılmadan stresle alakalı belirtilerdir diye özetleyeceğimiz belirtiler nelerdir?
0: Bu çok önemli bir nokta. Biz zaten bunu çocuklarımızla beraber çalışırken kendi belirtilerini doğru gruplandırması ve tanımlamasını önemsediğimiz için bunun psiko eğitimini veriyoruz. Çünkü bilmediğiniz, nereden geldiğini ve neye sebep olacağını bilmediğiniz bir şeyle baş edemezsiniz. Dolayısıyla dört başlıkta özetlemek gerektiğini düşünüyorum. Bedensel belirtiler daha çok çarpıntı, terleme, titreme, mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı, nefesi yetmiyormuş gibi hissetme, ağız kuruluğu, kas gerginliği, bunlardan oluştuğunu bildiriyoruz. Bununla
1: Özellikle o
0: birlikte
1: nefes darlığının üzerinde durmak gerekiyor ki
0: tabii ki.
1: çok poliklinik başvuruları olur. Hem çocukların çalışma düzeninde de bir bozulmaya, bir araya belki gereksiz yere neden oluyor ve çocuklar da çok bunun bir hastalık olduğunu düşünüp strese giriyorlar. Onun için özellikle çarpıntı ve nefes alamama hissini özellikle vurgulamanız çok güzel
0: Özellikle
1: oldu.
0: size de çok geliyor değil mi
1: Evet,
0: hocam? Hani
1: bize de
0: erişkin
1: öyledir.
0: hasta
1: Çarpıntı,
0: grubunda kaygı
1: nefes darlığı.
0: bozuklukları,
1: Evet,
0: panik
1: evet.
0: bozukluklarında kardiyolojik bir rahatsızlığa yorumladığı için
1: Nefes açlığı olur.
0: evet. Bununla birlikte tabii bazı zihinsel, bilişsel belirtiler de oluyor. Bildiğini unutma, dikkat dağılma.

0: okuduğunu anlayamama, kısa bellekte kusurlar, sözel akıcılığın bozulması, felaketleştirme senaryoları, kesin başarısız olacağım gibi otomatik düşüncelerle sürekli bir rahatsız olma hali. Duygusal belirtilerde ise huzursuzluk, gerginlik, rahatlayamama hissi, çaresizlik, öfke, ağlama, umutsuzluk gibi yakınmalar olabiliyor. Tabii daha bunların bir davranışsal sonuçları da oluyor. Kişi bunlardan kurtulabilmek için kendisinde stres yaratan olguları erteleme, son dakikaya bırakma, çaresizlik yaratabileceği nörotik durumlar içerisine girme, denemelerden
1: Kaçınma.
0: kaçınma, aşırı ancak plansız veya işlevsiz çalışma gibi kendine yüklenme, sürekli net kontrolü gibi, sosyal geri çekilme gibi, uyku ve beslenme düzeninin bozulması gibi çok yönlü davranışsal yansımaları da olabilmekte.
1: Veya aile bireylerine öfke gibi, kızgınlık, öfke atakları gibi de olabiliyor. Bu da aslında bir çeşit bu stresle baş etme
0: Tabii.
1: yöntemi gibi düşünebiliriz
0: Tabii
1: diyorsun.
0: buradaki bireyin mizaç özelliklerinin nasıl tepki verdiğinde önemi var. Çünkü bazı insanlar duygularını çatışmalı bir zeminde yansıtma eğilimindedirler. Bazıları içe kapanırlar, bazıları yakınırlar. Farklı farklı tepkiler verebilmekte insanlar. Önemli olan şu, kişinin bize verdiği duygu ve davranış mesajlarını doğru okumak ve kendisinin farkındalık oluşturacağı şekilde geri bildirimde bulunmak.
1: Peki biraz önce Funda Hanım dikkat çekti. Bu kadar çalışıyorsun, neden hala olmuyor? Veya biz sana güveniyoruz ama sanki altta böyle satır arasında bir mesaj var gibi yorumladık. Bu konuda ne dersiniz?
0: Evet, yani burada çok sık karşılaştığımız bir şey. Çünkü ailelerin iyi niyetle söylediği şeyler, bazı cümleler bazen çocuğun yükünü arttırabiliyor, içsel yükünü arttırabiliyor. Bu kadar çalışıyorsun, neden hala olmuyor? Bu demek ki ben yetersizim duygusunu aslında yerleştiriyor. Biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan. Cümlesi destek gibi görünse de aslında çocuk bunu kazanamazsan güvenlerini boşa çıkarırım gibi bir yüke dönüştürebiliyor. Bu nedenle aile dilinde sonuç değil süreç, kıyas değil emek, tehdit değil güven vurgulanmalı. Yani sürece odaklanmalı, çabaya odaklanmalı, çaba gösterdiğinin farkında olunduğunu, herkesin bir potansiyeli olduğunu ve o potansiyeliyle barışık olma halini vurgulamak çok önemli. Kaçınılması gereken söylemlerden bahsetmek de önemli bence burada. Bir sınav hayatının dönüm, bu sınav senin hayatının dönüm noktası. Kazanamazsan çok üzülürüz. Komşunun çocuğu şu kadar net yaptı. Kardeşinde durumlar böyle
1: Kıyaslamak, değil mi?
0: değildi. Kıyaslamak tabii. Sana
1: Özellikle
0: bu
1: o
0: kadar
1: yaştaki çocuklar
0: tabii
1: için.
0: ki özellikle hani 80'lerin ebeveynlerinin sıkça söylediği şöyle bir olgu var. Bunu belirtmek isterim. Bu kadar imkan verdik ve bizim zamanımızda işler böyle değildi. Biz böyle değildik gibi kendisiyle, kendi çocukluğuyla kıyaslama. İşte panik yapma, abartıyorsun gibi duygu üstünden direkt hani onun duygusunu azımsayan, küçümseyen türde ifadelerde bulunmak. Bunlar kaçınılması gereken şeyler. Çünkü çocukta yalnızlık, suçluluk, yetersizlik ve baskı hislerini arttıran şeyler bunlar. Daha sağlıklı cümleler kurmak lazım. Bu sınav önemli, evet anlıyorum ama hayatının tamamı da değil.
1: Alternatifleri var.
0: Tabii ki biz senin emeğini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Elinden geleni yapıyorsun. Sonuç ne olursa olsun bu sonuçla beraber biz de senin yanında olacağız. Yani durumla biz beraber baş edebiliriz ve şimdi birlikte neyi düzeltebiliriz ona bakalım gibi hep böyle ekstra çabaya davet eden, hani onun çabasına ve duygularına değer veren ifadeler üzerinde odaklanmak daha doğru.
1: Şimdi çok çalışan çocuklar bazen şunu düşünüyor. İşte yetemiyorum, biraz daha zamana ihtiyacım var ve bazı şeylerden tasarruf yapmaya başlıyorlar. Bunlardan biri de uyku. Uyku düzeninin hem sınav stresiyle hem de sınav performansıyla bir ilişkisi var mı?
0: Kesinlikle. Uyku sınav döneminde özellikle bir lüks değil. Tamamen öğrenmenin ve sağlıklı olmanın bir parçası. Bilginin belleğe yerleşmesi, dikkat, duygu düzenleme ve problem çözme için düzenli uyku çok önemli. Yani hem bedensel hem ruhsal sağlık için çok önemli. Geç saate kadar çalışmak her zaman daha fazla öğrenme anlamına gelmemekte. Özellikle de son gece sabaha kadar çalışmak yerine daha böyle güne yayılan kısa tekrarlar, erken uyku ve sabah sakin bir rutin çoğu öğrenci için daha işlevseldir.
1: Şimdi uykuyu sadece bir dinlenme olarak görmemek gerekiyor.

0: Tabii
1: Uyku
0: ki.
1: aynı zamanda bir onarım da süreci. Hem bu biyolojik olarak işte gün içinde vücudumuzun gördüğü işte ufak tefek zararların onarıldığı biyolojik bir süreç, ama aynı zamanda öğrendiğimiz bilgilerin de hem onarıldığı, yani gereksizin atıldığı, belki özünün hafızamızda saklandığı bir süreç. Onun için söylediğiniz gibi öğrendiklerini sınav döneminde hatırlayabilmesi için iyi de bir uyku gereksinimi olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Kesinlikle. Hatta biz şeyi bile öneriyoruz. Gün içerisinde yoğun bir temposu varsa 20 dakikadan oluşan kestirme. Çok uzun süreli uykuyu da önermiyoruz. Çok kısa süreli de değil. 20 dakikadan oluşan kestirme süreçlerinin bilginin yerleştirilmesi, bellekle o çalışma belleği ve frontal korteksteki işlemlemenin optimal bir şekilde ilerlemesi için olumlu olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki telefonu ne zaman bırakmalılar? Uykudan ne kadar önce? Telefon
0: Kesinlikle.
1: hiç uyku hijyeni açısından.
0: Tabii uyku hijyeni açısından telefon mutlaka son 2 saat elimizde olmamalı. Çünkü çok dikkat dağıtıcı ve yüksek uyaran içeriği olan bir araç. Bir yandan da hani duygusal, emosyonel uyaran da sağlıyor. Çünkü genelde çocuklarımız sosyal medya takip ediyorlar ve o sosyal medyada kişilerin şu anda nasıl bir hayatları olduklarını ve kendi hayatından ne gibi, yani kendi konumlarını, şimdi şuradaki pozisyonlarını daha olumsuz bir alternatife göre kıyaslama süreci içinde kaldıkları için bulundukları durumla barışamama, memnun olamama, kendilerini hep olumsuz bir kategoride değerlendirme gibi bir doğal sonuca sebep
1: Aslında
0: oluyor.
1: anne babanın yaptığı kıyastan kaçıp belki sosyal medyada
0: Kesinlikle.
1: çok daha fazlasını, belki art niyetli kıyaslamalara da maruz kalabilirler.
0: Kesinlikle. Çünkü günümüzde sosyal medyadaki paylaşımlar oldukça denetsiz ve çok bireysel. Kişiler çok özel hayatlarından tutun, özel performanslarını, başarılarını, her şeyleri olduğu gibi veya olduğundan fazla bir şekilde yansıtabiliyorlar. Ya da ben gençlerimizde çok yaygın gördüğüm depresif duygularını çok yansıtıp bu depresif duyguların davranışsal olumsuz sonuçlarıyla, yani hani o soğuk çocuk, güçlü, soğuk, toplumdan uzak, cool çocuk pozisyonunu çizmenin o ergenlik sürecinde o kimlik arayışı içerisindeki çocukta bir cazibesi olabiliyor ve yoğun depresif duygularını yansıtıp paylaşılmış bir depresyon, ki biz buna toplumda Werther'in etkisi deriz. Depresyonun, kendine zarar vermenin ya da farklı, daha olumsuz, adını çok anmak istemediğim olumsuz davranış stillerinin kendi aralarında yaygınlaşmasına ve bununla akran içinde prim elde edilmesine sebep olan süreçler yaşayabiliyorlar.
1: Evet.
2: Bir de Ayşegül Hanım, hepimiz yaşamışızdır ama mesela örneğin bu hayali karakterimiz Ece 16 yaşında, özellikle o yaşlarda örneğin kahvaltıyı atlamak, hareketsiz kalmak, spor yapmamak, düzensiz beslenmek ya da çay kahveyle tanıştıkları zaman, hepimiz öyleyiz, çocuklar bırakmıyor. Peki bütün bunlar sınav performansını ve kaygıyı etkileyebiliyor mu?
0: Kesinlikle bedeni etkileyen her şey mutlaka ruhsal ve bilişsel bir etkisi de mevcuttur. Beslenme ve beden düzeni kaygıyla resiprokal, yani çift yönlü bir ilişkiye sahip. Kahvaltıyı atlamak, uzun süre hareketsiz kalmak, düzensiz beslenmek veya aşırı kafein tüketmek, çarpıntı, huzursuzluk, mide yakınmaları ve dikkat dağınıklığını arttırabiliyor. Çünkü beynimizde dopamin reseptörleri dediğimiz öğrenme ve öğrendiğimizin çıktılarını sunabilmemizi sağlayan süreçler var. Ve kahveyi kullanma bu süreçlerdeki hassasiyetleri etkilediği için kahveyi kullanmadığınız süreçte dikkatini toparlayamaz, bir bireye dönüşebiliyorsunuz. Yani bu bir nevi bir bağımlılık aslında. Dolayısıyla kontrollü tüketimin her zaman daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sınav döneminde hedef mükemmel beslenme de değil tabii ki. Bunun için bazı ailelerin, hani terim anmayı çok sevmiyorum ama, ortoreksiyon nervoza dediğimiz aşırı sağlıklı beslenmeye odaklanırken hayatının merkezine beslenme ilişkili bilgileri doldurdukları süreçler olabiliyor. Bu da tabii çocuklarda farklı yeme bozukluklarına evrilen süreçleri çağrıştırabiliyor. Ya da en iyi beslenmeyi yapacağım derken alternatiflere başvurup tamamen daha sağlıksız alternatiflerle tanışmalarına sebep olabiliyor. Bunun yerine düzenli öğün, yeterli su tüketimi, hafif fiziksel hareket ve aşırı kafeinden kaçınma gibi belli mottolarla hareket etmenin daha uygun olduğunu öneriyoruz.
1: Peki gerçekçi bir çalışma planı nasıl olmalı? Yani bunu şunun için sormuyorum. Şu kadar matematik, şu kadar işte fizik çalışılmalı gibi değil de nasıl bir çalışma planı yapılmalı? Mesela ne kadar mola verilmeli, ne kadar bir oturuşta ne kadar süre çalışılmalı gibi önerileri var mı bilimin?
0: Sayın hocam, tıp fakültesi öğrencileri olarak bu konuda aslında en son sorulması gereken insanlar biziz. Ama burada çocuk
1: Onun
0: psikiyatristi
1: için dedim ki bilim ne diyor?
0: kimliğimle... Bilim şöyle söylüyor, yani bütün günü dersle doldurmak her şeyi öğrendiğimiz ve etkin olarak kullanacağımız anlamına gelmiyor. Plan, konu çalışma, tekrar deneme, yanlış analizleri, mola, uyku ve dinlenme dengesini bir arada içermeli mutlaka. Yani plan sadece neyi çalışacağımız, ne kadar saatte değil, molayı, dinlenme, dinlenirken ne yapacağımıza da içeren türde olmalı ve bunu kişi kesinlikle kendi motivasyon kaynaklarına göre seçmeli. Çok yoğun ama sürdürülemeyen programlar kısa sürede tükenmişlik yaratıyor ve maalesef kaçınma gibi ters reaksiyonları da beraberinde getirebiliyor. Küçük, ölçülebilir, uygulanabilir, somut hedefler daha değerli. Bugün bütün matematiği bitireceğim gibi başı ve sonu belli olmayan, sonuçta bir çıktı, ölçülebilir bir çıktısı olmayan kişinin kendi performansını reel bir şekilde değerlendiremeyeceği bir hedef uygun değil. Kesinlikle stresi arttıracaktır. Bunun yerine bu

0: şu konuya çalışacağım, şu kadar soru çözeceğim ve yanlışlarımı analiz edip yanlışlarım üzerinden bir program yapılandıracağım gibi somut çıktıları olabilecek şeyler yaratmak lazım.
1: Sürdürülebilir bir plan dediniz.
0: Kesinlikle.
1: Peki deneme sınavları yalnızca işte kaç net yaptım, hangi yerde eksiğim var gibi mi değerlendirilmeli, yoksa bunu sınav stresi kaygısı yenmek için de kullanabilir miyiz?
0: Kesinlikle. Çünkü burada bir hani bilişsel davranışçı psikoterapi konseptinde exposure dediğimiz bir sistemi size sunuyor. Yani çok kıymetli bir deneyim. Yalnızca net ölçmek için kullanılmamalı. Aynı zamanda kaygıyı tanıma, kaygının belirtilerini tanıma ve yönetme provası sağlıyor bize. Öğrenci denemede şunları gözlemleyebilir kendisinde. Hangi dakikada dikkatim dağılıyor? Hangi soru tipinde panikliyorum veya kitleniyorum? Süreyi nerede kaybetmeye başlıyorum? Bedensel belirtiler başlayınca bende ne oluyor ve ben ne yapıyorum? Hani duygularını tanıma, düşüncelerini tanıma. Çünkü biz bunu bilişsel davranışçı psikoterapide de çalışırken düşünce, duygu ve davranış 3D döngüsü üzerinden anlatmaya çalışıp bunun üzerinden bir çözümlemeye, strateji geliştirmeye gitmesini sağlıyoruz. Böylece deneme sadece başarıyı değil, sınav davranışlarını da geliştiren bir araç olarak karşımıza çıkmakta.
1: Aslında modern bir tabirle simülasyon diyebiliriz buna, değil mi? Sanki
0: Evet.
1: sınavın simülasyonunu yapıyoruz. Biz de kardiyolojide asistan eğitimi sırasında mesela anjiyografi yaparken bir problemle karşılaşıldığında sınav stresine benzetebiliriz. Bunun için örnek veriyorum. O probleme nasıl bir reaksiyon verebilir? Ne kadar sürede toparlanıp hemen problemi çözüp sürece anjiyoya devam edebilir üzerinde çok duruyoruz. Yani sınavda da aynısını yaşayacak çocuk.
0: Evet.
1: Fakat bunu ne kadar sürede kendini toparlayabilip ve devam edecek diye bir aslında prova amacıyla da deneme sınavları kullanılabilir diyorsunuz.
0: Evet, zaten bu noktada da biz çocuklarımıza kafalarında hani acil çantası gibi yardımcı olabilecek bir takım davranışsal
1: Evet.
0: önerilerde yapılandırıyoruz. Hani biz buna terapi çantası diyoruz. Çünkü kişinin kendine yardımı her şeyden önemlidir. Herkesin telkin kendini telkin
1: Tabii.
0: etme becerileri daha ulaşılabilir bir şey.
1: Yani hepimiz şok yaşayabiliriz, kaygı yaşayabiliriz ama bunu nasıl fark edip, nasıl toparlanıp devam edeceğiz bunu aslında öğrenmek
0: Evet,
1: bir çeşit deneme sınavlarının bize bir faydası
0: Tabii
1: olabilir.
0: bu noktada nefesini düzenleme, gevşeme egzersizleri, dikkat odağını toplama ve zamanı yapılandırma gibi süreçleri önden o acil travma çantasına, terapi çantasına koymalarını sağlıyoruz. Mesela birincisi nefes düzenlemek. Yavaşça burnumuzdan aldığımız nefesi bir miktar içimizden tuttuktan sonra ağzımızdan olabildiği kadar en yavaş haliyle verebilme gibi. Yani vücudumuza tehlike yok sinyalini gönderdiğimiz nefes egzersizlerini öneriyoruz. Bedeni gevşetmek adına çünkü bizim suratımızda aldığımız bir afekt, mimik bile bir süre sonra duygumuzu etkileyebiliyor. İsterseniz herkes şu anda denesin. Yüzünüzü 5 dakika kadar mutlu pozisyonuna getirin. Beyniniz 5 dakika sonra mutlu olduğu mesajını hissedecektir.
1: Bu çok
0: Bunun
1: önemli.
0: gibi hani bedeni gevşetmek adına omuzları indirme, çeneyi gevşetme, ayaklarınızın yere bastığını hissetme, fark etme gibi bedensel alarmı azaltan egzersizler önerebiliyoruz. Ve dikkati şimdi şuraya yönetmek çok önemli. Bunun için mesela bu odada bulunan 3 tane beyaz nesneyi say. Kalemi hisset. Yine ayaklarının yere temasını fark et. Zihni felaket senaryosundan şimdi şuraya döndür gibi bir takım egzersizler. Diğer bir önemli nokta da zamanı yapılandırmak. Hani bir soruda takılı kalınca işaretleyip geçmek ve sınavın tamamını tek bir soruya teslim etmemek gibi uygulayacağı yöntemleri ve düşünce içeriklerindeki o bireysel hatalarını kontrol etmelerini, yakalamalarını ve yerlerine daha işlevsel düşünceleri yerleştirmelerini sağlayacak terapi çalışmaları yapıyoruz.
2: Ayşegül Hanım, süremiz kısıtlı. O zaman şunu soralım programımızın sonuna doğru. Sınav döneminde aileler çocuklarına nasıl destek olmalıdır? Takip etmekle baskı kurmak arasındaki sınır nasıl korunabilir örneğin?
0: Bu sınır çok önemli. Dolayısıyla aileler kendilerine daha çok hani uyku ve beslenme düzenini desteklemek, sürekli net sormamak, kıyas yapmamak ve sınav

0: bunu bir aile projesine dönüştürmemek. Yani çocuğu kendi narsistik uzantısının bir parçası, kendi hedeflerinin sağlayıcısı olarak görme durumundan çıkmayı başarmaları lazım. Bugün kaç net yaptın gibi sorular yerine, bugün seni en çok zorlayan neydi, üzerine konuşmak ister misin gibi daha düzenleyici sorular yönlendirmek lazım. Evdeki ambiyans da çok önemli. Bunu rol içerisinde yapamazsınız. Çocuk asla bunu yemez. Dolayısıyla sakin, öngörülebilir ve destekleyici bir ambiyans sunmak lazım.
1: Yaniymiş gibi yapmamalı anne baba.
0: Kesinlikle,
1: Tamam.
0: kesinlikle. Önerebileceklerim bunlar.
1: Peki sosyal medyada biraz süremiz kaldı galiba, onun için soruyorum. Sosyal medyada böyle son bir ayda, son bir haftada işte şunları şunları yaparsanız başarı gelir, uykuyu azaltırsanız şu olur, stresle şöyle baş edilir gibi böyle mucizevi öneriler oluyor. Bunlara hem çocuk hem ailesi nasıl yaklaşmalı?
0: Bu konuda, bu her konuda aslında her alanda var. Son bir ayda derece yaptıran programlar, mucize tedavi çözümleri,
1: Kilo
0: hani
1: verme gibi vesaire.
0: evet kilo verme gibi, yani kişiyi sabır gerektiren, emek ve çaba gerektiren süreçlerde hızlı çözüme yönlendiren, hızlı yani umut vadeden fakat onların farklı duygularını sömüren sistemler her yerde var. Tabii ki böyle bir yaygın alanda da olması kaçınılmaz. Bu iddialara çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yani her çocuğun öğrenme biçimi ve psikolojik dayanıklılığı birbirinden farklı. Her bireyin baş etme stratejisi de birbirinden farklı. Dolayısıyla tek tip ve aşırı vaat içeren önerileri çoğu zaman gerçekçi olmadığını görüyoruz. Hatta kaygıyı bilakis arttırabiliyor. Çünkü bende neden işe yaramadı? Eksiklik bende duygusunu yerleştiriyor. Dolayısıyla bilimsel temelli, bireysel farklılıklara saygılı önerileri tercih etmek gerekiyor.
1: Şu şekilde örnekler doğru değil, değil mi? Yani böyle çok nadir görülen çok büyük başarı hikayelerini örnek gösterip belki çocuklara bu da olumsuz bir geri dönüşe neden olabilir mi? Yani işte
0: Evet.
1: o şu kadar yaptı, başardı ama belki o olmayacak. Bu da aslında benim çok karşı olduğum bir görüş. Yani çok başarılıyı örnek göstermek de doğru olmayabilir.
0: Kesinlikle, çünkü başarı tanımı bile her birey için çok farklı. Her toplum için de farklı, her olgu için de farklı. Hani resme büyük pencereden bakabilmek, bireysel ben yetersizim duygusuyla ve yalnızlaştırarak dünyaya, hayata, kendisine bakmasını sağlayacak mesajlardan kaçınmak
1: Yani
0: lazım.
1: sınav performansını kimlik haline getirmemek gerekir.
0: Kesinlikle. Çünkü hayatımızda önemli, evet, ama tek bir nokta değil. Kişinin koca bir hayatına hizmet eden noktalardan birisi
1: Biri.
0: sadece. Bunu da böyle görmek önemli.
2: Hocam, hayat uzun bir süreç. Bu hafta sonu da sınava girecek olan gençlerimize aslında bunu umarız programımızı dinlemişlerdir ya da anne babaları kulak vermişlerdir bize. Biraz empoze etmek gerekiyor değil mi? Hayat bir sınavdan ibaret değildir. Birçok sınavdan ibarettir aslında.
1: Evet, ben de aynı görüşteyim. Yani söylediğimiz gibi sınavı bir kimlik olarak görmemek gerekir.
2: Son sözlerinizi alalım, kapanışı yapalım.
0: Benzer şeyleri söyleyeceğim. Yani kocaman bir hayat yolculukları var ve çok güzel potansiyellere sahipler. Bu potansiyeller de bireyden bireye farklı. Ve bu çeşitlilik aslında bir toplumu bu kadar güzel ve farklı hale getiren şey. Bunu korumaya özen göstererek ve saygı duyarak sınavı bu koca hayat yolculuğunda sadece önemli duraklardan birisi olarak düşünmek gerekiyor. Tüm çocuklarımıza başarılar
2: Biz
0: diliyorum.
2: de başarılar diliyoruz. Doçent Doktor Ayşegül Efe'ye ve programı hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bir hekimden dinledim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Humphrey Bogart'ın o meşhur sert adam imajını bir kenara bırakıp bizi gülümsettiği, içimizi ısıtan bir yılbaşı masalından 1955 yapımı Benim Üç Meleğim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Michael Curtiz'in imzasını taşıyan bu film, suç ve iyiliğin hiç beklenmedik bir şekilde kesiştiği sinemanın en zarif kara komedilerinden biridir. Hikayemiz, Şeytan Adası'ndaki hapishaneden kaçan üç mahkumun etrafında döner. Joseph Albert ve Jules, kaçış yollarını ararken kendilerini küçük bir kasabada mali zorluklar çeken iyi niyetli bir ailenin dükkanında bulurlar. Başta niyetleri sadece çalmak ve kaçmaktır. Ancak ailenin içine düştüğü çaresizliği gördüklerinde bu üç günahkar adam birer koruyucu meleğe dönüşmeye karar verirler. Kendi yöntemleriyle biraz kurnazlık ve bolca da zeka kullanarak aileyi kötü niyetli akrabalarından kurtarmaya çalışırken aslında kendi ruhlarındaki iyiliği de yeniden keşfedeceklerdir. Humphrey Bogart o meşhur karizmasını komediyle birleştirerek dahi bir dolandırıcıyı canlandırırken ona eşlik eden Peter Ustinov ve Aldo Ray ile kurduğu o tuhaf ama sempatik üçlü filmin tüm enerjisini ayakta tutar. Tek bir mekanda geçen sahneler, oyuncuların muazzam performansı ve adeta tıkır tıkır işleyen diyaloglarla bir tiyatro şölenine de dönüşür. Mahkumların o kendilerine has, hınzır ama adaletli yöntemleri, izleyiciye iyilik yapmanın aslında ne kadar kolay ve ne kadar keyifli olabileceğini de hatırlatır. Finalde gökyüzünde beliren o hayali haleler, aslında her insanın içinde bir yerlerde saklı olan masumiyetinin de simgesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak.

ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu söyledi. İsrail'in barışın önünde duvar örmeye kalkan bir çıbanbaşı olduğunu vurguladı. İmzalar atılıncaya kadar olası hain kumpaslardan hassasiyetle kaçınılmalı uyarısını yaptı. Bahçeli'nin gündeminde erken seçim iddiaları da vardı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan ve Lavrov, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, 12. yargı paketi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların birbirinden ayrı yürütüldüğünü de vurguladı. 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde önemli ivme kazanıldığını söyledi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı dedi. Bolat, Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Yollardaki araç sayısı 34 milyonu aştı. Mayıs ayında 160 bine yakın taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yılın ilk 5 ayında ise 767 binden fazla araç yollara katıldı. Bu dönemde TOGA'da ilgi yüksekti. Türkiye'nin otomobili satış barajı 100 bin barajını aştı. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. CHP'de mutlak putlan kararının ardından kurultay bilmecesi sürüyor. İsrail mutabakata ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail-ABD-İran mutabakatının karşısında duruyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Halka ve İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor. Ve detaylar. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 7. kez toplanıyor.

0: sunacak komisyon sendika temsilcilerini dinleyecek. Sendika temsilcileri tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Avrupa Birliği Delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya Büyükelçilerini kabul edecek. 5 Büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. CHP Genel Merkezi butlan kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için hamlelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 74 il başkanının kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarız diyerek tehdit etti. İran'la varılan anlaşmada ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. ABD ve İran arasında dijital olarak imzalanan mutabakat zaptı için Cuma günü İsviçre'de imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı olası imza töreninin Bürgenstock'ta yapılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı aynı gün müzakerelerin yeni turunun da başlayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın da İsviçre'de olacağı duyuruldu. Arakçı ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı. Cuma gününden itibaren Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve ABD ablukasının son bulması bekleniyor. Ancak gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ayı bulabileceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler yeniden sahadaki gelişmelere çevrildi. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'de ise bir gazeteci görevi başında uğradığı İsrail saldırısında yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3826 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail'in saldırılarına Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, İsrail'in Lübnan'daki ihlal ve saldırı sayısında sıfırı görmek istediklerini belirtti. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri yazılı açıklama yaptı. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve işgalci İsrail tarafından tanınan Somaliland'in sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını iddia etmesine tepki gösterdi. Kudüs'le ilgili atılacak herhangi bir diplomatik adımın İsrail işgaline meşruiyet kazandırmayacağının altını çizdi. Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek dedi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Sabri bu tür provokatif adımların utanç kaynağı olarak niteledi. ABD'nin soykırımcı İsrail Büyükelçisi ABD Başkanı Trump'a meydan okudu. İsrail olmasaydı Amerika olmazdı dedi. Mike Huckabee, Trump'ın ABD olmasa İsrail olmazdı sözlerine bu şekilde karşılık verdi. Huckabee, görevinin ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için önemini anlatmak olduğunu da savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a da sürece katkıları için teşekkür etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Kan delisi bir kriz makinesi olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırmakta, söylem ve demeçleriyle dünya milletlerinin dört gözle beklediği Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının dahi karşısında durmakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza

0: Bu hassas süreci ülkemize yakışan bir hassasiyet ve sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine aciziyetin ve tükenmişliğin ilanı sözleriyle tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Netanyahu'nun bir kriz üretim mekanizması olduğunu belirtti.
0: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir. Bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Devlet Bahçeli partisinin meclisteki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız açıklamasında bulundu.
0: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla

0: dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gitti. İki bakan bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki görüşmelere zarar verebilme ihtimalini değerlendirdi. İsrail süreci sabote edebilir dedi. Sorunun birkaç ülkenin değil, dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.
2: İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yaş altı suçlularla ilgili değerlendirme ve öneriler meclise iletildi dedi. Komisyonun konuyla ilgili raporunun beklendiğini söyledi. Bakan Gürlek, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketine ilişkin çalışmaların birbirinden bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararnameye göre 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilatı atandı. Ayrıca 208 mülki idare amiri kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerin hayırlı olmasını diledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kerbela'nın çağları aşan bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı kardeşliği büyütme sorumluluğudur dedi. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katılan Bakan Tekin, bu sorumluluğu gelecek kuşaklara aktarmak için 12 modülden oluşan bir programı yürürlüğe koyacaklarını söyledi.
3: Kerbela çağları aşan bir vicdan çağrısıdır. Esasen Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı ayrışmayı değil dayanışmayı, husumeti değil kardeşliği büyütme sorumluluğudur. Nitekim inancımızın bizlere yüklediği sorumluluk da tam olarak budur. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda bu ortak bilinci, millet olma şuurunu gelecek kuşaklara aktarmak üzere çok değerli akademisyenlerimizin katkısıyla 12 modülden oluşan bir programı inşallah Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız onayıyla yürürlüğe koyacağız.
1: Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı-Arnavutköy hattı 19 Haziran'da hizmete girecek. Yeni metro hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. İbrahim Tatlıses'in tedavisi Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sanatçıyı ziyaret etti. Sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Ersoy, sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum dedi. Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. İrtem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki Otopsi işlemlerinin ardından

ailesine teslim edildi. Genç oyuncu bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğranacak. 2026 Dünya Kupası'nda bir vize krizi de Kanada'da yaşandı. Kanada Federal Mahkemesi, Gana Milli Futbol Takımı oyuncusu Thomas Partey'nin Kanada'ya giriş yasağına yaptığı itirazı kabul etmedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti. CHP'de mutlak butlan kararının ardından kurultay bilmecesi sürüyor. İsrail mutabakata ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail, ABD, İran mutabakatının karşısında duruyor dedi. Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. I grubunun açılış karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Gece oynanan maçlardaysa şu sonuçlar alındı. Irak 1, Norveç 4, Arjantin 3, Cezayir 0. Şu sıralardaysa Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanıyor. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise maçlar 23-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Gen, Fenerbahçe Beko serisi 1-1'lik eşitlikle siyah beyazların sahasını taşınıyor. Final turunda 3. maç bugün saat 20.

0: Bir birlik eşitlikle siyah beyazların sahasını taşınıyor. Final turunda 3. maç bugün saat 20'de başlayacak. Amide kadın voleybol takımımız Ankara'da sahne alacak. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Belçika ile karşılaşacak. Bugün saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya ve Hatay 32, İstanbul 28, İzmir, Bursa ve Eskişehir 33, Çanakkale 31, Muğla 34, Denizli, Siirt ve Mardin 36, Adana 35, Antalya 30, Bolu ve Düzce 29, Kars, Zonguldak ve Trabzon 25, Van, Rize ve Erzurum 26, Samsun 27, Diyarbakır 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometresi arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Evinize gelen mektup, kargo ve postaların üzerinde adresiniz yazar değil mi? Adresin son bölümünde kapı numaranız genellikle NO kısaltması ile belirtilir. NO nedir? İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca'yı bilenler hayır veya değil cevabını verecektir. NO bir kısaltmadır. Bu kısaltma Latince'de numara anlamına gelen numero kelimesinin ilk iki harfinden yapılmıştır. NO kelimesi Rusça'da ise ancak ve ama anlamına gelmektedir. Aynı şekilde Bulgarca'da, Sırpça'da, Boşnakça'da no dediğiniz zaman ama ve ancak bağlacı anlaşılır. Türkiye'de bir zamanlar numara karşılığında no değil, nu kısaltması kullanılırdı. Bu da numaranın ilk iki harfinden yapılma bir kısaltmaydı. Aynı zamanda İngilizce'deki number sözünün de kısaltması olarak nu yazılırdı. No başka kısaltmalar için de kullanılıyor. Örneğin son yıllarda sosyal medyadaki sohbetlerde no, neden olmasın sözünün kısaltması olarak yazılmaktadır. No, internette de Norveç'in alan adı uzantısıdır. Bir elementin kısaltması da no'dur. Adı Nobelium olan bu element, Amerikyum'dan yapay yani sentetik olarak elde edilir. Nobelium, adını bilim ve kültür ödülleri verilen Alfred Nobel'den almış, kısaltması da no olarak belirlenmiştir. Radyoaktif bir elementtir, ancak herhangi bir kullanım alanı oluşmamıştır. No kelimesinin pek çoğumuzun bilmediği ilginç bir anlamı var. Ülkemizde geçmişi çok eskiye dayanan orta oyununu bilirsiniz. Orta oyunu da Orta Asya'da yüzyıllar öncesinde oynanan kol oyununa dayanır. Bir güldürü gösterisi olan kol oyunu veya kol börü Türklerin oyunudur ama aynı yüzyıllarda Japonya'da oynanan no oyunları vardır. 14. yüzyılın ikinci yarısında başladığı yazılan no oyunları saraylarda ve özel no tiyatrolarında da oynanmış. Japonya'da halen devam eden no oyunlarının sayısının 250 kadar olduğu belirtiliyor. No oyunları şarkılı, danslı, birer perdelik lirik oyunlardır. Seçkin ve aydın kişilere hitap eder. Oyunlar konularını tarihten ya da günlük olaylardan alır. No deyince genellikle numara akla gelir. Numara bir şeyi belirlemek için konulan sayının adıdır. Ama sayıdan çok daha fazlasıdır numara. Okula gittiğiniz ilk yılda

0: Size bir okul numarası verilmiştir. Numaranız 480 ise öğretmen yoklama yaparken 480 diye sorar, sizi numaranızla çağırır. O numara artık sizsinizdir ve okulu bitirene kadar 480 deyince hep siz hatırlanırsınız. Günümüzde herkesin vatandaşlık numarası bulunur. O numara size ait her şeyi, adınızı, tapularınızı, arabanızı, vergi borçlarınızı, cezalarınızı ifade eder. Numara, bir sıraya giren insanların kuyruktaki durumunu da ifade eder. Bankalarda kaç müşteri olursa olsun, önce bir makineden sıra numarası alırsınız. Sıranızın gelmesi için bazen 3 dakika, bazen yarım saat bile bekleyebilirsiniz. Bankoların üzerindeki ışıklı levhalarda sizin numaranızın belirmesi, işleme başlayabileceğiniz anlamına gelir. Bir sigorta işlemi yaptıracaksanız, hem hesap numaranızı, hem sigorta numaranızı bildirmeniz gerekir. Bu numaralar NO kısaltması ile yazılır. Tatilde bir otele gitmişseniz size üzerinde oda numaranızın yazılı olduğu bir kart verilir. Kahvaltıyı odanıza istiyorsanız telefonla oda numaranızı söyleyerek kahvaltınızı istersiniz. Bir arkadaşınızı telefonla arayıp konuşacaksanız telefonun hafızasından numarasını bulmanız gerekir. Ayakkabı numaranız, elbise beden numaranız, gözlük camı numaranız hayatımızın numaralarla dolu olduğunun göstergesidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün skor tabelalarının, kas gücünün ve taktik tahtalarının daha ötesine geçeceğiz. Sporun en karanlık ama en belirleyici alanından, yani

0: sporcuların zihninden söz edeceğiz. Neden bazı sporcular baskı anında devleşirken diğerleri daha çok hata yapar? Zihinsel dayanıklılık antrenmanla mı kazanılır? Bugün sahadaki mücadelenin aslında kafa kafaya verilen bir psikolojik savaş olduğunu konuşuyoruz. Spor dünyasında sıkça duyduğumuz mental güç kavramı aslında bir sporcunun performansının tavanını belirleyen en kritik faktördür. Teniste maç sayısı karşılanırken elin titrememesi veya basketbolda son saniye serbest atışında potanın küçülmemesi tamamen psikolojik bir süreçtir. Bu yüzden günümüzün sporcuları artık kondisyonerlerin yanı sıra psikologlarla da çalışıyor. Görselleştirme teknikleriyle müsabakaları, karşılaşmaları kafalarında defalarca oynuyor, hatta nefes egzersizleriyle nabızlarını bile kontrol etmeyi öğreniyorlar. Çünkü zihin durduğunda bedenin ne kadar güçlü olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Bir takımın kazanma alışkanlığını geliştirmesi veya imkansız görünen maçlarda geri dönüşlere imza atması kolektif bir inancın da ürünü. Dolayısıyla psikoloji gerek bireysel gerekse takımlar için çok önemli bir enerji kaynağı. Michael Jordan'ın Kazanan isimli belgeselinde gördüğümüz o acımasız rekabetçi zihniyet veya boksörlerin knockout olduktan sonra ayağa kalkmalarını sağlayan o içsel dürtü insan iradesinin en üst sınırlarını göstermesi bakımından da çok önemli. Özetlersek, sporda psikolojik kabul en büyük rakibiniz karşı kalede veya kulvarda değildir. Kendi aynanızda, zihninizdedir. Zihninizi yenemezseniz, dünyayı yenseniz de şampiyon sayılmazsınız. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde, imzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma, savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlaması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail iki günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasındaysa işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım

Adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. CHP'de kurultay

Suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna, devletimizin kaynaklarına ve kamu düzenine kasteden hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacak dedi. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayıları artacak. Teşkilatta yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklife göre daha önce sağlık nedeniyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Halkalı'dan metroya binen yolcu 30 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Halkalı Arnavutköy hattı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilecek. Haberleri sunduk.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Yer yaratıldığında göğün ışığı yukarıda kaldı, karanlıksa aşağıya çöktü. Yerin altındaki o karanlık ülkede, 9 kat yeraltının en dibinde kara tahtında erlik oturur. Yüzü kara, sakalı dizlerine dek uzanır, bakışı serttir. Ölülerin ruhlarını çağırır, onları sorgular. İnsana hastalık, korku ve sınav gönderir. Altay sahasındaki yaratılış anlatılarında ve şaman dualarında tasvir edilen bu figür, yüzeysel bir şeytan değildir değerli dinleyiciler. Erliğin bu tasviri bize yaşamın zıtlıklarla var olabildiğini gösterir. Işık karanlıkla, yaşam ölümle, düzen kaosla birlikte düşünülürse bütünlük kazanır. İşte bugün Mavi Gök Yaz Yer programında tam da bu noktadan hareket edeceğiz. Türk mitolojisinde karakterleri tek tek ele alarak analiz edeceğiz. Konuğumuz akademisyen, Türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Türk mitolojisinde karakter denildiğinde ne anlamalıyız? Roman karakteri gibi mi düşünmeliyiz bunu hocam? Ne dersiniz? Buyurun.
1: Şöyle Orkun Bey, mitolojik karakter dediğimiz zaman kozmik sistemin içinde belirli bir alanı, neydi o? Gök, yer ve yer altını temsil ediyordu. Bir doğa kuvveti, ontolojik bir ilke veya metafizik bir işlevin kişileştirilmiş formunu olduğunu biliyorduk. Bireysel değil, tipolojik ve sembolik olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da ahlaki psikolojiye değil, evrensel dengeye hizmet ettiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla bizim mitolojik karakter dediğimiz karakter psikolojik değil, kozmolojik ve sembolik bir varlık. Burası çok önemli. Örneğin biz Ülgen'i biliyoruz. Ülgen, gök, ışık ve düzen yaratıcı bir ilkeyi, erlik, yer altını, ölümü, sınamayı ve karşıtlığı, Umay da doğurganlık, koruyuculuk ve yaşamın devamını temsil eden karakterler de Orkun Bey. Diğer bir sorunuz, roman karakteriyle alakalı mı mitolojik karakter? Hayır, değil. Şöyle, ikisi çok farklı Orkun Bey. Roman karakterlerinin

0: nasıldı? Psikolojik bir derinlikleri vardı, gelişiyorlardı, değişiyorlardı, bireyseldiler ve içsel bir çatışmaları vardı aynı zamanda. Ama bizim mitolojik karakterlerimiz sembolik yoğunluk var. Onlar değişmezler, arketipsel olarak sabittirler, tipolojiktirler ve kozmik karşıtlığı temsil ediyorlardı.
1: Evet hocam, daha önceki programlarımızda da ülgen ve erlik üzerine çok konuşmuştuk. Bugün biraz daha derinleştirelim istiyoruz. Ülgen neyi temsil ederi? Az önce bahsettiniz ama biraz daha açmamız gerekirse mesela hangi şablona oturtabiliriz ülgen karakterini?
0: Ülgen deyince biz kozmik düzenin kurucusunu anlıyorduk Orkun Bey, hatırlarsanız. Neyi temsil ediyor ülgen bir karakter olarak? Işığı ve göksel aydınlığı temsil ediyordu. Gücü ve hayatı başlatan, aynı zamanda o sistemi koruyan bir karakterdi. Yukarı yönelimi vardı kozmik düzen içerisinde ve pozitif varlık enerjisini temsil eden bir karakter. Hangi şablonu oturtturabiliriz? Onu mekansal olarak kozmik bir katmana, işlevsel olduğunda onun bir fonksiyonunun olduğunu söyledik ya, gücü başlatıyor, hayatı başlatıyor ve onu korumaya çalıştığı için. Sembolik olarak da renk, ışık ve yönle bağdaştırdığımız bir karakter Ülgen Orkun Bey. Ve aynı zamanda evren sistemi içerisinde de, o üçlü sistem içerisinde de gökle ilişkilendirmiş olduğumuz bir kavram.
1: Peki erlik kavramı üzerine de birkaç cümle söyleyelim. Erlik deyince aklımıza programlarımızı dinleyen, bizi takip eden sevgili dinleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaktır. Hep böyle kötülük gibi aklımıza geliyor, değil mi hocam? Peki gerçekten yani mutlak kötülük müdür erlik?
0: Değildir Orkun Bey. Aslında işte mutlak iyi ya da mutlak kötü kavramlarını kullanmak biraz tehlikeli olabilir. Mutlak kötü değil erlikte. Niçin? Erlik o düzen içerisinde, yani kozmos içerisinde kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Ve bunu yaparken de evet, dönem dönem kötücül özellikler yükleniyor kendisine. Çünkü düzenin devam ettirilebilmesi için buna ihtiyaç var. Şöyle ki Türk mitolojik sistemi katmanlı bir yapı içeriyordu. Gökyüzü, orta dünya ve yeraltı. Ve ontolojik, yani varlıkla alakalı da gerçekleştirilmesi gereken durumlar vardı ki erlik de bunu üstleniyor. Ne yapıyordu erlik? Yeraltı dünyasının hakimiydi, ölüm sonrası alanın yöneticisiydi. En önemli görevi, belki kötücül dememizin, sınayıcı olması. Bunu da sınayıcı yapan şey, düzenin kurulmasını sağlayan yaratıcının ona verdiği bir özellik aslında. Ve bu da erliğin o çürüme, karanlık, sınama ya da maddeleşme gibi karakter özelliklerini erliğe vermiş oluyor. Yani erlik mutlak kötü değil, sadece o düzen içerisinde, kozmos içerisinde kendisine verilen görevleri yerine getirmekle mükellef bir karakter olarak karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet. Kurt Türk kültüründe çok önemli bir motif. Özellikle Asena. Asena'yı biz dişi kurt olarak mı biliyoruz hocam?
0: Evet Orkun Bey, öyle biliyoruz.
1: Peki Asena motifini de Türk mitolojisinde önemli motiflerden biri, hatta karakterlerden biri olarak düşündüğümüzde neyi ifade ettiği hususunda ne söylemek istersiniz?
0: Evet, şöyle ki bizim tarihimiz içerisinde, dolayısıyla mitolojimizde de kurt hiçbir zaman basit bir hayvan sembolü olarak karşımıza çıkmıyor. Her zaman soyun sürekliliğini sağlayan, hatta dönem dönem soyun başlangıcını sağlayan, kozmik o düzeni kuran arketipsel bir varlık olarak, bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Asena'yı dedik. Asena, evet, dişi bir kurttan bahsediyoruz. O bir hayvan mı, bir karakter mi? İsterseniz bundan biraz bahsedelim. Asena, yani o dişi kurt dediğimiz varlık, aslında kozmik düzenin o işlevini gerçekleştirebilmesi için en önemli tipolojik karakterlerden bir tanesi Orkun Bey. Neden öyle? Psikolojik derinliği var çünkü Asena'nın. Mitik anlatı içerisinde işlevleri var ve bu işlevleri yerine getiriyor. Aynı zamanda soyun başlangıcını sağlıyor ve soyun devamını sağlıyor. En önemli özelliği bu zaten, ki biz bunu hem destanlarda hem mitik anlatılarda görüyoruz. Soyu başlattığını ya da devam eden soyun bir tehlikeyle karşılaştığı zaman, yok olma tehlikesiyle karşılaştığı zaman soyun sürekliliğini sağladığını görüyoruz. Bunun dışında yine bir karakter özelliği vardı. Neydi o? Milletine rehberlik ve yol göstericilik sağlaması, siyasi meşruiyete katkı sağlaması. Neydi o? Göktürk Kağanlığı'nın biz mitolojik metinlerinde ve efsanelerinde bunu görüyoruz, hatırlarsanız. Dolayısıyla da Hakan'ın soyu ilahi bir kökene bağlanıyordu. Yine kurt motifi sayesinde. Yine kozmik düzen içerisinde görevleri vardı ve aynı zamanda mekanları aşmada da kurt kullanılıyordu. Dağ motifinde olduğu gibi.
1: Şamanlar peki, şamanlar karakter mi?
0: Şöyle Orkun Bey, şaman bizim mitolojik düzlemimizde bir karakter değil. Çünkü kozmik düzen içerisinde evet görevleri var, bazı ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Ama onlar bir karakter değil. Neden karakter değil? Çünkü onlar psikolojik bir birey değiller Orkun Bey, şamanlar. Kozmik düzlemde konumlanıyorlar, doğru. Varlık alanını temsil ediyorlar ve aynı zamanda sembolik bir sabitlik taşıyorlar. Şimdi neden biz Ülgen'e karakter diyoruz, işte Erli'ye ya da Asena'ya karakter dedik? Şamana neden diyemiyoruz? Çünkü şaman fark ettiyseniz alt dünyaya da ait değil, orta dünyaya da ait değil, gökyüzüne de ait değil. Şaman ne yapıyordu? Bu üç evren arasında yolculuk etme hakkına sahipti sadece. Bu da onun bir karakter olma özelliğini elinden almış oluyordu. Evet, kritik bir görevi var düzen içerisinde şamanların ama herhangi bir dünyaya ait olmadığı için o bir karakter özelliği sergilemiyor.
1: Karakter değilse ne diyelim peki şamanlara?
0: Sembolik işlevleri yerine getiren bir varlık Orkun Bey.
1: Peki hocam, kadın figürlerden söz edebilir miyiz karakterlerden bahsederken? Onlar nasıl çıkıyor karşımıza? Edilgen karakterler mi kadınlar Türk mitolojisinde?
0: Ne Türk mitolojisinde ne de Türk tarihinin herhangi bir sahnesinde kadınlar edilgen bir karakter olarak karşımıza çıkmazlar. Tam tersi, yaratıcı, dönüştürücü, hayatın ve soyun devamı için kozmik denge içerisinde bir hem koruyucu hem de kurucu işlevi olan varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne demek mitolojik karakter? Kozmik işlevi taşıyan tipler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor kadın figürleri? Anne olarak, koruyucu olarak, ilham verici olarak, kaotik ya da sınayıcı güç olarak mitolojik sistemde bizim karşımıza çıkıyor. Bu sadece bir cinsiyet üzerinden değil, kozmik ilke olarak da karşımıza çıkıyor. Ve yaratılış anlatılarında neydi Orkun Bey, hatırlayalım? Ak ana ya da ak ene vardı. Ülgen'e yaratma ilhamını veriyordu. Ülgen'in yardımcı ruhlarından bir tanesiydi. Suyun içinden çıkardı ve kozmik yaratım sürecini başlatıyordu. Bakın bu yüzden edilgen değil, tam tersi her şeyin içinde ve tetikleyici bir unsur. Bunun dışında soy türeyişinde kadın çok önemli. Asena'dan bahsettik, dişi bir kurt. Ne yapıyordu? Soyun devamlılığını, soyun başlangıcını sağlıyordu. Yaralı bir çocuğu besliyordu. Yani hem kurtarıcı, hem koruyucu, hem de soy üreticisi. Yer, su, yani doğa ruhlarında da biz kadın karakterlerle karşılaştık. Umay figürünü hatırlayalım burada. Umay Ana'yı hatırlayalım. Doğanın koruyucu ruhları ya da işte yer su ruhlarında da çoğunlukla biz hep dişil tasarımları gördük. Umay'dan da bu konuda tekrar bahsetmiş olalım. Bir de kaotik kadın figürleri var düzenin devam edebilmesi için. Hatırlayalım, aldatıcı dişil ruhlar vardı, orman ve su perileri vardı ve sınayıcı varlıklar olarak da yine karşımıza çıkıyor. Yani biz burada görüyoruz ki kadın mitolojide edilgen değil, tam tersi bütün olayların içerisinde hem düzenin devamını sağlayan bazen de düzenin başlangıcını sağlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam peki Türk mitolojisinde şimdi insanlarla birlikte biliyoruz ki hayvan karakterler de var. Çok önem arz eden kurt dedik, at dedik mesela,
0: evet, evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Önemli olanlarından birkaç cümleyle bahsetmek ister misiniz?
0: Evet Orkun Bey, bizde hayvanlar yalnızca sembolik unsurlar değil, doğrudan karakter işlevi gösteren mitolojik varlıklar olarak karşımıza çıkıyordu ki sık sık da zikrettik aslında. Nasıl bu sınıflandırmada kozmik kökenli varlıklar olarak karşımıza çıkıyor, totemik ata figürleri olarak karşımıza çıkıyor ki daha önce bahsettik ve ruhsal şamanik yolculuklarda yardımcı varlıklar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kurttan bahsettik, Asena'dan, dişi kurttan bahsettik. Ata ve kurucu ve aynı zamanda koruyucu varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Biz Göktürk, Türeyiş anlatılarında gördük bunu. Gök ile yer arasındaki geçişi temsil ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda kurt karakterinin, hem dişi kurt olan Asena'nın hem de kurdun totemik ve kurucu, mitik özne olduğunu biliyoruz. Sadece kurt değil tabii ki bizim mitolojimizde. Biz biliyoruz ki geyik çok önemli bir karakter. Neden? Kılavuz ve kutsal varlık özelliği vardı. Yol gösteriyordu. Avcıyı kutsal mekana, kutsal yöne götürme işlevi vardı. Aynı zamanda şaman ritüellerinde de bir rehber olarak bizim için karşımıza çıkıyor. Ve yine göksel varlıklardan kartal ve yırtıcı kuşlar gökle bağlantılı karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl? Gök tanrısal alanı temsil ediyor. Biz buna inanıyoruz. Ülgen ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda Orkun Bey yine

0: şamanik ruhların ya da şamanların ritüellerinin ve diğer alemlere geçişlerinin sembolü. Yılan yine önemli bir karakter. Nedir o? Yeraltı ve dönüşüm karakterini temsil ediyor. Yeraltıyla bağlantılı ölüm ve yeniden doğuş gibi sembolik anlamları var. Ama burayı lütfen unutmayalım. Türk mitolojisinde hayvanlar evet çok önemli ve karakter özelliği gösteriyor. Fakat insani özellikleri onlara biz atfetmiyoruz. Ve hayvanlara tapma gibi bir durumumuz da hiçbir zaman söz konusu olmuyor.
1: Tabii ki olmuyor. Fakat çok önem arz ettiğimizi biliyoruz. Yapılan resimlerden, oyulan kayalardan, hatta zamana adını veren takvimlerin adlarından.
0: Evet, 12 hayvan Türk takvimini almıştık. Kesinlikle haklısınız, evet.
1: Peki, karakterlerin mekansal konumu neyi gösterir diye sormak istiyorum. Mekansal bir konumda karakterler. Önem atfedeceğimiz bir konumudur mekanları, o zamanları ya da bulundukları yerler.
0: Evet, bu hiyerarşiyi ve Orkun Bey varlık düzeni içerisinde nereyi, hangi alanı temsil ettiklerini gösteriyordu. Çünkü biz biliyoruz ki biz katmanlı bir yapıya sahiptik. Gökyüzü, orta dünya ve yeraltı. Dolayısıyla önem atfettiğimiz hayvanları da biz bu üç dünya ile ilişkilendiriyoruz. Yani şöyle ki gökyüzüyle ilintilendirdiğimiz hayvanların tanrıyla ve yönetimle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Yeraltıyla ilişkilendirdiğimiz hayvanların karanlıkla, o soğuk, soğuklukla ve biraz da işte kötülükle ilişkilendirildiğini biliyoruz. Orta dünyada ilişkilendirdiğimiz hayvanların da geçişlere rehberlik yaptığı, geçiş sürecini kolaylaştırdığını biliyoruz. Yani biz bir karakterin ya da hayvan karakterin konumuna göre ona iyi ya da kötü özellikler atfedebiliyoruz ve onun kozmik düzen içerisindeki görevini belirlemiş oluyoruz.
1: Peki kahramanlardan da bahsediyoruz bir nevi. Hemen ben de sormak istiyorum size. Kahramanın sonsuz yolculuğu modeline göre Türk kahramanı hangi evrelerden geçiyor, hangi aşamalardan geçiyor?
0: Şöyle, kahramanın sonsuz yolculuğu deyince bizim aklımıza şu geliyor Orkun Bey. Joseph Campbell'ın çok güzel bir kitabı var. Nefis bir kitaptır. Burada tavsiye etmiş olalım. Biraz onun sınıflandırmasını kullanmış olacağız. Şöyle, bizim mitolojik sistemimizde kozmolojik o düzenin, kahramanın sonsuz yolculuğunun bazı ayrımları var. Nedir o? Bir olağan dünya var. Yani kahramanın ve Türk toplumunun yaşamış olduğu bir dünya düzeni var. Orada ne vardı? Bir kanlık sistemi var ve töre sistemi var. Töre kurulur ve töre sağlanır bütün yaşam boyunca. Burada bir diğer sistem doğaüstü doğumdu. Türk mitolojisinde, destanlarda, halk hikayelerinde kahramanın sıradan bir doğumu olmazdı. Kahraman muhakkak olağanüstü bir doğumla dünyaya gelirdi. Neydi bu? Işık içinde bir doğum olurdu, rüyada bir müjdeyle doğum gerçekleşirdi ya da tanrısal bir işareti olurdu ki zaten kahraman olmanın en belirgin özelliği buydu. Bir diğer ayrım noktası maceraya çağrıydı. Yani bir tehditin aynı zamanda kaosun olması. Kahraman çoğu zaman bizim mitik metinlerimizde, destanlarımızda bir çağrı alırdı Orkun Bey. Bir düşman saldırısı ya da devletin dağılması ya da dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Ki Dede Korkut'ta da bunu görmüştük. Bir diğer evrede eşi geçişti Orkun Bey. Yani doğal dünyadan kaos alanına geçişti. Ne bu Türk anlatısında? Ormana giriş, yer altına iniş, uzak diyarlara bir sefer ya da mitik dağlara yolculuk. Bir diğer ayrımımız da sınavlar ve yardımcılardı. Türk geleneğinde Orkun Bey bilge bir ihtiyar, kahramanın yol göstericisi, kurt, ata rehber ya da bir şaman at bizim karşımıza bir rehber olarak çıkıyordu. Ve bir son basamağımız da bir sınavın gerçekleşmesi. Ne bu? Canavar ya da kaos figürü. İşte tepe göz, ejderha, dev, karanlık bir güç de hep bunlarla ilintili sistemin içerisine dahil olan kavramlardı. En sonda da kahraman dönüşüyle macerasını sonlandırıyordu.
1: Evet. Peki hocam, bu mitolojik karakterler modern anlatıya aktarılıyor mu? Hani popüler kültürde yeri var mı anlamında soruyorum mitolojik karakterlerin.
0: Orkun Bey, var ama biz bu konuda biraz geç kaldık maalesef. Dünya mitolojilerinin çok çok önceden modern anlatılara aktarıldığını biliyoruz. Popüler kültürde yer aldığını biliyoruz. Gerek televizyon projelerinde, romanlarda çok fazla ya da dijital oyunlarda kendisine yer buldu. Biz de bunu yeni yeni yapmaya başladık. Şimdi edebiyatta, romanlarda biz artık mitolojik figürleri hem çağdaş edebiyatta da görüyoruz. Bunun da çok fazla örnekleri var artık. Sinema ve televizyonda görmeye başladık. Ne oluyor? Mitolojik figürleri yeniden

0: yeniden canlandırma, yeniden tasvir etme unsurlarıyla hem sinemada hem de televizyonda istifade edilmeye başlandı. Dijital kültür ve oyun evreninde, belki de bu popüler kültürde en çok orada istifade ediliyor. Artı video oyunlarında bizim okuduğumuz mitik metinlerden ya da işte destan karakterlerinden istifade edilerek oyunlarda karakterler yaratılmaya başlandı. Bu popüler kültürdeki işlevi de ne bunların? Kimlik inşasına bir katkı sağlıyor. Geçmişle bir bağlantı kuruyor. Dolayısıyla geleceğin nasıl inşa edilmesi gerektiğine karar mekanizmasında bir faydası var. Küresel anlatı pazarında bütün dünyaya kültürünü tanıtmak için çok çok önemli. Ve arketip, bizim işte ilk dediğimiz karakterlerin bilinmesi, aynı zamanda devamlılığının sağlanması için de çok önemli.
1: Yani çizgi roman ve animasyona aktarılmasını olumlu mu değerlendiriyorsunuz bir akademisyen olarak?
0: Kesinlikle, keşke daha çok olsa. Bu konuda üzgünüm açıkçası. Dediğim gibi hem geç kaldık hem de yeterli sayıda henüz ulaşamadık dünyaya baktığımız zaman. Kesinlikle çok olumlu. Neden? Çünkü çocuklar öğrenmiş oluyorlar. Biliyorsunuz artık biz biraz daha okuma değil, dijital bir dönemdeyiz. En azından işte oyunlar sayesinde, o çizgi romanlar ya da televizyona yansıtılan sistemle beraber kendi kültürlerini öğrenmiş oluyorlar. Burada da mesela çok önemli İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabı, tabii ki birebir mitolojiyle örtüşmüyor ama yine de mitolojimizi öğrenmemiz için çok çok önemli. Ya da Ergenekon kurt motiflerinin kullanılması.
1: Hocam, son olarak birkaç cümleyle rica edeceğim. Vaktimizin sonuna geldik çünkü. Modern mitoloji üretimi mümkün mü? Yoksa yalnızca mitolojinin, mitin yeniden yorumu mu söz konusudur?
0: Yani bu konuya herkes farklı bir cevap verebilir ama benim şahsi kanaatim, hani bir modern mit üretimi değil de var olanların yeniden tasvir edilmesi, yeniden yorumlanması üzerine olabilir. Ama şöyle mitler üretiliyor şu an Orkun Bey. Savaşlarla alakalı anlatılan korku hikayeleri ya da dünyanın karşı karşıya geleceği doğayla alakalı felaket anlatıları, bunlar yeniden bir mit üretimi olarak gösterilebilir. Ama bunun dışında var olan mitik ögelerin ve karakterlerin hep yeniden tasviri ve yeniden yorumlanması üzerine bir düzen var.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Türk mitolojisinde karakterler yalnızca anlatıyı sürükleyen figürler olarak karşımıza çıkmaz. Onlar aynı zamanda kozmik düzenin devamlılığını temsil eden varlıklardır. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu karakterleri yalnızca görünen yönleriyle değil, temsil ettiği değerler çerçevesinde analiz etmeye çalıştık. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey. Türk'ün anlatısı sonsuz olsun inşallah.
1: İnşallah diyelim. Değerli dinleyenler, programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Ahmetcan Öztürk ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Her istasyonun ayrı bir hikayesi, her vagonun farklı bir tanıklığı olduğu düşüncesiyle hazırladığımız Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bir şehri gerçekten anlamak mümkün müdür? Eğer mümkünse nereden başlamalıdır insan? Göğe doğru yükselen çelik ve cam kulelerden mi? Milyarlarca liralık yatırımların şekillendirdiği iş merkezlerinden mi? Yoksa günün her saati ışıkları sönmeyen, kalabalığı eksilmeyen görkemli bulvarlardan mı? Çoğu zaman şehirler ziyaretçilerine ilk olarak vitrinlerini gösterir. En parlak yüzlerini, en gösterişli meydanlarını ve en çok fotoğraflanan caddelerini. Oysa şehirler de insanlar gibidir. Onları gerçekten tanımak isteyenler yüzlerine değil, hafızalarına bakar. Çünkü bir kentin ruhu çoğu zaman merkezde değil, kenarlarda saklıdır. İşte banliyöler, şehirlerin hafızasını taşıyan görünmez kılcal damarlar gibidir. Merkezden çevreye uzanan, insanları birbirine bağlayan, hatıraları taşıyan ve zamanın izlerini saklayan yaşam koridorları. Kimi zaman bir tren düdüğünde yankılanan ayrılıkların adresi, kimi zaman sabahın ilk ışıklarıyla işe yetişmeye çalışan insanların hikayesi, kimi zaman da büyük şehirlerin büyüme sancılarının sessiz tanıkları. Bugün bu yolculukta rayların yalnızca demiri ve çeliği değil, taşıdığı hatıraları, şehirlerin hafızasında bıraktığı izleri ve geleceğe uzanan hikayeleri,

hikayesini birlikte keşfedeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri, bu hafta Rayların Belleği programında modern şehirlerin geçmişiyle geleceği arasında uzanan çok katmanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Buharlı lokomotiflerin dumanıyla başlayacak bu yolculuk. Cumhuriyet'in büyüyen kentlerine uğrayacak, banliyö kültürünün şekillendirdiği mahallelerde duracak, kentsel dönüşümün değiştirdiği yaşam alanlarını sorgulayacak ve ardından yönünü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir rol oynayacağını anlamaya çalışacak. Çünkü demir yolları yalnızca bir ulaşım sistemi değildir. Onlar bir ülkenin hafızasıdır. Ayrılıkların tanığıdır. Kavuşmanın şahididir. Göçlerin, umutların, özlemlerin ve değişimin sessiz kayıt defteridir. Şimdi istasyon saatleri geri sarılıyor. Peronlarda bekleyen yolcular yeniden yerlerini alıyor. Ve biz rayların belleğinde saklı kalan hikayelerin peşine düşüyoruz. Tarih boyunca şehirler kendilerine yön veren büyük ulaşım ağlarının etrafında büyüdü. Nehirler boyunca kurulan medeniyetler, limanların çevresinde gelişen ticaret kentleri ve sanayi çağının ardından demir yollarının şekillendirdiği yeni yerleşimler. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde dünya daha önce hiç tanımadığımız bir hızla değişmeye başlamıştı. Buharlı makineler fabrikaları çalıştırıyor, fabrikalar şehirleri büyütüyor, büyüyen şehirlerse milyonlarca insanı aynı merkezlerde toplamaya başlıyordu. Ancak bu büyümenin bir bedeli vardı. Kalabalık, gürültü, kirlilik ve giderek daralan yaşam alanları. Tam da bu noktada demir yolları yalnızca bir ulaşım ağı olmaktan çıktı. Onlar yeni bir yaşam biçiminin kurucusu haline geldi. Şehir merkezinde çalışan insanlar günün sonunda trenlere binerek daha sakin bölgelere ulaşabiliyordu. Böylece rayların geçtiği her yerde yeni mahalleler doğdu. Yeni komşuluklar oluştu, yeni hikayeler yazıldı ve bugün banliyö dediğimiz kavram da işte böyle şekillendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde demiryolu yatırımları hız kazandıkça İstanbul'un çehresi de değişmeye başladı. Özellikle Rumeli ve Anadolu yakasında uzanan banliyö hatları şehrin geleceğini belirleyen görünmez omurgalara dönüştü. Sirkeci'den Halkalı'ya uzanan hat, Haydarpaşa'dan Gebze ilerleyen demir yolu. Bu hatlar yalnızca insan taşımadı, bir kültür taşıdı, bir yaşam biçimi taşıdı, bir şehir hafızası taşıdı. Bugün İstanbul'un köklü semtlerinden biri olarak bildiğimiz Bakırköy, Yeşilköy, Suadiye, Bostancı, Erenköy ve Pendik gibi yerleşimler büyük ölçüde bu demir yolu ağlarının çevresinde gelişti. Ankara'da ise Cumhuriyet'in büyüyen başkentini doğudan batıya bağlayan Sincan-Kayaş hattı, kentin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli roller üstlendi. Her istasyon yeni bir merkezdi, her durak yeni bir buluşma noktasıydı, her peron yeni hikayelerin başladığı bir sahneydi. Bugün bir tren istasyonuna baktığımızda çoğu zaman yalnızca ulaşım işlevini görüyoruz. Oysa geçmişte istasyonlar çok daha fazlasıydı. Mahalle yaşamının ritmini belirleyen sosyal merkezlerdi. Sabahın ilk ışıklarıyla canlanan, gün boyunca insanların yollarının kesiştiği, akşamları ise evlerine dönenlerin buluştuğu ortak mekanlardı. Bir tren geldiğinde yalnızca yolcular inip binmezdi. Haberler taşınırdı, duygular taşınırdı, hatıralar taşınırdı. Türk edebiyatı da demir yollarını yalnızca bir ulaşım unsuru olarak görmedi. Onları bir duyguya dönüştürdü. Sait Faik'in hikayelerinde bekleyiş vardır. Garların sessizliği vardır. İnsan kalabalıkları içinde kaybolmuş yalnız insanlar vardır. Attila İlhan'ın şiirlerinde tren düdükleri çoğu zaman ayrılığı haber verir. Yağmur altında kalan peronlar, yarım kalmış aşklar ve uzaklaşan vagonlar bir dönemin ruhunu taşır. Oğuz Atay'ın eserlerinde ise raylar, modernleşmeye çalışan bir toplumun iç çelişkilerinin sembolü haline gelmiştir. Aslında bütün

bu eserlerde anlatılan yalnızca tren değildir. Anlatılan şey değişen Türkiye'dir. Yeşilçam'ın hafızasına baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşırız.

Gurbetten dönüşün sevincidir, ayrılığın hüznüdür. Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinden inen insanlar aslında yeni bir hayata adım atarlar. Kameranın tren penceresinden gösterdiği mahallelerse bir dönemin Türkiye panoramasını oluşturur. Bugün o görüntülere baktığımızda yalnızca eski filmleri izlemeyiz. Bir ülkenin toplumsal dönüşümünü de izleriz. Ve sonra şehirler büyüdü. Nüfus katlandı, yeni yollar açıldı, yeni köprüler yapıldı. Bir zamanlar şehrin dışında kalan banyolar zamanla metropollerin merkezinde kaldı. İşte tam bu noktada banyoların hikayesi yeni bir döneme girdi. Bu kez sahnede trenler değil, kentsel dönüşüm vardı. Bir şehrin dönüşümü nasıl başlar? Yeni yollarla mı? Yeni köprülerle mi? Yoksa gökyüzüne doğru yükselen yeni binalarla mı? Modern kentlerin tarihine baktığımızda değişimin çoğu zaman fiziksel müdahalelerle başladığını görüyoruz. Ancak şehirler yalnızca beton, asfalt ve çelikten oluşan yapılar değildir. Onlar aynı zamanda yaşayan organizmalardır. Hatıralar, umutlar ve tıpkı insanlar gibi zamanın izlerini taşırlar. Bugün dünyanın dört bir yanında kentler yeniden şekilleniyor. Yeni yaşam alanları kuruluyor. Eski yapılar yıkılıyor, yeni yapılar yükseliyor. Fakat burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bir şehri yenilerken onun ruhunu koruyabiliyor muyuz? Türkiye için bu soru ayrı bir önem taşıyor. Çünkü deprem gerçeği bize şehirlerin güvenli hale getirilmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Ancak şehirleri dönüştürmekle şehirleri silmek arasında da ince bir çizgi bulunuyor. Kent sosyologları bir mekanın yalnızca binalardan oluşmadığını söyler. Bir sokağı anlamlı kılan şey o sokakta yaşanan hayattır. Çocukluk anılarıdır, komşuluk ilişkileridir, paylaşılan sevinçler ve ortak acılardır. İşte eski banliyö mahalleleri tam da bu nedenle güçlü sosyal bağlara sahipti. İnsanlar birbirlerini tanırdı, birbirlerine güvenirlerdi. Mahalle yalnızca evlerden değil, birbirine bağlı hayatlardan oluşurdu. Bugün yükselen modern konut projeleri daha güvenli ve daha konforlu yaşam alanları sunuyor. Ancak kent araştırmacıları başka bir soruya dikkat çekiyor. İnsanlar birbirine fiziksel olarak yaklaşırken sosyal olarak uzaklaşıyor olabilirler mi? Modern şehircilik artık yalnızca bina üretmenin yeterli olmadığını fark etmiş durumda. Asıl mesele yaşanabilir kentler kurabilmek, insan ilişkilerini koruyabilmek ve şehir hafızasını geleceğe taşıyabilmek. Bu nedenle dünyanın birçok kentinde eski istasyonlar kültür merkezlerine dönüştürülüyor. Tarihi yapılar yeniden işlevlendiriliyor. Kullanılmayan ray hatları yürüyüş ve bisiklet yolları olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık biliyoruz ki bir kentin geleceği geçmişini koruyabildiği ölçüde güçlüdür. Peki yarının şehirleri nasıl olacak? İnsanlık yeniden raylara dönecek mi? Belki de bugün tam olarak da dönüşümün eşiğindeyiz. Çünkü geleceğin şehirlerini yalnızca mimarlar değil, iklim bilimciler, mühendisler, sosyologlar ve teknoloji uzmanları da şekillendiriyor. Dünyanın nüfusu giderek daha fazla şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Bu durum beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Trafik, enerji ihtiyacı, çevresel baskılar ve giderek yalnızlaşan kent yaşamı. İşte geleceğin banliyöleri bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Bugün şehir plancılarının üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri 15 dakikalık şehir yaklaşımı. Amaç insanların günlük ihtiyaçlarına evlerinden kısa bir yürüyüş ya da bisiklet yolculuğuyla ulaşabilmeleri. Böylece şehirler insanlar için yeniden yaşanabilir hale geliyor. Yeni nesil banliyöler artık yalnızca uyumak için dönülen yerler değil, kendi ekonomik ve sosyal yaşamını üreten mahalleler olarak tasarlanıyor. Temiz enerji kullanan, yeşil alanlarla desteklenen, teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştırmak için kullanan yerleşimler. Ve bu dönüşümün merkezinde yine demir yolları bulunuyor. Gelecekte istasyonlar yalnızca trenlerin durduğu noktalar olmayacak. Elektrikli araçların şarj edildiği,

Farklı ulaşım türlerinin bir araya geldiği, dijital altyapıyla desteklenen yeni nesil ulaşım merkezleri haline gelecek. Sevgili dinleyiciler, demir yollarındaki bu dönüşüm aslında sadece çelik rayların döşenmesinden ibaret değil. Bu, Anadolu'nun geniş bozkırlarında uzanan hatlar boyunca mesafelerin kısaldığı ve şehirlerin birbirine daha da yaklaştığı bir yolculuk hikayesi. Eskişehir'de müzede sessizce duran o buharlı lokomotif, bir zamanlar dumanı ve is kokusuyla demiryolu tarihinin ilk sayfalarını o yazmıştı. Bugünse o hayal, yüksek hızlı trenlerin aerodinamik hatlarında geleceğe doğru uzanan yeni bir vizyonla devam ediyor. Bizler artık sadece trenlere binmiyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet'in demir ağlar idealinin dijital çağın modern ulaşım ağlarına dönüşen büyük hikayesine de tanıklık ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor bir bakalım birlikte. Eski tren istasyonları yalnızca yolcu indirip bindirmekte kalmazdı. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri taşırdı. İstasyon şefi kasabanın en saygın kültür elçisi olarak topluma bilgi ve yenilik ulaştırırdı. Bugünün garları belki daha modern ve lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi artık dijital ağlara, kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine devredildi. Tarih bize bir başka gerçeği de hatırlatıyor. Bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipse Türkiye, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda TÜROMSAŞ'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesinde oldu. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaşmasını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık tık sesinden ve buharın o yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise YHT yanınızdan bir hayalet gibi gelip geçiyor ve sadece rüzgarı yarıyor. Ses değişti, hız değişti ama perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, temiz parkları hep gar çevresinde toplanırdı. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar, bozkırın ortasına şehirli bir nezaket getirmişti. Binalar da tarihin sessiz tanıklarıdır. Ankara Garı'nın Art Deco çizgileri, Sivas ve Kayseri Garları'nın Selçuklu motifleriyle bezenmiş taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her gar binası şehrin en modern, en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da en büyük mücadele yabancı şirketlerin elindeki imtiyazlı hatları geri almaktı. Bir karış fazla şimendifer parolasıyla hareket eden yönetim, dış borç yükü altındayken bile bu rayları millileştirmeyi bir bağımsızlık onuru saydı. Nuri Demirağ'ın cebinden harcadığı servetle ördüğü demiryolu ağları, ekonomik özgürlüğün çelikten zırhıydı. Adana'nın sıcak güneşinden Kars'ın karına, Varda Viyadüğü'nün taşlarından yüksek hızlı trenin çelik gövdesine kadar, her durakta aslında kendimizi, kendi değişimimizi aradık. Evet, rüzgarın sesi değişti. Belki ahşap bankların samimiyeti artık sadece bir müze hatırası olarak kaldı ama bugün o rayların üzerinde sadece vagonlar değil, umutlarımız da aynı hızla yol alıyor. İstasyonlar hala şehrin kalbi olmaya devam edecek. Bazen taş bir duvarın sıcaklığında, bazen cam ve çeliğin modern parıltısında ama o ruh her zaman sevdiklerine kavuşmak için peronda bekleyen yolcunun gözlerinde yaşayacak. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bugün rayların izinde yalnızca banyoları değil, şehirlerin hafızasını, değişen yaşam biçimlerini ve geleceğe uzanan dönüşüm hikayesini de anlamaya çalıştık. Geçmişin istasyonlarında durduk. Bir zamanlar tren düdükleriyle şekillenen mahalleleri hatırladık. Demir yollarının şehirlerin büyümesini

içindeki rolüne tanıklık ettik. Kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı sorunları birlikte düşündük. Ve ardından yönümüzü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir yer tutacağını anlamaya çalıştık. Ve gördük ki şehirler sürekli değişiyor. Yeni yollar yapılıyor, yeni yapılar yükseliyor, yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Ve insanın bazı ihtiyaçları hiç değişmiyor. Ait olmak, hatırlanmak, komşuluk kurmak, güven duymak ve kendini bir yere bağlı hissetmek. Belki de bu yüzden demir yolları 200 yıldır yalnızca ulaşımın değil, hafızanın da taşıyıcısı olmayı sürdürüyor. Çünkü raylar sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, insanları geçmişine, hatıralarına ve ortak hikayelerine de bağlıyor. Bir istasyon bazen bir vedanın adresi oluyor, bazen bir kavuşmanın, bazen de yeni başlangıçların ve her tren geçtiği topraklarda görünmez izler bırakıyor. İşte bu nedenle rayların hikayesi aslında insanın hikayesidir. Şehirlerin hikayesidir. Bir ülkenin dönüşümünün hikayesidir. Rayların Belleği programımızın bugünlük sonuna geldik. Geçmişin istasyonlarından geleceğin şehirlerine uzanan bu yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların o huzurlu ritmi eşliğinde sizi uğurluyoruz. Kulaklarınız rayların belleğinde kalsın. Bir sonraki programda rayların izinde saklı başka hikayelerde buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalın. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Beş büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklarla DEM Parti heyetinin çalışmaları ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme.

26 Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Son şampiyon Arjantin, J grubu açılış maçında Cezayir'i Lionel Messi'nin attığı 3 golle 3-0 mağlup etti. I grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. I grubunda oynanan diğer maçta ise Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Bu arada Almanya milli futbol takımının antrenmanı sahaya giren zehirli bir yılan sebebiyle yarıda kaldı. Söz konusu yılan türünün Kuzey Carolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 25, Kopenhag 19. Güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 23, Tiran 31. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25. Bulutlu olmak üzere Berlin 23, Üsküp 29, Saraybosna 21, Paris 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için Memleket Treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, Memleket Treni radyonuzda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na memleket trenine hoş geldiniz değerli dinleyenler. Türkiye'de saatler 10'u 7 geçiyor. Takvimler 17 Haziran 2026 çarşambayı gösteriyor. Efendim yeni bir yolculuk için bizlerle misiniz? Bizlerle kalın. Bir saat boyunca sizlere konuk olmak için buraya geldik. Efendim gününüzün bir saatlik kısmını ayırırsanız çok çok mutlu oluruz. Sizler de mutlu olursunuz. Çok güzel sohbetlerimiz, konuklarımız, değerli dinleyenler, birbirinden güzel şarkı ve türkülerimiz sizler için hazır, bekliyor. Güzel bir yolculuk. Efendim programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Nilay Yazarkan bizlerle birlikte. Teknik masada Berkay Yıldız. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Böylece efendim bir saat boyunca yol alacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, sizlere hatırlatalım. Memleket Tren ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Sosyal medya hesaplarımızdan yine hem paylaşımlarımızı takip edebilir hem bize isteklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz bizleri dinlemeniz için birer seçenek olduğu gibi bir başka seçenek de internet biliyorsunuz. radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre TRT Dinle uygulamasından efendim internet üzerinden deyince biliyorsunuz uygulamamızı indirdiğinizde de yine internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatmış olalım, TRT Dinle uygulaması harika bir uygulama, indirmenizi tavsiye ediyoruz. TRT'nin tüm radyolarını, podcastlerine ulaşabileceğinizi de hatırlatalım sizlere. Efendim güzel bir yayın, güzel bir yolculuk olsun. Çarşamba günleri ne yapıyoruz? Haftayı değerlendiriyoruz. Tabii ki gündem yoğun ve sıcak. Hem yurt içinde hem yurt dışında emin olun. Siyaset, spor, ne ararsanız var efendim, konuşacağız bol bol. Yapay zeka konuşacağız. Hiç olmadığı bir yer yok yapay zekanın. Bugün gündemi değerlendirdiğimiz haftaya bakış köşemizde sizlerle birlikteyiz. Hareketli güne ve havaya...

efendim, doğada olduğu gibi hayatımızın içinde de mevsimler var aslında. Tohum ekmek için dönemler var, büyümek için dönemler. Her zaman en yüksek performansta olmaya çalışmak, doğaya karşı gelmek aslında. Her şeyin çiçek açtığı zamanlar var. Toprağın altında görünmeden bekleyen, kimsenin alkışlamadığı, hatta bazen hiçbir şey olmuyormuş gibi duran zamanlarda. Çoğu yorgunluk başarısızlıktan değil, kış mevsiminde bahar performansı göstermeye çalışmaktan gelir. Oysa bazı dönemlerin görevi büyümek değil, kök salmaktır değerli dinleyenler. Çünkü kökü derinleşmeyen hiçbir şey çiçek açtığında ayakta kalamaz. Ne güzel bir not alıntıladık efendim bugün sizler için. O yüzden hayatın her anında, her ayında, her haftasında kendinizden aynı performansı lütfen beklemeyin. Bakın yaz ayları geldi, güneşi görünce biraz daha kendimizi enerjik hissedebiliyoruz. İşte güneş gün daha erken ağrıyor, daha böyle enerji dolu, daha bir tempolu güne hazırlanabiliyoruz ki bizim yayınımız da bunu sağlıyor. Ateş böceğiyle başladık efendim, ben bilmiyordum. Söz yazarı Aysel Gürel'miş efendim. Çok çok eski bir şarkı ama bazı şarkıların hiç zamanı yok. Güzin ve Baha'yı bu konuda tebrik etmek lazım. Sonrasında başka efendim sanatçılar da söyledi bu şarkıyı. Kim söylerse yakışıyor. Hiç zamanı olmayan yeni nesilinde

dinlediği bir şarkı. Defalarca tekrar tekrar efendim filmlerde, dizilerde de karşımıza çıkabiliyor. Çok güzel bir şarkı. Aysel Gürel'i de rahmetle ve sevgiyle analım. Aynı tempoda devam edeceğiz efendim. Tuğba Ger, Mavilim, Mavişelim diyecek.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Haftaya bakış köşemize hoş geldiniz. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak'la birlikteyiz. Stüdyomuzda hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar Gülnurcuğum.
0: Gündem biraz zannediyorum siyaset gündemi yoğun değil mi?
1: Evet, çokça yoğun.
0: Yurt içinde ve
1: Siyaset ve
0: yurt
1: dış
0: dışında da
1: politika. Evet.
0: gerçekten yoğun bir siyaset gündemi var. Bugün de bol bol siyaset konuşacağız efendim. Az önce
1: Bayılırım.
0: evet, stüdyomuzda da TRT Haber açık. CHP ile ilgili haberler var. Şöyle bir alt başlık atılmış. Olağan mı, olağanüstü mü diye. Ne
1: Evet,
0: dersin?
1: tek gündem kurultay çünkü
0: Evet.
1: CHP'de şu anda. Yani gerçekten en hararetli, en gergin, en tartışmalı dönemini yaşıyor. CHP tarihinde gerçekten hiç eşine rastlanmadık bir süreç yaşıyor şu anda. Nasıl başladı süreç? Kurultay tartışmalarıyla başladı. Aslında
0: Evet.
1: kurultay yapıldığı günden bu yana tartışması bitmemişti. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayda ilk kez bir genel başkan CHP'de seçimle kaybetmişti koltuğunu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiği seçimden sonra artık çalışma ofisinde çalışmalarına devam etmiş ve Özgür Özel genel başkanlığında CHP yola devam etmişti. Fakat sürekli ve sıklıkla ortaya atılan iddialarla kurultay hep bir tartışma konusu olmaya devam etti. Ve 2,5 yılı aşkın süreden sonra, kurultayın üzerinden geçen bu süreden sonra mahkeme bir karar verdi. Aslında biz de çok yakından takip etmiştik. Kurultayın iptal davası reddedilmişti aslında mahkeme tarafından. İstinafa gitmişti. İstinaf verdi zaten o kararı. Dedi ki hayır, reddedilmesi hukuka uygun değil. Ortadaki deliller ve iddialar ışığında bu kurultay yok hükmünde dedi ve mutlak butlan kararını verdi. Biz de böyle bir tabirle ilk kez karşılaşmış ve öğrenmiş olduk. Mutlak butlan kararının verildiği günden bu yana, yani 21 Mayıs tarihinden bu yana CHP'de gerçekten büyük bir tartışma ve gerilim var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki ekiple genel merkez yönetimini ele aldı ve yani daha doğrusu şöyle oldu. 2023 kurultayı geçersiz sayıldığı için 2018 kurultayında kimler seçildiyse, bir önceki kurultayda genel başkan, parti meclisi, MYK kimler seçildiyse onlar göreve
0: O geçerli
1: gelecekti.
0: oluyor.
1: Evet, öyle oldu. Fakat tabii görevi kabul etmeyen isimler oldu. O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olup şimdi Özgür Özel'in yanında olan ve bu sistemin içinde, bu durumun, bu yönetimin içinde olmak istemeyenler oldu. Ve büyük de bir boşluk oluştu aslında. Yani eski dönemden neredeyse birkaç isim kalmış oldu. Yeni bir A takımı oluşturdu Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni bir parti meclisi dizaynı oluşturdu. Çünkü bir yandan da ihraçlar ve istifalar gelmeye devam etti. Öyle bir şey ki yani bir yandan CHP Genel Merkezi'nin ihraç kararlarını duyuyoruz. Birkaç saat sonra Özgür Özel ekibinden istifa kararları duyuyoruz. Bir saat sonra CHP'nin sözcüsü kamera karşısına geçip yeni ihraçlar geliyor deyip başka bir sürecin sinyalini veriyor. Diğer taraftan o zaman biz de yeni parti kurarız gibi açıklamalar geliyor. Gerçekten bu trafiği takip etmek bile
0: Çok
1: çok zor ve
0: zor.
1: yorucu. Ve partinin içerisinde bu kadar büyük bir ayrışmanın olması da dediğim gibi CHP tarihinde bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Ha tabii ki şöyle bir şey var. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında birçok farklı aday çıkmaya çalıştı. Mesela Muharrem İnce aslında o
0: Evet.
1: sürecin en böyle net
0: Belirgin isimlerin
1: görünen bilgin
0: belirgisiydi.
1: isimlerinden biriydi. Kurultaylar da çok tartışmalı geçti ama CHP'yi bu kadar ortadan ikiye bölen bir durum aslında yaşanmadı. Daha önceki süreçlere baktığımızda işte Deniz Baykal'ın genel başkanlığı bıraktığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu sürece baktığımız zaman da aslında bu kadar büyük bir ayrım yoktu. Yani büyük dönüşümlerden
0: Çok haklısın.
1: bahsettiğimiz zaman böyle bir şey yaşanmamıştı. Şu an gerçekten çok sert bir ayrım var CHP'nin içinde. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu A takımını tekrar topluyor. Ve bugünkü toplantıdan da yeni ihraç kararlarının çıkması bekleniyor. CHP'de bir de ben hani yıllardır haberci olarak takip ettiğim bir siyasi parti. Ben de ilk kez şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ihraç veya işte üyelik de dahil olmak üzere yeni üyeler, yeni partilerden geçişler. Bunlar MYK'da görüşülür. MYK'da oylanır, kabul edilir.

0: ya da edilmez. Açıklaması parti sözcüsü tarafından bu MYK kararıdır diye açıklanırdı. Fakat şu an CHP'de şöyle bir durum görüyoruz. Bir MYK üyesi çıkıp henüz MYK toplantısı yapılmadan, yani genel başkan başkanlığında bir toplantı yapılıp karar alınmadan bir karar duyurabiliyor. Ya da partinin basın işlerinden sorumlu isimler çıkıp MYK'nın henüz almadığı bir kararla ilgili böyle bir adım atılacak diyor. Ben de açıkçası bir haberci olarak ilk kez bunlara şahit oluyorum. Çünkü bir kurul kararı henüz yokken ortada şu ihraçlar gelebilir. İşte mesela çok tartışıldı. Parti içerisinde de bir rahatsızlık yarattığı iddiası var. Berhan Şimşek'in açıklamaları, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını aldığı bir isimdi. Geçtiğimiz gün çıktığı bir özel televizyon kanalında dedi ki Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı değil. Zaten ofisini de kapattık dedi. Şimdi bu parti içerisinde de tartışma yarattı. Özgür Özel ekibinde de tepkileri tabii artırmış oldu. Çünkü hani sandığa gidildi, oy kullanıldı. CHP'li üyeler böyle bir adayı belirledi. Parti de kurumsal olarak henüz bir cumhurbaşkanı adayı var yok demeden MYK üyesinin çıkıp böyle bir açıklama yapması, parti içerisindeki bu henüz birlikte olup hani böyle bir disiplinli bir süreç içerisinde açıklamaların gelemediğini de açıkçası ortaya koyuyor. Dolayısıyla tartışmalar daha bitecek gibi değil. Çünkü dediğim gibi bugün yeni ihraç kararları konuşuluyor. Mesela bu ihraç kararlarının içinde kimler olacak? Özgür Özel'in ekibindeki şu an mecliste görev yapan milletvekilleri mi olacak? İl başkanları mı olacak? Mesela Özgür Özel'e destek vermeye gelmiş partililer ya da delegeler olacak mı? Bu soruyu sorduğumuz zaman aldığımız cevap hepsi olabilir de oluyor. Yo, şu an bunlar gündemimizde değil, bir toplantı yapılsın değerlendirelim gibi de bir süreç oluyor. O yüzden habercilerin bu kulis bilgileri toplama sürecinde en sancılı olduğu dönem. Dolayısıyla bugün genel merkezden aldığımız bilgiler, kulis bilgileri yeni ihraç kararlarının olacağı. Bunların içerisinde milletvekilleri olabilir, delegeler olabilir. İl başkanları ile ilgili de bir ihraç süreci başlayacak. Ankara ve İzmir konusunda açıklamalar var. Diğer tarafa kafamızı çevirdiğimiz zaman da Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, bizim A planımız CHP'nin içinde kalmak. Ama kalıp siyaset yapamazsak yeni bir parti kurma hazırlığımız var. İlk kez bu netlikte bir açıklama yaptı. Yine bir sosyal medya platformunda bir gazeteciye dedi ki yeni parti hazırlığımız var. Mevcut bir partiye katılma durumumuz da söz konusu olabilir. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Dolayısıyla bu böyle hani birkaç hafta konuşup tartışıp kapatacağımız bir konu gibi durmuyor.
1: Durmuyor.
0: CHP'nin içinde büyük bir istifa dalgası başlayıp yeni bir partiye geçilebilir. Bir grup kalıp Kemal Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edebilir. Ama benim yaklaşık yani 20 yıldır habercilik yapıyorum. Belki 15 yılı siyasi partileri takip ederek geçmiştir. Şunu çok sık gördüm. Şimdi de göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdilik sessiz kalan ya da işte Özgür Özel'in siyasetine daha yakın durduğunu ifade eden isimler yarın yeni bir parti kurulduğunda tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir çizgiye gelip CHP'de kalabilir. Şimdi geçecek gibi gözükenlerin çoğu kalabilir ya da sessiz kalanların bir kısmı, şu an Kemal Bey'in yanında gibi gözükenlerin bir
1: Siyaset çok
0: kısmı
1: belli olmuyor,
0: Özgür
1: değil
0: Özel'in
1: mi?
0: yanına geçebilir. Evet, yani onları tek tek görmüş olacağız o sürecin içerisinde. Çünkü o kurultay sürecinde bile çok sert ifadelerle, örneğin Ankara İl Başkanı CHP'nin kurultayda Özgür Özel'e çok sert ifadelerle yüklenmişti. Daha sonra Özgür Özel'le birlikte siyaset
1: Gördük.
0: yapmaya devam etti. Bu sadece bir örnek tabii. Tabii ki insanların fikirleri dönem içerisinde değişebilir,
1: Değişebilir.
0: farklı bir noktaya gelebilir ama CHP çok köklü bir parti olduğu için vekillerin de bir anda ayrılıp yeni bir partiye geçme süreci nasıl olur? Büyük soru işaretleri yaratacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla CHP'deki bu ayrışmayı, yeni parti tartışmalarını, parti içerisindeki yeni ihraçları daha çok konuşacağız gibi duruyor. Çünkü sırada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun

0: Şimdi notlarımda CHP'den iki ismin Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinden silindiği de var. Kim onlar?
1: Evet, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın CHP'nin grup başkan vekilleriydi. Fakat geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımıyla yaptığı toplantıda bu isimlerin partiden ihraç edilmesi yönünde bir karar alındı ve disiplin kuruluna sevk edildiler. Dolayısıyla bunların disiplin kuruluna sevki ve ihracı artık partili olmadıkları durumunu doğuracağı için tabii kesin bir karar henüz Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkmadı ama MYK'nın bu kararı meclise iletildi ve meclis bunu uygulamaya koydu. Şu demek oluyor, bu iki tane CHP grup başkan vekili artık CHP'li olmadığı için grup başkan vekili de olamaz deyip görevlerinden düşürdüler. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın artık CHP'nin grup
0: Değil.
1: başkan vekili değil. Bunların yerine Kılıçdaroğlu'nun yeni atamalar, seçim yerine yeni atamalar yapacağı konuşuluyor.
0: Evet. Şimdi bir başka gündemimizdeki konu NATO zirvesi.
1: Evet, Ankara'nın merakla beklediği.
0: Evet, çok ciddi hazırlıklar var ki havaalanımız dün açıldı
1: Evet.
0: zannediyorum, değil mi?
1: Evet, dün açıldı. Pazartesi günü açıldı. NATO zirvesiyle ilgili gerçekten çok böyle hummalı bir çalışma var. Ankara'nın
0: Kıpır
1: hemen her
0: kıpır
1: yerinde aynen öyle. Geçen de konuşmuştuk böyle düğün salonları, işte
0: Evet.
1: kafeler, restoranlar, oteller hepsi böyle bir olağanüstü duruma geçmiş durumda. Bu sürecin içerisinde plan yapanların tabii planlarını bozan yani örneğin mesela düğünü olanlar o bölgede olan düğün salonlarındaki tüm etkinlikler iptal edildiği için ertelemek zorunda kaldı. Bir yandan yurtların da boşaltılması birkaç gün öne çekildi. Buralarda otel gibi kullanılacak. Bununla ilgili yazılar gönderildi. Çok önemli bir ev sahipliği. Çünkü hani yıllar sonra gerçekleşen bir zirve olacak.
0: Ankara'da
1: Yüzün
0: ilk.
1: üzerinde tabii Ankara'da ilk yüzün üzerinde ülkenin sanıyorum 183 ülkeydi. Devlet başkanları, liderleri gelecek. Aynı zamanda NATO üyesi olmayan ama gözetmen olarak yani süreci incelemek üzere gelecek olan ülkelerden de liderler ve işte bakanları temsilen burada olacak. Dolayısıyla buradaki çalışmalar gerçekten çok önemli. Şimdi bir yandan da tabii hani altyapı olarak da süreci iyi hazırlamamız gerekiyor. İşin güvenlik kısmı var. Yani binlerce polisin, emniyet görevlisinin izinlerinin iptal edilerek Ankara'ya
0: Evet.
1: ilave olarak geldiğini biliyoruz. Bir yandan işte birçok bölgenin güvenli alanı olarak tespit edilip buraların boşaltılacağını o tarihlerde biliyoruz. Tabii Ankara trafiği zaten çok uzunca bir zamandır, özellikle depremden sonra, Hatay depreminden sonra çok göç alan bir şehir olduğu
0: Konuşuluyor, değil
1: için
0: mi?
1: evet yani her oturduğumuz ortamda Ankara'nın trafiğinden bahseder olduk. Hep İstanbul konuşulurdu, İstanbul'un trafiği şöyle diye. Şimdi Ankara'da bizim böyle normalde 15-20 dakikada aldığımız yolu 1 saatte falan almaya başlayınca bizim de öncelikli gündemimiz oldu. Biraz o NATO zirvesi tabii Ankara trafiği açısından da
0: Önemli.
1: yoğun bir dönem olacak. Bir yandan da tabii gelecek liderlerin uçaklarının inecekleri noktalar bile şu anda hani hazırlanmış ve bütün hazırlıkları da hatta tamamlanmış diyebiliriz. Çünkü Esenboğa Havalimanı bu noktada görev yapacaktı. Ama Ankara Havalimanı şu anda eski adıyla Etimesgut Havalimanı bir askeri olarak kullanılan havaalanıydı ama Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapmasıyla birlikte artık NATO için o zirve için diyelim çok önemli bir nokta oldu. Liderlerin uçaklarının buraya ineceği açıklandı. Önemli bir nokta tabii burası çok şehrin merkezinde aslında bir yandan da hani o trafiği çok hızlı sağlayabilecek bir noktada. Zirvenin yapılacağı noktalara çok yakın yerlerde. Dolayısıyla hani güvenliği sağlamak açısından da önemli. Şehrin merkezine bu inişlerin hızlı olması da çok önemli. Dolayısıyla Ankara Havalimanı bu süreç içerisinde ticari olarak değil, hani vatandaşların kullanacağı bir havaalanı olarak değil ama diplomatik olarak çok önem arz ediyor. Şehrin içinde olması, çabuk ulaşılabilir
0: Evet.
1: olması, güvenliğin hızla sağlanabiliyor olması açısından çok önemli. O açılışı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi zaten NATO zirvesinin önemli noktalarından birisi olacak burası diye. Haberciler de herhalde her bir noktada ayrı bir trafiği takip ediyor olacak. İnen uçaklar, kalkan uçaklar biliyorsun onlar bile bir hep haber değeri taşıyor. Kim geldi? kim gitti? En çok da tabii Trump'ın gelişinde
0: Gelişi.
1: olacak
0: Değil mi?
1: gözler. Genelde böyle habercilere sataşmayı da seven bir lider dönüp herkese böyle bir laf atıp yoluna devam ediyor. Tabii haberciler bir yere kadar alınabilecek ama Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bu aynı zamanda şu da var. Hep söylüyoruz ya böyle zirvelerin Türkiye'de

0: Türkiye'de yapılıyor olması Türkiye'nin tanınırlığı açısından da çok önemli. Şimdi biz bu zirveyi diplomatik bir zirve olarak yapıyoruz ama şimdi buraya gelen insanların buradaki turizmi görmeleri, buradaki ticareti görmeleri, iş alanlarını görmeleri açısından da çok önemli. Çünkü o zirve sadece o binanın içinde gerçekleşen bir zirve olmaktan
1: Değil.
0: çıkıyor. Dolayısıyla hani hep de İstanbul'da süren zirvelerin dışında ilk kez Ankara'da böyle bir şey yapılıyor olması Ankara açısından da ticari olarak çok önemli. Stratejik olarak da çok önemli bir zirve olacak. Her bir anı adım adım izlenecek.
1: Evet, gözler burada olacak.
0: Evet.
1: Sadece Türkiye'deki haberciler değil, dünyadaki haberciler Ankara'yı izliyor olacak. 6 Temmuz haftası değerli dinleyenler. Şimdi makama geldiği günden beri çok konuşulan bir bakanımız var. Akın Gürlek,
0: Evet.
1: Adalet Bakanı. Yaptığı işlerle konuşuyoruz tabii. Sanki bir düğmeye basılmış gibi diyorum ben. Çok fazla böyle ardı ardına gerçekten gündemde birçok konu çözüme ulaştı. Avrupa Parlamentosu'nda ismi geçti en son Akın Gürlek'in. Onunla ilgili yani ben biraz şaşırdım. Neler anlatacaksın merak da ediyorum.
0: Yani evet ilk kez bir siyasinin bir bakanın isim olarak geçtiği direkt bir tespitle bir çağrıyla geçtiği bir rapor olacak. Avrupa Parlamentosu bugün oylayacak Türkiye'ye ilişkin raporunu. O
1: Evet.
0: raporda Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik bir yaptırım çağrısı yer alıyor. Dediğimiz gibi ilk kez olduğu için çok da konuşuldu.
1: Avrupa'da ilk kez mi yoksa bizim için ilk
0: Türkiye'ye
1: kez mi?
0: yönelik bizim için ilk kez. Şöyle Türkiye'ye yönelik Avrupa Parlamentosu her yıl bir rapor hazırlıyor zaten ama Türkiye'deki işte demokratik gelişmeler, hukukla ilgili hukukun üstünlüğünü engelleyecek varsa eylemler bunlarla ilgili işte insan hakları raporları, siyasi gelişmelerin işte topluma yansımaları falan gibi birçok önemli başlıkta Avrupa Parlamentosu bir rapor hazırlıyor. Fakat bu raporun içerisinde ilk kez bir bakanla ilgili bir tespit, bir eleştiri ve yaptırım çağrısı var.
1: Var.
0: İlk kez böyle bir şey olduğu için aslında hani iktidarın da muhalefetin de günlerdir gündeminde bu konu. Bugün de dediğim gibi bu oylama yapılacak. Şimdi raporun merkezinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi başlıklar var. Söylemiştik. Kayyum uygulamaları var bir yandan eleştirilen. Ve tüm bu raporlar aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde durgunluk yaratan, süreci durduran ve aslında hani olumsuz hatta yönde seyredecek durumlara sevk eden bir durumu oluşturuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının açık biçimde geçtiği yaptırım çağrısı ile ilgili ne olabilir? Bu konuşuluyor. Yani nasıl bir yaptırım çağrısı olabilir? Şundan dolayı eleştiriliyor Akın Gürlek. Deniyor ki İstanbul'da bir başsavcıyken ve siyasi olarak da aslında hani bir temsiliyeti varken bir anda böyle bir iddia var yani siyasi olarak bir temsiliyeti olduğu yönde bir iddia var. Bir anda tekrar Adalet Bakanlığı'na geliyor ve iddianamelerini hazırladığı dosyaların en üstünde bulunan bir bakan olarak göreve gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu hani demokrasiye, hukuka, adalete, hukukun üstünlüğüne uygun değildir denerek bu gerekçelerle eleştiriliyor Akın Gürlek ve bir yaptırım isteniyor. Şimdi bugüne kadar hangi yaptırımlar gündeme gelmişti? Başka isimlerle ilgili dediğimiz gibi Türkiye'de ilk defa oluyor. Şöyle yaptırımlar var. AB ülkelerine seyahat yasağı olabiliyor. AB'deki mal varlıklarının dondurulması olabiliyor. İlgili kişi ya da kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması olabiliyor. Bu tür yaptırımları var. Ancak bu kararlar Avrupa Parlamentosu tarafından alınamıyor. Yani Avrupa Parlamentosu bunu öneriyor fakat Avrupa Parlamentosu'nun çağrısı sadece siyasi bir baskı ve tavsiye niteliğinde. Karşılığında bir yaptırım uygulanması söz konusu değil. Yani
1: Belki de
0: çağrıyı yapıyor
1: olmayacak yani.
0: sadece. Yaptırım kararı için Avrupa Birliği'nin dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi ya da üye ülkelerin önerisiyle ancak yaptırım uygulanabiliyor. Bugüne kadar uygulanan ülkeler var ama ülkeler var, isimler yok. Dolayısıyla hani Avrupa Parlamentosu'nun raporunda böyle isim olarak verilerek bir yaptırım çağrısı yapılması tamamen siyasi olarak bir görüş ortaya koymayı ortaya koyuyor aslında. Bunun dışında bir yaptırım dediğim gibi Avrupa Birliği tarafından uygulanabilen bir şey. Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili değil. Peki bu Türkiye için yaptırım çağrısı ilk mi Avrupa Parlamentosu'nun? Değil. Daha önce de 7 Mayıs 2025'te kabul ettiği Türkiye raporunda da benzer bir çağrı var.

0: Belirli bir isim zikredilmemişti o zaman ama kayyum uygulamaları, belediyelere yönelik kayyum uygulamaları ile ilgili bir eleştiri yer almıştı. Bu çağrılar Avrupa Birliği Konseyi'nde karşılık bulmamıştı bir önceki raporunda. Dolayısıyla hani bu raporda mutlaka dikkatlice incelenecek ama iktidar kanadında çokça tepkiye neden olduğunu, ülkenin egemenlik haklarına yönelik bir saldırı olduğu yönünde eleştirilerle değerlendirildi. Bugün dediğimiz gibi oylamaya sunulacak, kabul edilecek mi, edildikten sonra ne olacak? Bunların da hepsini izliyor olacağız.
1: Hepsini izliyor olacağız. Programın başında dediğimiz gibi efendim, siyaset arenası çok yoğun. Habercilerin de doğal olarak bu haberleri takip eden arkadaşlarımız da gündemi çok yoğun. Şimdi biraz bundan uzaklaşıp dilersen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ni
0: Evet.
1: konuşalım. Yapay zekayı konuşmadığımız bir alan, bir yayınımız
0: Mümkün
1: yok
0: değil.
1: bizim de. Gerçekten inanılmaz değil mi?
0: Çok. Yani bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar hayatımızın içine girdi? O bile haber oluyor yani. Hani nasıl
1: Evet.
0: bu kadar hızlı olabildi diye.
1: Bu kadar da çabuk kabullenebiliyoruz artık
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Yani çünkü hani artılarına eksilerine bakıyoruz bir yandan ve hayatımızı kolaylaştıran bir tarafı var. Devlet kurumlarında kullanılması
1: Güzel bir şey.
0: Çok güzel bir şey. Şöyle hem hızı sağlamış
1: Evet.
0: oluyor hem de gerçekten mesela hep konuşuyoruz ya böyle çözülmeyen cinayetler işte bugüne kadar
1: Onları da
0: biliyor anlamamış
2: hızlandıran
0: dava.
1: yapay
0: Tabii
1: zeka
0: onlar
1: mıdır?
0: tabii bazı
1: Çok güzel
0: birçok
1: gerçekten.
0: şeylerin dosyaların hızlıca yüklenip bir değerlendirme yapılması ya da yapay zeka ile canlandırma yapılması bunlar birçok davanın seyrini değiştiriyor.
1: Hayatımız hızlanmıştı, iyice
0: İyice
1: hızlandı.
0: hızlandı.
1: Öyle diyebiliriz. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ni konuşacağız değerli dinleyenler. TRT Haber muhabiri Şeyma Vural telefon hattında konuğumuz. Şeyma hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Neler anlatacaksın? Merak ediyoruz.
3: Şöyle açıkçası bizim de bir süredir merak ettiğimiz bir zirveydi. Nasıl geçecek, kimler katılacak ve nasıl yenilikler paylaşılacak şeklinde bu tüm merakımızı gideren ve tatmin eden bir zirve olduğunu söylemek mümkün. Cumartesi günü gerçekleşti. Tersane İstanbul'da düzenlendi. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla aslında gerçekleştirildi. Katılımcılar kimlerdi? İsterseniz kısaca bundan bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda tabii ki gerçekleşti ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kamu kurumları yöneticileri vardı, üniversite temsilcileri oradaydı, teknoloji şirketlerinin temsilcileri ve bu alana çalışmalar yapan akademisyenler, yapay zeka girişimcileri ve yazılım geliştiricileri aslında oradaydı. Onların yakından takip ettiği bir zirveydi. Zirvede Türkiye'nin yeni yapay zeka vizyonu ve 2026-2030 yapay zeka eylem planı ilk kez kamuoyuyla açıklandı. Bu anlamda da bir ilki barındıran bir zirve. Bu plan Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki yapay zeka yol haritasını çiziyor ve bunu kamuoyuyla paylaşmış oldu. Bu yılın da temel ekseni fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen belirlenmiş ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildiği belirtildi. Kısaca ben bunları anlatmak istiyorum. Fark et derken neyi kastediyorlar? Toplumun yapay zeka farkındalığını arttırmak, istifade et aslında farklı bir kelime. Biz hani istifade edin ne anlam içerdiğini açıkçası ilk okuduğumuzda anlamakta güçlük çektik. Ancak sorduğumuzda kamu ve özel sektörde yaygın kullanımı özellikle bu mottoyla öne çıkarmışlar. Üret, yerli teknolojiler ve girişimler geliştirmek, yönette etik, hukuki ve güvenlik çerçevesini oluşturmak. Bir önceki konukla konuştuğumuz gibi, evet hukuk çerçevesinde de aslında bu yapay zeka planıyla birlikte çok güzel yenilikler bekliyor. Özellikle Adalet Akademisi yönünde güzel yenilikler var. Hem hakimler, savcıların işlerini kolaylaştıracak hem de vatandaşın bu noktada dava süreçlerini kısaltmaya yönelik güzel çalışmalar öngörülüyor.
1: Çok güzel.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet gerçekten güzel yenilikler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı ve konuşmasında bu planın detaylarını paylaştı. Yapay zekanın yeni sanayi devriminin merkezinde olduğunu, veri güvenliği ve siber güvenliğin kritik hale geldiğini, Türkiye'nin sadece kullanıcı değil, üretici ülke olması gerektiğini özellikle vurguladı. Yerli ve milli çözümlerin stratejik önem taşıdığını ve Türkiye'nin yapay zekada lider ülkeler arasına girmesini hedeflendiği vurgulandı. Bunlar konuşmalardı. Peki bizim açımızdan önemli başlıklar nelerdi? Tabii ki yapay zeka zirvesine paylaşılan zirvenin öncesinde belki görenleriniz olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanı kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Bilge isimli yerli yapay zeka modeli ilk kez bu videoyla tanıtılmıştı. Ve Bilge'yi bu zirveye davet etmişti Sanayi Bakanımız. Ve Bilge de bu zirvenin ana mottolarından biriydi. Ve çok ilgi çekti, bunu söyleyebilirim. 2026-2030 yapay zeka eylem planının ilan edilmesiyle bizim açımızdan bu zirveyi öne çıkaran bir durumdu. Ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında yer verdiği 5 milyon kişiye eğitim, yapay zeka alanında eğitim, 10 milyar dolarlık altyapı yatırımı ve 10 bin uzman yetiştirme hedefleri bu zirvede açıklanmış oldu yapay zeka planı çerçevesinde.
1: Harika. İsmini çok beğendim ben. Bilge. Değil mi Merve?
0: Bilge. Evet.
1: Çok güzel bir isim olmuş gerçekten.
3: Evet, hem Türkiye'yi yansıtan çok da güzel bir isim bulunmuş.
1: Çok böyle anlaşılır, yalın ve dediğin gibi milli bir isim olmuş gerçekten. Bilge, heyecanlandırdın mı sizi Şeyma?
3: Şöyle şimdi biz bunları hepimizin kullandığı bazı yapay zeka motorları var ve bunları ilk olmaları sebebiyle kullanıyoruz aslında. Bilge de geç kalınmış bir durum değil aslında. Yani daha yapay zeka alanı yeni gelişiyor. Bu anlamda Bilge'nin de söz konusu araçlardan biri haline gelmesi beni heyecanlandırdı. Bilge kendini o videoda şöyle tanıtmıştı. Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş yerli ve milli yapay zeka asistanı. Aslında Bilge'nin çıkış yönü bu.
1: Evet.
3: Türkiye'nin yapay zekadaki güçlü yanları ve özellikle şu çok önemli. TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirildi ve Türkçe odaklı büyük dil modeli. Yani diğerlerinde, diğer arama motorlarında, yapay zeka modellerinde biz Türkçe ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela mecaz anlamlı kurduğumuz bir cümleyi, ironiyi, kinayı anlayamayabiliyor. Ancak Bilge'nin özelliği özellikle Türkçe dil teknolojilerine yönelik yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ve zirvede bu yüzden yoğun ilgiyle karşılandı. Bununla ilgili çeviri örnekleri de yine sunumlarda yer aldı. Diğer arama yapay zeka motorlarının çevirileri ve aslında yanlış anlaması Türkçedeki o anlam kabiliyetine erişemediği için diğer yapay zeka motorları istenilen cevabı veremezken Bilge'de bu Türkçe'ye özgü dil yapısını daha iyi anlayabilen bir üretken yapay zeka uygulamalarında kullanılabilecek yerli bir model altyapısı olarak geliştirildiği için diğerlerinden daha verimli bir sonuç aldığı görülmüş oldu. Bu anlamda bizim için de çok kıymetli. Özellikle şu anda çalışmalar devam etti, söylendi ve takvim doğrultusunda projeye ilişkin teknik ilerlemeler süreç içinde de paylaşılması öngörülüyor.
1: Harika, biz de takip edeceğiz sizler aracılığıyla. Teşekkür ediyoruz Şeyma.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. TRT Haber muhabiri Şeyma Vural bizlerle birlikteydi. Arkadaşımızın da dediği gibi değil mi Merve? Alan yeni genişliyor gerçekten. Hı hı. Tabii ki ilk olanları hepimiz kullanmaya başladık ama Bilge de hayatımıza girecektir.
0: Bilge hayatımıza, hatta o toplantıda şöyle girdi. Benim en dikkatimi çeken kısmı orasıydı. Program bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerini yaptı. Tam tören sona ererken programın sunucusu dedi ki yerli ve milli yapay zekamız Bilge milli takımımız için bir marş besteledi. Şimdi size onu
1: güzel
0: dinletmek istiyoruz dedi. Daha önceden müziğini bildiğimiz bir şarkı ama üzerine milli takım için yazılmış bir marş. Hazır bir de klip hazırlanmış. O Bilge'nin hazırladığı yapay zeka ile hazırlanan bir klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocukluğu ve gençliğindeki futbol oynadığı görüntüleriyle animasyon olarak canlandırmışlar ve sonra yan yana getirmişler. Böyle bir klip yayınlandı. O marş bütün gün çaldı bütün sosyal medyada. Çünkü hepimizin gözü bir yandan tabii A milli takımımızdaydı. Dünya Kupası

0: aslındaydı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hemen bir
1: Biz de şimdi
0: yerli ve
1: onunla
0: milli,
1: kapatacağız.
0: evet,
1: Evet.
0: oraya da pas atmış olalım. Yerli ve milli yapay zekamız milli takımımız için de bir marş yazdı, dinledik ama ilk maçta çok istediğimiz sonuçları alamadık.
1: Sorma, gerçekten öyle. Avustralya'dan 2 gol yedi takımımız. Eminim kendileri de buna çok yani hazırlıklı
0: Evet.
1: değillerdi. Aslında maçı izledin mi bilmiyorum.
0: İzledim.
1: Türkiye'nin iyi oynadığı bir
0: Evet.
1: maçtı, değil
0: Evet.
1: mi? Ama işte maçlar,
0: Olmadı.
1: sınavlar, sonuç önemli oluyor maalesef. Hani gidişattan puan
0: Evet,
1: alamıyoruz.
0: maalesef,
1: Öyle bir
0: maalesef.
1: durum oluyor ama tabii ki turnuva bir bütün.
0: Tabii. Bir de
1: Önümüzdeki
0: ilk
1: maçlara
0: maçtı. Hani
1: bakacağız.
0: böyle bir nazarlık deyip devam
1: İlk
0: edebiliriz
1: maçın
0: diye
1: günah
0: düşünüyorum.
1: olmaz
0: Aynen
1: diyorsun.
0: öyle.
1: Gerçekten öyle. Yani şimdi ben de aslında şöyle düşünüyorum. Omuzlarına binmiş çok ciddi bir yük var. Bir sorumluluk, yük demeyelim de bir sorumluluk var.
0: Psikolojisi bile yetiyordur.
1: Kesinlikle öyle. Yıllar sonra
0: Evet.
1: böyle bir yere gelmeleri, o yüzden çok ciddi bir sorumluluk yüklendi omuzlarına. Çünkü herkes takip ediyor.
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: çoluk, çocuk, genç, yaşlı,
0: Sınav
1: herkes,
0: tarihleri falan
1: her
0: değiştiriliyor maç
1: şey,
0: izlemek
1: evet.
0: için.
1: O
0: Yani hani
1: yüzden
0: onun psikolojisi
1: çok
0: çok zordu.
1: kıymetli.
0: Ama biz şöyle bir milletiz ya, yani hani hemen bir yenilgi aldık, tüh bittik biz öldük falan diyen bir
1: Değiliz.
0: millet değiliz. Biz onu hemen bir nazarlık sayarız, bir şey olmaz, yolumuza devam edelim deriz. O yüzden gözler artık
1: O
0: Karabağ
1: biz bitti
0: maçında.
1: demeden bitmez
0: Evet.
1: sözünün türediği, nereden
0: Tabii.
1: çıktığını biliyorsunuz değerli dinleyenler. Bu aralar sosyal medyada dolanıyor. Rüştü'nün o uzun pasıyla
0: Evet.
1: bizim bir üst tura geçtiğimiz 120. dakika zannediyorum. Turnuvanın, Dünya Kupası'nın en geç atılan golüymüş o da. Böyle de rekorlarımız da var.
0: Tabii
1: İlginç
0: tabii. Bence olumlulara hep
1: rekorlarımız var.
0: yönelelim ya. İlk maçı
1: Hatta orada
0: konuşmayalım bile.
1: spikerin artık bitti, eve dönüyoruz falan dediği bir yerde
0: Evet.
1: bizim futbolcularımız gol atmıştı. O yüzden inşallah oralara kalmaz da diyelim.
0: Evet,
1: Çok
0: kesinlikle.
1: daha önce
0: Şimdi hemen
1: gençler,
0: moral depolamamız lazım Paraguay'la.
1: tabii ki biz zaten taraftarımız hiçbir şekilde desteğini eksik etmiyor.
0: Asla.
1: Hangi ülkede olursa olsun. Şimdi Paraguay ile oynayacak,
0: Hı.
1: değil mi? İkinci
0: Evet.
1: maç
0: 20
1: hangi?
0: Haziran'da.
1: 20
0: Hı.
1: Haziran.
0: Sabah
1: Bakıyorum
0: 6'da
1: 17'si
0: olacak.
1: bugün.
0: Bir saat daha erken kalkacağız ilk
1: Evet.
0: maçta.
1: Giderek geri geliyor yalnız.
0: Maalesef öyle.
1: Yalnız bugün de Filenin Sultanları'nın maçı var. Onu da hatırlatalım. 19.30'da Ankara'da oynanıyor maçlar. Onlar da zaten çok başarılılar. Hani diyorum ya, sorumluluk şöyle bir şey. Kızlara da şöyle bakıyoruz. Zaten kazanacaklar. Çok
0: Evet, çok
1: başarılılar diye
0: alıştırdılar
1: bakıyoruz.
0: çünkü bizi
1: Evet.
0: başarıya,
1: Bu da
0: zafere.
1: yani şimdi gerçekten sporcularımızın da daha nazik davranmayı hak ediyorlar bence.
0: Kesinlikle öyle.
1: Olur. Spor bu. Kayıplar da olacaktır. Ama istiyoruz ki Dünya Kupası'nda milli takımımız
0: Evet, o coşkuyu
1: ilerlesin.
0: bir yaşayalım. Hepimiz çok
1: Devam
0: hak
1: etsin.
0: ettik bence. Bu kadar stresten, gerilimden, üst
1: Gerçekten
0: üste
1: öyle.
0: yaşadığımız bunca üzücü olaydan sonra böyle artık biz de bir coşkuyla maç kutlayalım istiyoruz.
1: Böyle bir dertsiz tasasız
0: Evet.
1: önümüzdeki bir ay şöyle maç izleyelim istiyoruz, değil
0: Evet,
1: mi?
0: kesinlikle öyle.
1: Takip edelim. Futbolcularımıza, kızlarımıza, Filenin Sultanlarına başarılar dileyerek.
0: Başarılar diliyoruz.
1: Hadi kapatalım o zaman. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz Merve.
0: teşekkür ederim.
1: Renk kattın, bu yoğun gündemi konuştuk. Merve Kılıçoğlu Toprak bizlerle birlikteydi efendim. Yarın aynı saatte yine görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının da gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasındaysa işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Gönüllü gençlerden Gazze'li çocuklara moral etkinliği. Abluka altındaki Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Filistinli çocuklar için gönüllü gençler etkinlik düzenlendi. Lastik devlerine ceza yağdı. Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal soruşturması kapsamında lastik üretimi ve dağıtım alanında faaliyet gösteren 7 lastik devine 3 milyar 136 milyon 843 bin lira ceza kesildi. Bugün 17 Haziran.

Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlılara karşı doğal yöntemlerle

0: Söz konusu yılan türünün Kuzey Carolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 25, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 23, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, bulutlu olmak üzere Berlin 23, Üsküp 29, Saraybosna 21 ve Paris 31 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim Türkiye'de saatler 11'e 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Yayın şefimiz Serkan Oksal ve teknik masada Berkay Yıldız'la çalışıyoruz. Ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Birleşik Devletler'deki gelişmeleri alacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa emekli Tuğgeneral Sayın İhsan Başbozkurt'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Efendim basın turuna ilk olarak Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Külliye'ye çifte ziyaret. Başkan Erdoğan, Beştepe'de önce İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilini, ardından Bartolomeos'u kabul etti. Erdoğan dün Ankara'da iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ilk olarak İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Erdoğan ardından Fener Rum Patriği Bartolomeos'la bir araya geldi. Seçim zamanında yapılmalı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız dedi. Akşam gazetesinden derlediğimiz bir diğer haberimiz 780 milyon euroluk füze imzası. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. Akşam gazetesinden derlediğimiz son haberimiz sıra Ukrayna'da. Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde kısa süreliğine Zelenski ile görüştü. İran'da savaş bitti, sıra Ukrayna'da dedi.

0: zirvesinden sonra açıklanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayımladı. Belgeye göre Amerika Birleşik Devletleri İran'a petrol, petrokimya ürünleriyle ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetleri konusunda derhal muafiyet sağlarken, 300 milyar dolarlık fon ve diğer konulardaki tavizleri nükleer programı hususundaki şartlara bağladı. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak, ABD askerleri ise bölgede kalacak. Hürriyet gazetesindeki bir diğer haber, CHP'de gözler bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nda. Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nda yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu yönetimi, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliklerine bugün atama yapabilir. Özel cephesi ise atama olmaz, seçim şart görüşünde. Merkez Yürütme Kurulu'nda Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde parti teşkilatlarına yönelik ihraç ve yeni görevlendirmeler de olabilir. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz son haberimiz bir spor haberi. Capri'den Napoli'ye 9 saat yüzdü. İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil İtalya'daki zorlu yarışta birincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. Eda Savcıgil, Maratona del Golfe Capri Napoli'de 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü. Bu sonuçla yarışma tarihinde parkuru tamamlayan en genç sporcu olan Savcıgil, kadın ve erkek sporcular arasında parkur rekorunu kırarak tarihe geçti. 18 yaşındaki genç sporcu hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarışta açıklamasını yaptı. Efendim basın turunda sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin manşeti tam 715 milyon euroluk enerjik yatırım. Türkiye'de 30 yıldır üretimini kesintisiz sürdüren Hyundai Motor, Türkiye, Ağustos'ta seri üretimine başlayacağı tamamen elektrikli ikonik 3 model yatırımının yanında yeni bir batarya fabrikası da açacağını duyurdu. Yeni ikonik 3 ve yeni nesil modellerle birlikte toplam 715 milyon euro tutarında bir yatırım yapmayı planlayan şirket, bu miktarın 55 milyon euroluk bölümünü batarya fabrikasına ayırdı. Milliyet gazetesinin bir diğer haberi, süreçte eş zamanlı adımlar devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkarılması hedefleniyor. Terör örgütünün silah bırakmayı kabullendiği ancak yasal çerçeveyi daha net görmek istediği ifade edilirken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerekli mekanizmanın oluşturulması için çalıştığı öğrenildi. Milliyet gazetesinden derlediğimiz bir diğer haberimiz, kalıcı barış temennisi başlıklı. Dışişleri Bakanı Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ABD ile İran arasındaki mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için önemli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü belirterek, bunun geçici bir sükunet değil, kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Basın turuna Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a şartlı taviz, El Arabiya Cuma günü imza töreni.

Efendim, basın turunda sırayı Yeni Şafak gazetesi alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarihi itiraf, biz olmasak İsrail olmazdı. ABD ile İsrail arasındaki kriz patlak verince Washington'dan terör devletinin pervasızlığının nedenini ortaya koyan itiraf geldi. ABD Başkanı Trump, ABD olmasaydı İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail olmazdı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haberi, elçisi Trump'a meydan okudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tel Aviv'den yana tavır aldı. Huckabee, İsrail olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri de olmazdı, varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz diyerek Trump'a meydan okudu. Yeni Şafak gazetesinden derlediğimiz bir diğer haber, Netanyahu tükenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD-İran mutabakatının karşısında olduğunu, bu yüzden Lübnan'a saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bu çıban başı döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç verecektir dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır dedi. Yeni Şafak gazetesinden der.

İzlediğimiz son haber Türkiye'nin yeni siperi başlıklı. Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper 2, yüksek hızlı hava hedefi Süper Şimşek'i tam isabetle vurdu. Süper 1'e göre daha uzun menzil ve yüksek irtifada görev alacak Siper 2, Türkiye'nin hava ve savunmasında etkin bir rol oynayacak.

0: Efendim, basın turunda son olarak Sabah gazetesi var. İstanbul'a yeni metro hattı. Başkan Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacak. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmalar bitti. Yeni hat Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Hattın Marmara ile entegre olacağını söyleyen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sağlanan entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek dedi. Sabah gazetesinden seçtiğimiz bir diğer haber, New York mahkemesi FETÖ'yü mahkum etti başlıklı FETÖ'cülerin ödemediği kredi borçları Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeye taşındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun açtığı dava New York mahkemesince haklı bulundu. Mahkeme FETÖ'ye borcu faiziyle ödeyin dedi. FETÖ okulu Brooklyn Amity School, Bank Asya'dan 2011'de aldığı standart dışı 4 yıl sonra ödemeli 19 yıllık kredi borcunu ödemedi. Hain darbe girişimi sonrası bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu devraldı. Borcun ödenmesi için de Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açtı. New York mahkemesi FETÖ'cülerin savunmalarını reddederek borcun faiziyle ödenmesine hükmetti. Efendim, son olarak bir spor haberimiz var. Montella'dan Neşter Kenan ilk 11'de. A milli takımda Avustralya yenilgisi sonrası Montella kadroyu değiştiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kenan Yıldız ilk 11'e girerken Barış Alper Yılmaz yeni hücum rolüne kaydırılıyor.
1: Dış basın.
0: İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone SDA, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının Mürgenstock kasabasında imzalanacağını duyuruyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mürgenstock kasabasının Pakistan ve Katar'lı arabulucuların yanı sıra ABD ve İran tarafından da önerildiğini belirtti. Açıklamada İsviçre'nin arabulucu rolü üstlendiği ve görüşmenin kendi topraklarında yapılabilmesi için gerekli diplomatik ve pratik koşulları sağladığı ifade edildi. Yarı resmi teslim haber ajansı, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revanchi'nin İran'la ABD arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklamasına yer veriyor. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiğini söyleyen Revanchi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıkları konusunun mutabakat zaptında yer aldığını belirtti. Revanchi, mutabakat zaptının resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf'la Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in hazır bulunacağını ifade etti. Revanchi, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından nükleer konulara ilişkin görüşmelerin başlayacağını söyledi. Teslim Haber Ajansı bir başka haberinde İran Enerji Bakanı Ali Abadi'nin ülkesiyle Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini söylediğini aktarıyor. Tahran'daki Rutshur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuşan Ali Abadi, İran'la Katar elektrik şebekesiyle birbirine bağlanacak dedi. Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Ali Abadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığı'nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı'na göre Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, Başkan Trump'ın İran'da rejim değişikliği hedeflemediğini ve hiçbir zaman İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'yi iktidara getirme gibi bir amacı olmadığını söyledi. ABD ile İran arasındaki mutabakatı bölgesel barış anlaşması olarak nitelendiren Vance, mutabakatın İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in Lübnan'daki operasyon tarzını ve Beyrut saldırılarını sert bir dille eleştirdiğini yazıyor. Trump'ın Hizbullah tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda İsrail'e Suriye seçeneğini sunduğunu bildiriyor. Trump, eğer İsrail herkesi öldürmeden bu işi yapamıyorsa o zaman görevi Suriye üstlenmeli diyerek bölgede yeni bir aktörün devreye girmesi gerektiğinin işaretini verdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın başkentine yönelik bombardımanlarına tepki gösteren Trump, İsrail'e Beyrut'a yaptığı saldırıyı beğenmediğimi söyledim. Netanyahu artık Lübnan konusunda çok daha sorumlu davranmak zorunda dedi. Independent bir başka haberinde İsveç parlamentosunda kabul edilen yasayla ödenmemiş borçları bulunan, kayıt dışı çalışan ya da radikal örgütlerle bağlantısı olduğu belirlenen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilebileceğini aktarıyor. Henüz sonuçlanmamış ve halihazırda verilmiş oturum izinlerini de kapsayan yasa, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde sağcı hükümet ve destekçisi Milliyetçi Parti tarafından göçmen düzenlemelerinin daha da sıkılaştırılması kapsamında kabul edildi. Muhalefet ve insan hakları örgütleri, yetkililerin suç teşkil etmeyen davranışları da gerekçe göstererek işlem yapabilecek olmaları nedeniyle yasanın keyfi uygulamalara yol açabileceğini savundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, Lübnan'da ateşkese rağmen yıkım ve işgal çağrısı yaptı. Eliyahu, Lübnan'daki Litani Nehri'ne ulaşmalı ve oradaki her şeyi yerle bir etmeliyiz, artık oyunun kuralları kalmadı dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakattan da memnun olmadığını dile getiren Eliyahu, umarım Trump bizi şaşırtır ve bunun son söz olmamasını umuyorum. Büyük bir gücün lideri olarak onun görevi kötülük tehdidini ortadan kaldırmaktır ifadelerini kullandı. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Ben-Gvir, İsrail'le bir iş insanının kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu, ancak ABD Büyükelçiliğinin alışılmadık bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Fransa ev sahipliğindeki G7 zirvesinde Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Rusya üzerindeki baskıyı artırma mutabakatı sağlandığını duyuruyor. Habere göre G7 liderleri daha sert yaptırımlar yoluyla Rusya Devlet Başkanı Putin'i müzakere masasına oturmaya ikna etmeyi hedefliyor. Son aylarda tüm dikkatini 28 Şubat'ta İsrail'le başlattığı İran Savaşı'nı sona erdirmeye odaklayan ABD Başkanı Trump, sona erdirmek istediği Ukrayna Savaşı'nı yeniden gündemine almaya hazır olduğunu duyurdu. Zirve sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Trump, Putin'e savaşı sona erdirecek görüşmelere başlama çağrısı yaptı. BBC'nin haberine göre Hindistan'da Mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen ve 21 Haziran'da tekrar düzenlenecek tıp fakültesi giriş sınavı öncesi önemli bir karara imza atıldı. Hindistan yönetimi sınav sorularının sızdırılabileceği ve kopyaya olanak tanıyabileceği gerekçesiyle Rusya merkezli sosyal medya platformu Telegram'a erişim kısıtlaması getirdi. İnternet kullanıcıları ve insan hakları savunucuları sınavlardaki yolsuzlukla ilgili daha büyük problemler olduğunu belirterek söz konusu adımı geçici çözüm olarak nitelendirdi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı sona erdirme sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Açıklama G7 zirvesi için Fransa'da bulunan Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. Trump 19 Haziran'da İsviçre'de imza töreniyle birlikte ikinci aşamanın başlayacağını duyurdu. İkinci aşama yoğun ve teknik müzakereler için 60 günlük süreyi başlatacak. Yani ilk ateşkeste görüşülmeyen temel ve yapısal konular ele alınacak. Buna göre ikinci aşamada İran'ın nükleer programı, balistik füze programı, İran'a yönelik yatırımlar ve yeniden inşa desteği ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gibi kritik konular masaya yatırılacak. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma'ya kadar açılacağını söyledi. İran'la adil bir anlaşma yaptıklarını belirten Donald Trump, İran nükleer silaha sahip olmayacak ifadelerini yineledi. Trump, anlaşma metnini basın toplantısıyla duyuracaklarını söylerken herhangi bir tarih vermedi. Hemen hatırlatalım, Cuma günkü imza törenine Amerika Birleşik Devletleri adına Başkan Yardımcısı Vance gidecek. Donald Trump, İsrail'e eleştirilerini de sürdürdü. İsrail'in Lübnan'a müdahalelerinden memnun değilim diyen Donald Trump, Beyrut'a saldırıyı onaylamadığımı İsrail'e söyledim. Bir kişiyi ararken bütün apartmanı yıkmanıza gerek yok. Çünkü o apartmanlarda çok sayıda insan yaşıyor dedi. Donald Trump, İsrail'in ve Netanyahu'nun Amerika ve İran arasındaki barış sürecini baltalamasını istemiyor. Zira İran, Lübnan'ın da Amerika ve İran arasındaki barış sürecine dahil olduğunu her fırsatta söylüyor. Ve ne zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İran barış anlaşmasına yaklaşsa, İsrail Lübnan'da saldırılar düzenledi. Donald Trump İran'la ilgili fırsatlara da değindi ve bizim çok fazla seçenek ve fırsatımız var. Petrol işbirlikleri için alternatiflerimiz var dedi. Ancak Trump İran'a doğrudan bir yatırım yapmayacaklarını ifade etti. İran'da yatırım ve yeniden inşa için bölge ülkelerince bir fon oluşturulması gündemde. Açıklama Başkan Yardımcısı Vance tarafından yapıldı. Vance, İran'ın 300 milyar dolarlık yeniden inşa ve yatırım fonuna erişim sağlayabileceğini ancak bunun için Tahran'ın önce anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Vance, paranın Körfez Koalisyonu tarafından finanse edileceğini de belirtti. Diğer taraftan Birleşik Devletler Başkanı Trump, mühimmat sektöründeki sistemik kısıtlamalar nedeniyle savunma üretim yasasını uygulamaya koydu. Bu, özellikle İran Savaşı'nın başından bu yana Amerikan ordusunun bilhassa bölgedeki Amerikan üslerinde bulunan hava savunma sistemlerindeki mühimmatı yoğun bir şekilde kullanması sonucu mühimmat stoklarında yaşanan azalmalar sonucu alınmış bir karar. Amerikan savunma şirketleri başta Tomahawk ve Cruise füzeleriyle Taat ve Patriot hava savunma sistemlerinin mühimmatı gibi sofistike silahların üretimini artırıyor. Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptı imza töreninin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurdu. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz emekli Tuğgeneral Sayın İhsan Başbozkurt bizlerle birlikte. Komutanım, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz komutanım. Komutanım, Fransa son yıllarda Afrika, Libya ve Kafkasya'da Türkiye karşısında yaşadığı jeopolitik güç kaybını Doğu Akdeniz'de agresif bir siyasete yönelerek telafi etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Paris yönetimi Türk nüfuzunu sınırlamak amacıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Fransız ordusunun bölgeye kalıcı olarak yerleşmesini sağlayan kuvvetler statüsü anlaşmasını imzaladı. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'nın ve işbirlikçisi İsrail'in bu tavrıyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yine İsrail ve bazı batılı işbirlikçileri Kıbrıs hattı üzerinden Türkiye'yi büyük bir çatışmanın içine mi çekmeye çalışıyor?
2: Evet. Aslında niyetleri o ama niyetlerine ulaşamayacaklardır. Bu Fransa'nın, dersiniz ya, hazımsızlık.
0: Evet.
2: Hazımsızlığıdır. Yani Fransa'nın küresel anlamda başarısızlığının bir versiyonudur. Küresel anlamdaki o işte herkesin beklediği Fransa, izlediği politika, izlediği strateji gerçekten şu anda çökmüş durumda. Avrupa'da zaten Fransa'nın etkinliği gitgide perişan durumda. Avrupa'nın şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin üstündeki o büyük bir perdeyi kaldıramaması işte Fransa'yı böyle bir gitgelli politikaya yönlendiriyor. Fransa'nın aslında burada bir stratejisi var. Ne var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda Fransa ile ilgili herhangi bir sıkıntısı, bir problemi yok. Ama bu problemi Fransa yaratmak istiyor. Niye yaratmak istiyor? Çünkü Türkiye'nin aslında uluslararası sistemde kazan kazan ve uluslararası alanda halklara göstermiş olduğu o sevgiyi, saygıyı, o halkların özgürlüklerine göstermiş olduğu, o gerçekten o vermiş olduğu değer çok önemli. Bu değerin sonucunda Türkiye kendiliğinden ortaya çıkan bir stratejiyle özellikle Afrika bölgesinde Fransa'nın kovulmasına sebep oldu. Türkiye burada Fransa ile ilgili hiçbir zaman Fransa'nın aleyhinde bir propaganda yapmadı. Fransa gibi gelip de Türkiye'nin burnunun dibinde, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen burnunun dibinde bir yere yerleşmek istemedi. Tamamen Afrika'daki yeni liderler, yeni bir politik anlayışıyla, yeni bir stratejiyle, halkların, hatta bizim yeraltı kaynaklarımızın hoyratça Fransızlar tarafından kullanılması, kendi halkının vefa mutluluğu için kullanılan bir sistemi biz kendi halkımız için neden kullanmayalım anlayışıyla, yeni bir lider profiliyle Afrika'daki ülkeler Fransa'yı adeta biraz önce saydığınız yerden Fransa'yı adeta kovdu. İki, Fransa biliyorsunuz hemen yanı başımızda Suriye'de gerçekten işte Lafarge çimento fabrikacılığı veyahut da PYD'yi saraylarda biz ağırlamadık. Evet. PYD'nin sözde eş başkanlarını, PYD'nin liderlerini saraylarda biz ağırlamadık. Ve bu özellikle terör örgütü PKK ile ilgili biliyorsunuz bağlantıları çoktu. Yani PKK terör örgütü adeta bizim kara gücümüz diyen bir Fransa vardı. Dolayısıyla Suriye'den de kovuldu. PKK terör örgütüne sahip çıkamayarak onlara umut verdiği umudunu yerine getirememiş, oradan da kovuldu. Dolayısıyla Fransa ne yapacağını şu anda bir yol açtı. Ne yapabilirim diyor. Türkiye'nin düşmanları kim? Onlarla ben dost olayım diyor. Türkiye'nin düşmanı kim? Aslında Türkiye kimseye düşmanlık beslemiyor. Türkiye her şeyde birlikte kazanalım, birlikte hareket edelim, bölgede huzuru birlikte sağlayalım. Bunu Rum kesimine de diyor, Yunanistan'a da diyor, Ermenistan'a da diyor, herkese diyor. Ve bunun da semeresini, bunun da alıyor. Ne yapalım? Biz Rum kesimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi geçinmiyor. Ne yapalım? Onunla düşman olalım. Oysa aslında yapmış olduğu bu kadar da, çok affedersiniz, akılsızca hareket ediyor. 1959 o Şubat 1959'da Zürih ve Londra Antlaşması var. Burada özellikle Birleşik Krallık, İngiltere ve diğer Türkiye ve Yunanistan, bu üç ülke burada garantör. Kıbrıs, bütün Kıbrıs'ın topraklarına hiçbir ülke, bu ülkelerin izni olmadan da ayak basamaz. Siz oraya iki tane gemi getirmekle, 60 tane Fransa askerini getirmekle Rum kesimine hiçbir şey kazandırmazsınız. Ancak ve ancak orada hiçbir şey. Hiçbir Fransız askeri de Rum kesimi için, Rum kesiminin toprağı için kendisini öldürmez. Hiçbir zaman da gelmez. Ve bunu biz zaten tarihte de yaşadık. Çünkü Dünya Harbi'nde de yaşadık. Dolayısıyla Fransa'nın burada yapmış olduğu beyhude hareketlerdir. Fransa'nın işte burada getirip de özellikle Doğu Akdeniz havzasında bir sanki orada bir büyük bir şey sistem varmış, bu sistemi kazanmak için. Ama kime karşı? Orada bir, şimdi biliyorsunuz en son Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İsrail ve Rum kesimi Amerika'da bir anlaşma imzaladılar. Dörtlü bir anlaşma imzaladılar. Akdeniz havzasında bulunan ekonomik o değeri, değer için neler yapabiliriz? Şimdi Fransa bunun içerisinde yok. Madem sizin Rum kesimi, İsrail, bilmem siz bunlarla beraber dostunuz, Yunanistan, peki en son imzalanan anlaşmada yeriniz neden yok? Orada. Dolayısıyla bu Fransa'nın beyhude hareketleri Fransa'nın Akdeniz coğrafyasında hiçbir şekilde başaramayacaktır. Bakın en güzeli Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
0: Evet, bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı,
2: yani Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde konuştu.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın
2: açık söylüyorum dedi. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesiyle birlikte hareket etmesin. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs

0: havzasında hak ve hukukumuza kastedenler olursa bunun cevabını çok bir şekilde vereceğiz dedi. Zannetmesinler ki Siyonist katil İsrail Başbakanı ve onun hükümeti. Zannetmesinler ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle şey değil. Yani onlar bir kayaya çarpmadılar. Onlar bir kayaya çarpmadılar. Karşıda koca bir kaya var. Bu kayaya çarptıkları zaman çok farklı olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'de bulunan bütün ne hakları varsa ekonomik münhasır bölgesinde ne hakları varsa hiçbir zaman ne Fransa'ya ne başka ülkelere ne Amerika'ya ne şuna bunu alabilecek kapasiteye ve kudrete sahiptir. Doğu Akdeniz Havzası'nda ve Akdeniz bölgesinde dünyanın bir numaralı deniz gücüne sahip olan bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Dünyanın bir numaralı bir Akdeniz bölgesi için konuşuyorum. Dolayısıyla burada hak ve menfaatlerini koruyabilecek kapasiteye, askeri güce ve akla, devlet aklına sahiptir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun için hiçbir zaman Türkiye burada asla ve asla değil bir karış toprağını, değil mavi vatanda hiçbir zaman. Bir de Fransa'nın artık biliyorsunuz Doğu Akdeniz bu hafta çok hareketliydi. Bu Doğu Akdeniz'in hareketli olmasını baktığınız zaman işte özellikle Türkiye'nin son 12 yılda, 12 yıl sonra Mısır'la bir tatbikat yapması.
1: Evet.
0: Bu muazzam bir şey. Doğu Akdeniz'deki bulunan havza ile ilgili Mısır'ın artık yavaş yavaş Yunanistan'dan uzaklaşımı, Rus kesiminden özellikle İsrail'den uzaklaşması, Türkiye gibi bir eksen. Dünya bakın Orhan Bey artık yeni bir eksene gidiyor. Yeni bir güvenlik eksenine gidiyor. Onun için bu güvenlik ekseni inşallah kısa sürede bu şey yapılacak. Şu anda özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan ve özellikle Mısır bu beşli yeni bir sisteme gidiyor. Onun için dolayısıyla bu bölgede hiçbir zaman bir oyun kuramayacaklar ve bu oyunu da bozacak olan bir sistem var. O sistemin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi gücünü ve kendi kapasitesiyle bu sistemi boşa çıkaracaktır.
1: Evet. Komutanım bu bahsi kapamadan evvel geçtiğimiz hafta Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığımızda bu anlaşmanın neden yok hükmünde sayılacağına ilişkin gerek hukuki gerekse Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara en sert cevabın kararlılıkla verileceğine ilişkin açıklaması vardı.
0: Evet. Diyor ki kıyılarımızdaki adalarda uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahsızlandırılmış, uluslararası anlaşmaların ruhuna aykırı olan maksimalist girişimleri asla kabul etmiyoruz. Türk ordusu bunu engelleyecek güce ve kapasiteye sahiptir. Evet. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamada yaptı. İşte evet. Biraz önce de ben vurguladım. Evet. Bu kapasiteyi hem harada, hem karada, hem denizde, hem mavi vatanda, hem Akdeniz'de, hem Karadeniz'de bu kapasiteye sahip olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Onun için biz onlara sükunet, barış, huzur ve yapmasını. Abi bırakın şimdi onu. Fransa orada onu yapıyor, geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de silah anlaşması yapıyor.
1: Evet, evet.
0: Böyle de bir ikilem var.
1: Zat durum var, evet. Evet. Komutanım ABD-İran hattına geçelim istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri-İran arasında mutabakat sağlandığı duyurulsa da Lübnan'daki ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler başta olmak üzere bazı konularda taraflardan gelen farklı açıklamalar nedeniyle belirsizlik sürüyor. 19 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek resmi imza töreniyle taraflar arasındaki savaşın sona erdirilmesi hedefleniyor. Siz bu mutabakatı nasıl değerlendirirsiniz? Ortada İsrail gibi iyi niyetli olmayan bir aktör varken bu mutabakat anlaşmaya ve kalıcı bir barışa dönüşür mü?
0: Şimdi aslında anlaşma diyorlar. Aslında bu bir anlaşma değil. Bu biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi, vurguladığınız gibi bir mutabakat metni.
1: Evet.
0: Şimdi mutabakat metni ilk kez böyle bir şey duyduk. Önce bir elektronik ortamdan bir imza işte. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bunun anlamı da güvensizlik anlaşması, öyle diyelim. Kimse kimseye güvenmediği için herkes böyle adımlarını çok böyle emin bir şekilde attığı için bu mutabakat metni öyle ve öyle aslında bölgemizdeki huzur için, barış için, bölgemizdeki gerçekten bu sıkıntının, bu problemin giderilmesi adına sevindirici bir durum. İnşallah Cuma günü İsviçre'de bu anlaşma bir metin haline dönüşür. Metnin tam da işte bütün basında metinle ilgili her şey dolaşıyor. O tam metni Cuma günü göreceğiz. Anlaşmanın altında neler var. Ama Arakçı burada bir işaret verdi. Şimdi öncelikle biliyorsunuz bu metin imzalandıktan sonra bir ateşkese riayet edilmesi, sıkı sıkı riayet edilmesi. Bu ateşkes nereleri kapsayacak? İran 1, 2 Lübnan, 3 Yemen. Yani İran'ın kontrolü altında bulunan unsurların kesinlikle ve kesinlikle bu bölgelerde mermi dahil patlamayacak. Bu birinci madde. İkinci madde aslında en önemlisi de İran'ın şu anda işte savaşta kaybettiği, ekonomik olarak kaybettiği ve şu anda İran'ın altyapı, üst yapısında büyük bir darbe vuruldu, büyük bir sıkıntı içinde oldu. Ve bunun giderilmesiyle ilgili İran şu anda işte yaptırımlar dolayısıyla ve bir takım İran'ın işte petrol gelirlerine el konması bunların işte zaman zaman işte belli periyotlarla bunların serbest bırakılması.
1: Evet.
0: Ve en önemli harekatın merkezi olan, harbi merkezi olan Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı görüyorsunuz işte aslında bence nükleer sistemden de önemliydi. Bence rejimin ortadan kaldırmasından önemliydi. Bence harekatın en önemli noktası Hürmüz'dü. Çünkü Hürmüz kapandığı zaman bütün dünya küresel anlamda perişan oldu. Ve buna da şahitlik ettik. Avrupa perişan oldu. İşte Çin aynı şekilde, Güney Kore, Japonya, buralar ekonomik olarak herkes büyük sıkıntı içine girdi. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki biliyorsunuz orada da bir sıkıntı var. İşte mayınla ilgili konu var biliyorsunuz. Mayının temizlenmesi, Hürmüz Boğazı'nın savaştan önceki yani 28 Şubat'tan önceki duruma dönmesiyle ilgili en az bir 60 günlük süre var. Öyle ifade ediliyorlar.
1: Evet.
0: Bu 60 günlük süre içerisinde Cuma günü bu mutabakat metni imzalanıp 60 günlük süre içerisinde işte özellikle nükleerle ilgili sistem, Hürmüz'ün tamamen eski sistemine dönmesiyle ilgili orada da İran'ın bir takım istekleri var. Bütün boğazlarda Amerika'da, Panama kanalında boğazlarda, Meksika körfezinde paralar geçişte. Neden geçişler işte Kızıldeniz'de herkes para alıyor da ben neden almıyorum diyor. Dolayısıyla orada da İran'ın bir takım istekleri var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı dahil bu 60 gün içerisinde bir kurulacak teknik heyetlerle, anlaşma metnine uygun olarak işte her 5, 3 neyse bu teknik heyetlerle 60 gün içerisinde anlaşmanın tamamen metnin hazırlanıp anlaşmaya şey yapması lazım. Fakat burada en büyük sıkıntı çıkmazın bu işi zora sokacak en büyük sıkıntı İsrail. Siyonist katil İsrail burada da bu işi kabul etmiyor. Çünkü kandan besleniyor. Çünkü coğrafyada kan aktığı zaman o mutlu oluyor. İsrail bu anlaşmaya ne kadar, bakın ne diyor? Beni Gevur denen bir tane Siyonist katil var.
1: Evet.
0: Bir katil var. Bu aslında ismini de telaffuz etmemek lazım buna. Bunun ismine sadece katil demek lazım. Çünkü o hapishanelerdeki o Filistinli kardeşlerimize neler yaptığını görüyoruz. Hatta burada bir rozet taşıyor. O işte idam sehpasına çıkanların o yağlı urganlarının rozetini taşıyor. Evet. Böyle bir adamdan bahsediyorsunuz. Bu diyor ki biz diyor Trump'ı seviyoruz ama diyor biz Amerika'nın müstemleme memleketi değiliz diyor. Amerika'nın taşeronu da değiliz. Biz özgür ve bilmem bağımsızız. Asla diyor Libya'yı diyor Lübnan'ı diyor terk etmeyeceğiz diyor. Lübnan'ı yerle bir ettiniz. Gazze'den farkı yok şu anda. 2 milyona yakın insan Lübnan'da sağa gitmiş, sola gitmiş, yerleri, barklar, evleri perişan olmuş. İnsanları perişan etmişsiniz. Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsediyoruz. Aslında İran bir şeyi başardı. İran neyi başardı biliyorsunuz? Amerika ile İsrail'in yapmak istediği Arap ülkeleri üzerindeki Arap ülkelerini birbirine düşman etmek. Yani Katar, Suudi Arabistan, işte Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman bunlarla İran'ı karşı karşıya bırakıp bunlar birbiriyle savaşsınlar, düşman olsunlar, ben aradan çekileyim mantığından hareket ediyordu ve bunları düşman edelim diyordu. Ama şimdi kendileri düşman oldu. Şu anda Amerika ile İsrail arasındaki düşmanlık had safhaya en üst seviyeye çıktı. Çünkü Amerika'nın içerisinde de büyük sıkıntı var. Bakın Savunma Bakanlığı'nın görevden alınma durumu var.
1: Hekset.
0: Evet. Evet. Şu anda çünkü anlaşmaya karşı olanlardan bir tanesiymiş. Evet.

0: Şu Amerika'nın devlet başkanı Trump diyor ki bu anlaşma imzalandıktan sonra hesabını göreceğim diyor bazılarının diyor. İşte İsrail'de şu anda Netanyahu katili de şu anda büyük sıkıntı içerisinde. Büyük bir problem var. Dolayısıyla bu anlaşma metninin önündeki en büyük engel İsrail. İsrail'in içerisindeki o katiller, katil sürüleri. Dolayısıyla bu anlaşma inşallah her şeye rağmen bölge barışı, huzuru, bölgenin mutluluğu için her şeye rağmen şey yapıyor. Bakın Trump'ın neler nelerini dinledik, söyledik, ettik, işaretlerini hepsini gördük, ettik. Ama Trump bir şeyi başaramadı. Müslüman beldesinde düşmanlığı yayamadı. Ne dedi? Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, sizler İbrahim Anlaşması'nı imzalayacaksınız dedi. Ama buna rağmen Suudi Arabistan asla imzalamayacağım dedi. İmzalayacaksınız dedi. Gazze'nin yarısını hatta işte şu anda %60'ına yakınını işgal altında bulunan Gazze'yi dedi imzalamadan dedi ben size şey yapmam. Ne oldu? İşte burada tereddütümüz bizim burada. Bakın Gazze ile ilgili bir anlaşma yapıldı öyle mi? Bir kurul anlaşma güvenlik kurulu kuruldu bilmem ne. Hatta orada güvenlikle ilgili işte bir belli bir miktar para toplanacaktı. Bunun onda biri dahi toplanmamış. Gazze'nin yeni bir. Bakın aynısını burada da yaşayabiliriz. Çünkü Siyonist katilin Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bulunan Yahudi sistemle bu işe engel olacağı ve ağır aksak yürüyeceği ve bölgedeki bu sıkıntıların devam edeceğini diye düşünüyoruz. Ama inşallah biz yanılırız.
1: Komutanım, İran Dışişleri Bakanı Eratçı da geçenlerde Lübnan Cumhurbaşkanı An ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmelerinde barış mutabakatının olmazsa olmazı Lübnan saldırılarının son bulmasıdır diye ısrarla İran tarafı da vurguluyor.
0: Yani zaten böyle diyeyim ben size. Şimdi burada siz bir ülkeyi işgal ediyorsunuz. Bir ülkeyi işgal ediyorsunuz. Hani Gazze'yi tamam işgal ettiniz. Gazze'de belli bir sıkıntı var, problem var, problem. Ama şimdi kurulu bir devlet var. Lübnan gibi bir devleti mavi hat dediğimiz bölgeye kadar 30-40 kilometre içeri giriyorsunuz ve bu hatta 1,5 milyon insan evini, barkını terk edip gidiyor. Bu kabul edilemez bir şey. Bu kabul edilemez. Neymiş? Hizbullah varmış. Ama buradaki Hizbullah'ın acaba derdi, sıkıntısı Hizbullah diyor ki siz diyor bizim topraklarımızı işgal ettiniz diyor. Bu işgali durdurun diyor. Hizbullah durup dururken mi sana silah atış ediyor? Durup dururken mi sana herhangi bir şekilde bir mermi atıyor? Siz katillik yapıyorsunuz. Oradaki halklara huzursuzluk, oradaki halkı huzursuz ediyorsunuz. Oradaki sistemi, devleti yok sayıyorsunuz. Oradaki devletin egemenliğini, güvenliğini hiçe sayıyorsunuz. Bir devleti işgal ediyorsunuz ve gidiyorsunuz devletin başkentini bombalıyorsunuz. Her tarafını perişan ediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben işte bilmem kendi güvenliğimi sağlıyorum. İyi de senin güvenliğin söz konusu da Lübnan'ın güvenliği söz konusu değil mi? Lübnan'da yaşayan insanların güvenliği söz konusu değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Böyle, yani dünya sana mı sadece barış, huzur? Yani tamam İsrail halkının güvenliği. Peki Lübnan halkının güvenliği ne olacak? Gazze'nin güvenliği ne olacak? İran halkının güvenliği ne olacak? Yemen'in güvenliği ne olacak? Körfez'in güvenliği ne
1: Ama
0: olacak?
1: artık gerçeklerle de yüzleşiyorlar komutanım.
0: Artık gerçekler her zaman için bence bir adım önde gidiyor. Şimdi dünya bunu gördü.
1: Gördüm.
0: Dünya halkları gördü. Hem dünyanın liderlerinin veya hükümetlerinin görmesi önemli değil
1: İran
0: Orhan Bey.
1: Yeni Zelanda maçında İran bayrağı açıldığında tüm Amerika tribünleri alkışladı.
0: Bitti.
1: Evet.
0: Ben onu
1: Evet.
0: diyecektim.
1: Yeni Zelanda
0: Önemli
1: tribünleri
0: olan
1: alkışladı.
0: liderlerin görmesi değil.
1: Evet.
0: Önemli olan dünyada bu zulmün, bu ahlaksızlığın, bu katilliğin halkların görmesi.
1: Evet.
0: Bunu da dünya halkları
1: Görüyor.
0: gördü.
1: Çok şükür
0: Ve bundan
1: görüyorlar.
0: sonra
1: Evet.
0: da bundan sonra hiç bu halkın önüne kimse geçemeyecek ve bu Orta Doğu coğrafyası inşallah yeni şekillenmeyle daha huzurlu, daha böyle refaha giden, kaynaklarının halka yansıyan bir Orta Doğu'da yaşantıyı göreceğiz inşallah.
1: İnşallah komutanım. Komutanım son 5 dakikamıza giriyoruz ama çok önemli bir konuyla isterseniz devam edelim. Tarihi Hicaz Demiryolu projesi Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalandı. Efendim planlanan lojistik koridor Türkiye ağlarından başlayarak Halep'te Şam üzerinden 350 kilometre boyunca Suriye topraklarını daha sonra Ürdün, Amman ve Akabe limanına ulaşan hat Suudi Arabistan ağına entegre oluyor. Yeni ulaşım hattı ayrıca tedarik zincirleri

0: için Hürmüz Boğazı ve Babil Mendeb gibi gerilimli su yollarını da devre dışı bırakıyor. Tabi buna İsrail'in her zaman olduğu gibi yine bir karşı çıkışı söz konusu. Onların da Hindistan'la başlayan ve İsrail üzerinden Avrupa'ya açılan İmeç Koridoru var. Buna karşı bizim tarihi Hicaz demir yolu hattını alternatif olarak tanımlıyorlar. Söz konusu tarihi projenin İsrail'i etkisizleştirdiğini yazıyorlar. Tarihi Hicaz demir yolunun stratejik önemini
1: Evet,
0: sizden dinleyelim
1: şimdi
0: efendim.
1: böyle diyeyim, bunun iki tane çok önemli şeyi var. Birincisi stratejik olarak gerçekten bir güç olarak, güç dengesi olarak İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan. Biliyorsunuz bunu G20 zirvesinde Hindistan'ın özellikle bu projeyi sunmasıyla başladı. Ve burada kimi bypass ettiler? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bypass ettiler. Kimi bypass ettiler? İşte Körfez ülkelerinin bir kısmını bypass ettiler. Ama aklın mantığın kabul ettiği bir şey vardı. Bunu hiçbir zaman göz ardı şey yapmadılar, ön plana çıkarmadılar. Akıl ve mantığın ekonomik değer denen bir sistem var. Siz zorla böyle pahalı, anormal bir ekonomik sistemi getirip milletin önüne koyarsanız millet dur der yani. Siz bunu çalışmadan etmeden getirmişsiniz kardeşim. Ama ekonomik olan bir sistem var. Kabul gören bir sistem var. Aklın, mantığın kabul ettiği bir sistem var. Ve biliyorsunuz kadim bir hat bu, kadim hat.
0: Evet.
1: İkincisi de burada en önemli olan, bu savaşta yaşadık. Hürmüz Boğazı'nın stratejik olarak, Hürmüz Boğazı'na stratejik olarak alternatif bir stratejik hat olarak ortaya çıkması. Çok önemli bir stratejik hat. Şimdi bu hattın aslında %60'ı tamam. Yani Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün'e kadar gelen hat tamam. Sadece Ürdün'den Halep'e kadar olan bir hat var. Ve bu 30-40 kilometreye yakın bir hat. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile herhalde sanırım Suudi Arabistan birlikte bu hattı yapacaklar. Türkiye'de şu anda mevcut hat zaten şu anda sağlam ve çalışır durumda. Dolayısıyla Hicaz Demir Yolu'nun bölge için müthiş bir stratejik hat. Ama en önemlisi üçüncü hatta biraz önce ifade ettiniz. Katil Siyonist İsrail'i devre dışı bırakmak. Kime rağmen? Amerika'ya rağmen. Kime rağmen? Bazı güçlere rağmen, bazı Yahudi sisteme rağmen bu devlet dışı bıraktıkları için şimdi onlar da şu anda yanıp tutuşuyorlar. Dolayısıyla bu proje özellikle Müslüman beldesi için, özellikle Türkiye. Daha sonra bu biliyorsunuz Katar ve diğer ülkelere de yansıyacak. Bu hatta Irak'ı bile bağlayacak bunlar. Belki oradan İran bile bağlanacak. Dolayısıyla bu ekonomik değeri Türk dünyasından, İslam beldesinden hatta Türk dünyasına, oradan da Avrupa'ya müthiş bir değer olarak bu Hicaz Demir Yolu ve en önemlisi de bizim için çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz belki de insanlar artık uçaklarla hacca gitmeyecekler.
0: Evet.
1: O hac ibadetini, ümre ibadetini Türkiye'den binerek gidecekler. İşte özellikle Suudi Arabistan'a, orada bu ibadetleri yapıp dönecekler.
0: Çok kıymetli komutanım,
1: Müthiş
0: çok kıymetli.
1: kıymetli. Dolayısıyla bu proje herkes için açık. O bölge için Türkiye çok kararlı. Dedim ya, yeni bir dünya düzeni. Yeni dünya düzeni burada işte. Özellikle Suudi Arabistan'ın işte Veliaht Prensi Selman sanırım de Türkiye'ye ziyaret olacak. Dolayısıyla bu şekillenecek. Ve Pakistan Suudi Arabistan arasında kurulan o pakt, Türkiye, Katar ve Mısır pakta dahil olduktan sonra bu bölge yeni bir dünya düzeniyle bölgenin asıl sahipleri huzuru, güvenliği sağlayacak ve bölge halkları da mutlu olacak.
0: Komutanım çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: kıymetli
1: teşekkür
0: katkılarımız
1: ediyorum.
0: için. Efendim Sabah Ajansı'nda bugünkü konuğumuz emekli Tuğgeneral Sayın İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından bizler yine Sabah Ajansı'nda olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Humphrey Bogart'ın o meşhur sert adam imajını bir kenara bırakıp bizi gülümsettiği, içimizi ısıtan bir yılbaşı masalından 1955 yapımı Benim Üç Meleğim adlı filmden söz edeceğiz. Yönetmen Michael Curtiz'in imzasını taşıyan bu film, suç ve iyiliğin hiç beklenmedik bir şekilde kesiştiği sinemanın en zarif kara komedilerinden biridir. Hikayemiz Şeytan Adası'ndaki hapishaneden kaçan üç mahkumun etrafında döner. Joseph Albert ve Jules kaçış yollarını ararken kendilerini küçük bir kasabada mali zorluklar çeken iyi niyetli bir ailenin dükkanında bulurlar. Başta niyetleri sadece çalmak ve kaçmaktır. Ancak ailenin içine düştüğü çaresizliği gördüklerinde bu üç günahkar adam birer koruyucu meleğe dönüşmeye karar verirler. Kendi yöntemleriyle biraz kurnazlık ve bolca da zeka kullanarak aileyi kötü niyetli akrabalarından kurtarmaya çalışırken aslında kendi ruhlarındaki iyiliği de yeniden keşfedeceklerdir. Humphrey Bogart o meşhur karizmasını komediyle birleştirerek dahi bir dolandırıcıyı canlandırırken ona eşlik eden Peter Ustinov ve Aldo Ray ile kurduğu o tuhaf ama sempatik üçlü filmin tüm enerjisini ayakta tutar. Tek bir mekanda geçen sahneler, oyuncuların muazzam performansı ve adeta tıkır tıkır işleyen diyaloglarla bir tiyatro şölenine de dönüşür. Mahkumların o kendilerine has, hınzır ama adaletli yöntemleri, izleyiciye iyilik yapmanın aslında ne kadar kolay ve ne kadar keyifli olabileceğini de hatırlatır. Finalde gökyüzünde beliren o hayali haleler, aslında her insanın içinde bir yerlerde saklı olan masumiyetinin de simgesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Beş büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Gönüllü gençlerden Gazze'li çocuklara moral etkinliği. Abluka altındaki Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Filistinli çocuklar için gönüllü gençler etkinlik düzenledi. Lastik devlerine ceza yağdı. Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal soruşturması kapsamında lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 7 lastik devine 3 milyar 136 milyon 843 bin lira ceza kesildi. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlılara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilebilecek. Ve spor, 2026 Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Son şampiyon Arjantin, J grubu açılış maçında Cezayir'i Messi'nin attığı 3 golle 3-0 mağlup etti. I grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. I grubunda oynanan diğer maçta ise Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Bu arada Almanya milli futbol takımının antrenmanı sahaya giren zehirli bir yılan sebebiyle yarıda kesildi. Söz konusu yılan türünün Kuzey Carolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztar, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. Instagram hesabımızı sizlerle paylaşalım. Güzelbirgün.tsr bizi radyo.trt.net.tr adresinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, Türkiye'de milyonlarca öğrenci her yıl üniversite hayalini gerçekleştirmek için yükseköğretim kurumları sınavına hazırlanıyor. Bu süreç öğrenciler için sadece akademik değil, aynı zamanda psikolojik olarak da oldukça yorucu bir dönem. Çocuklarımızın kimlik arayışının ve hormonal değişiminin zirve yaptığı hassas bir evrede girdikleri ve girecekleri önemli sınavlar sadece akademik birer test olmaktan çıkıp aile içi dinamikleri, ruh sağlığını ve sosyal yaşamı da şekillendiren psikososyal bir olguya dönüştü. Güzel bir günde psikiyatri uzmanı Göksel Bayam'la gençler ve aileleri üzerindeki sınav kaygısı üzerine sohbet edeceğiz bugün. Güzel bir günde ve konuğumuz Göksel Bayam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Bayam, sınav kaygısı nedir? İlk önce buradan başlayalım. Sınav öncesinde yaşanan kaygının temel nedeni nedir?
1: Evet. Aslında o birkaç basamakta, yani hazırlanma bölümünde ayrı, sınav yaklaşırkenki ayrı ve sınavın bizzat kendisinde ayrı, üç ayrı aşamada olmak üzere. Ama kabaca görülen belirtiler çok benzer şeyler oldukları için performans göstermeniz gereken ya da sizin sınandığınızı hissettiğiniz bir durumda yaşayacağınız, yaşadığınız ruhsal ve bedensel belirtilerin toplamı gibi düşünün. Bedensel

0: Belirti olarak işte çarpıntı, hafif böyle bir hava açlığı, boğazda düğümlenme, kuruma hissi, el ayak uyuşması, karıncalanması gibi ruhsal olarak da huzursuzluk, gerginlik, her an kötü bir şey olacakmış, iç sıkıntısı gibi ruhsal belirtilerle seyreden ve kişinin o sıradaki performansını direkt olarak etkileyebilen. Yani bildikleri, tanıdıkları, çözebilecekleri gibi buna benzer sorunların tamamını aslında daha beceriksiz hale getiren bir süreç diye tarif ediyoruz.
1: Evet. Peki bu kaygının nedenleri neler? Temel nedeni nedir?
0: Aslında üç ayrı sebebi var. Yine bu insanın tarifi üzerinden yola çıkılacak olursa hep biz tıp fakültelerinin ilk sınıflarında okuturuz, öyle okuturuz. İnsan biyopsikososyal bir canlıdır deriz. O yüzden de bunun da biyolojik, psikolojik ve sosyal sebepleri var. Biyolojik olarak artık son yıllarda yavaş yavaş bazı böyle bir şeyden bahsetmeye başlar. Serotoninleri düşme eğiliminde doğmak diye bir şey. Yani bazı insanlar ister genetik faktörler, ister bünyesel faktörlerle doğuştan zaten anksiyöz ya da böyle hafif böyle gergin, endişeli doğabiliyorlar. Yani bir bünyesel ya da genetik sebepler bunun sebebi olabilir. İkincisi psikolojik sebepler olabilir. O çocuğun gerçekten rekabeti ne kadar yönetebildiği, rekabete ne kadar hazır olduğu, bu sürecin üzerine yüklenen anlamların ne kadar olduğuyla, kendi yüklediği anlamın ve hırsın ve gerçekten yarışmacı ruhunun ne kadar hayatın, varoluşun en önemli parçası haline getirilerek büyütüldüğüyle ilgili. Bir de sosyal sebepler var tabii. Başlangıçta anne baba olmak üzere ki bugünün sanıyorum konumuzun kahramanları onlar. Anne babalar, kardeşler, yakın akrabalar, büyük ebeveynler ve artık son zamanlarda tabii bununla sınırlı kalmadık. Sosyal medya,
1: Medya.
0: medya, yazılı ve görsel basın bunların hepsinin yarattığı bir ortamın hakikaten o boğucu sıcaklığında çocukların kavrulması gibi düşünün birazcık.
1: Evet, yani biz aslında şimdi kaygının olumsuzluğundan bahsediyoruz ama bazen de sizin tarafınızdan
0: Kesinlikle.
1: da duyuyoruz. Birazcık da kaygı başarıyı getiriyor değil
0: Muhakkak
1: mi?
0: sağlıklı bir ruh için birazcık anksiyete olmazsa olmazdır. Sadece sağlıklı bir ruh için değil, yaratıcı bir ruh için de öyle. Sanatçılar için de mesela kaygısız sanatçı çoğu kez yaratıcılığı bir miktarda törpülenmiş birisidir. Ya da kaygısız bir sporcu, endişesiz bir sporcu performans konusunda yeterli üst seviyelerde değil demektir. Yani bir parça kaygı, anksiyete gerekir ama bütün her şeyde söylediğimiz gibi bir parça. Nasıl bir parça kan şekeri iyi bir şeyse, abartıldığında bir hastalıksa, bir parça anksiyete de onun gibi hakikaten iyidir. İnsanları olumlu yönde etkiler ama abartıldığında gerçekten onlar için hem hayatı çekilmez hale getirir, hem gerçekten o kadar zamanlık emeklerinin boşa çıkmasına ve gerçekten bildikleri, başarabilecekleri bir şey halledilmeler önündeki engel haline dönüşür. Hem de aileler için gerçekten baş edilmesi başlı başına devasa bir sorun haline gelir.
1: Evet, denge burada da çok çok önemli.
0: Çok, çok.
1: Peki sınav kaygısının fiziksel ve duygusal belirtileri neler hocam?
0: Şimdi aslında birkaç değişik şey, fiziksel olanları değil mi? Bir kısmını saymaya çalıştık. Yani normalde şimdilerde çocuklar bir miktar baş etmek için daha çok enstrümana sahipler. İşte söz gelimi artık dershaneler, çok sık tekrarlanan deneme sınavları gibi. Bunlar çocukların sistematik olarak duyarsızlaşmasını sağlıyorlar. Pek bunları daha az yaşamaya başladılar ama gerçekten vaktinde sınav sırasında çarpıntıdan, sınav sırasında bulantı kusmadan, sınav sırasında tuvalete gitme isteğinden, yani fiziksel olarak bunların hepsi olur. Yani idrar ya da dışkı yapma ihtiyacı, zaman zaman aşırı ağız kuruması ve ciddi bir miktarda susuzluklar, bu arada yüz kızarması, işte boğazda takılma, düğümlenme hissi gibi gerçekten o sırada kişinin bedensel olarak kendini çok huzursuz, çok kötü hissettiği bir dönemdir. Bu durumda zaten dikkati sürdürme, hafıza gibi bilişsel fonksiyonlar artık yeterince enerji kalmaz oraya. Bunlarla uğraşmakta bu sıkıntılar yüzünden yani çok fazla öyle insan öyküsü biliyorum. Hani

0: o kadar çok gergin ki. Çünkü psikolojik olarak da şöyle bir şey diye düşünün. Hani zaman zaman bunların bir kısmı aslında bir zihinsel kaçış. Başarısız olma korkusu, yapamama endişesi, üstesinden gelememe korkusu nedeniyle insanlar bunu ruhsal olarak düşünemiyorlar. Yani işte ben başarısız olabilirim, korkuyorum, endişelenirim yerine. Bunun yerine bedensel bir belirtiye yansıtıyorlar. Böylelikle oradan kaçmış oluyor. Yani artık o başaramamış, o soruyu çözememiş değil. O sırada bulantısı gelmiş ya da çarpıntısı tutmuş birileri haline dönüşüyorlar. Bu bilinç düzeyinde değil tabii. Bilinç dışı bir şekilde oluyorlar ve insanın o bedensel belirtilerin şiddetine bağlı olarak da zaman zaman sürdürmesi gereken o sürecin işte her sene zaman zaman değişiyor. Bu sıralarda herhalde 180 dakikalık süreçler bunlar. O dönemleri yaşanmaz kılıyorlar kendilerini ve yarıda kesmek zorunda kalan o şiddete gelen çok fazlaca insan öyküsü biliyorum.
1: Evet, ne yazık ki başarı çok kısa bir zamana sığdırılıyor.
0: Tabii
1: Başarıyı
0: yani
1: ölçmek.
0: şimdi inanın 20 yıldan uzun süre birkaç kolejde danışmanlık yaptım. Bu süreçte çok sıklıkla tanıklık ettim. Yani inanın o zamanlar bir zamanlar 11'di, şimdilerde 12. sınıflardı. Zaman zaman grup terapileri yaptık. Yani o çocukların gerçekten kendini ifade etmekle ilgili. İlk duydum, ilk birkaç grupta inanın yaygın olarak en çok şunu duyardım. Yani işte bu nasıl bir haksızlıktı, işte insan hayatı bu kadarlık bir zaman sıkıştırılır mıymış, tabii onlar yarış atı mıymış diyor gibi. Yani o tür öfkelerini, yani o bu kadar sınanıyor, bu kadar noktasal sınanıyor olmaya dayan öfkelerini seslendirirlerdi. 2-3 grubu sadece bununla bitirirdik. Ve 2-3 grubun sonrasına gelir. Evet çocuklar, haklısınız bunlar var.
1: Ama
0: Evet,
1: var.
0: ama artık var. Şimdi biz bununla nasıl baş edeceğiz peşine düşebiliyorduk ondan sonrasında. Yani işte zaman zaman eğitim sistemlerinin buna benzer kavşakları ayarlarken neyi öncelediğiyle ilgili. İşte adil bir sistem haline dönüşüyor olması için herkese benzer sorularla ya da benzer bilgilerle sınıyor olmak tercih edildiğinde böylesine aralıklara gelmek zorunda. Ama bu çocukların hani biz şimdi ağırlıklı olarak çok yaklaşmakta olan yüksek öğrenme giriş sınavı için konuşuyoruz. Ama hayatın birçok yerinde zaten bunu sınanıyorlar. Yani bu kritik yerlere geliyorlar. Bazı çocuklarda bu sınav kaygısı yüksek olanlarda bildiğiniz hani okuldaki bir sözlüğe kalkmalarda ya da işte yazılılarda ya da işte onda sıralamayı belirleyecek. Çünkü bu da bir rekabeti belirleyen bir şey. Orada bir yerde yukarılarda kalmayı önemseyen ya da ona çok anlam yüklenmiş olan olgularda inanın her sene onlarca kez yaşıyorlar bunu.
1: Sanırım burada biraz da bilmiyorum, belki de yanlış düşünüyorum ama yaşın ve bedensel gelişimin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela bir hafta öncesinde LGS sınavı
0: Doğru.
1: oldu, benim de kızım da girdi.
0: Doğru.
1: 13-14 yaşındaki bir çocuğun başarılısın ya da başarılı değilsin şeklinde sınanması da biraz aslında kaygıyı
0: Çok
1: artırıcı bir
0: doğru.
1: durum diye
0: Katılıyorum.
1: düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Bu maturasyonla, olgunlaşmayla çok bağlantılı bir şey. Ne kadar olgun olursak, olayları bazı şeyleri durdurup bekletip erteleyebilmeyi öğrendiğimiz için ya da o kadar artık hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız için ve hayatta bize dokunduğunda sistematik olarak duyarsızlaştığımız için daha becerikli hale geliyoruz. Halbuki çok daha cılızlar. Yani ilk öğretimi düşünün, ilk öğretim bitimini düşünün. Buralarda çok daha cılız baş etme becerileri var. Öyle olunca bu miktardaki kaygıyla baş edebilecek kadar güçleri yok, enstrümanları yok ellerinde. Hele buna bir de üstüne üstlük beklenti eklenirse, yani buna birinci derecede anne babaların, zaman zaman öğretmenlerin, zaman zaman işte yakın sosyal çevrenin beklentisi de eklendiğinde yüksek anlam yüklenen bu durum, işte hayatın bizzat kendisinin bu olduğu, bu olursa her şeyin yolunda gideceği, bu olmazsa bütün her şeyin darmadağın olacağını der bir algıya sahip olan çocuklar için ne kadar devasa bir sorun düşünebiliyor musunuz?
1: Biz ebeveynler bile böyle düşünürken, ki yani düşünmemeye çalışsak bile düşünüyoruz, sistem buna itiyor bizi. Çocuklar için daha ağır bir yük haline
0: Çok
1: geliyor.
0: haklısınız. Yani gerçekten buna benzeyen bir süreçte o kadar yükü kaldırmaya ne kadar güçleri yeter? Biz zaten geri kalan kısımlarda o rekabete karşı çocuğu yeterince ne kadar aslında güçlü kılabiliyoruz, hazırlayabiliyoruz. Buna benzer son derece öznel bir sürü koşul varken herkesin birden girebileceği bir yerin içerisinde ve düşün hakikaten çocuk bazen oraya geliyor. Eğer o sınavı da başarılı olursa her şey mükemmel olacak.
1: Öyle bir
0: Annesi
1: algımız
0: babası onu
1: var,
0: çok
1: evet.
0: sevecek, dedesi, büyük annesi onunla çok gurur duyacak, işte istediği bisikleti alacaklar, ondan sonrasında eve daha geç saatlere kadar oyun oynayabilecek. O kadar çok ödül var ki bunların sonunda. Eğer alamazsa, eğer ya

0: başarılı olamazsa hiç kimsenin onu sevmeyeceği, onu değerli bulmayacağı ya da işte onu onaylamayacağı bir buna benzer düşünce cezası da çok sert.
1: Evet, ne yazık
0: Bu
1: ki.
0: çok ciddi bir varoluş sorununa dönüşüyor yaşlarda.
1: Evet, ne yazık ki. Peki hocam, sınav kaygısı yaşayan ve bu kaygıyı yaşamayan kişiler arasında nasıl farklar var desem, ne dersiniz?
0: Şimdi kişilik özellikleri olarak fark var, yetiştirilme olarak fark var ve bütün bunların dışında gerçekten doğru destekler alıp almamak, doğru tedaviler hatta eğitimler alıp almamakla da ilgili farklar var. Ağırlıklı olarak performans odaklı aileler, çoğu kez başarılı anne babaların çocukları. Yani hayatın içerisinde başarılı eğitimler almış, başarılı, hep buna benzer süreçleri başarıyla geçirmiş anne babaların çocukları öncelikle çok ciddi bir baskı altında kalıyorlar. Yani onlara yetişebilmek, ebeveynlerine yetişebilmek, hatta onları geçebilmek. Çünkü eninde sonunda elimizdeki model bu. Ve o modeli realize etmek gerekiyor, gerçekleştirmek gerekiyor. Onun için çırpınan ve onunla ilgili yapamayacağı endişesinde bir taraftan, hani olur ya yapamazsa, yapamasa ile ilgili soruları gün içerisinde yanıtlandığında hep kötü cevaplar alan. Yani oğlum yapamazsan çok iyi aile şeyler biliyorum. Çok son derece olgun gibi görünen. Oğlum kızım bir şey olmaz ne olacak? Olursa olur olmazsa olmaz dert etme. Ama yani hayatında bundan sonra belki de kiminle evleneceğini bile bu sınav belirleyecek. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet, çok ağır.
0: Yani nasıl yani işte kiminle karşılaşacağım bir süre sonra, kiminle arkadaşlık kuracağım, gelecekte nasıl, bütün bunlar sosyal geleceğimi de, hani ekonomik geleceğimi de, bir sürü şey belirleyen şey, bu nasıl önemsiz olabilir? O da ilk cümle olarak, yok oğlum canın sağ olsun, kızım boş, aman dert değil olursa ol, denildikten sonrasında ona o kadar anlam yüklendiğini fark eden çocuk, satır aralarında ya da subliminal mesaj olarak o mesajı alan çocuk gerilmeye başlıyor zaten. Ve bu gerginlikler sürekli olarak insanları hani başlangıçta hani evet hani o koşulların kendisinin yaşanmadığı daha sonraki koşullarda yaşandığı durumlarda başarılar, küçük başarılar da elde edilebilir. Bunlar zaman zaman beklentiyi azaltması gerekirken, baskıyı azaltması gerekirken tam tersine bazen baskıyı arttıran durumlar var. Yani oturup da hani ne bileyim vasat sıradan birisi için oğlum, hani yapılabilir hani senden geleni yap falan olur haline gelir ama ondan evvel hep yüksek puanlar almış birisi için artık o beklenti anksiyetesi onu almak zorunda dereceye girmek zorunda ya da en iyi Anadolu Lisesi'ne girmek zorunda ya da en iyi üniversiteye girmek zorunda. Hani bunlar zaman zaman hani bizim aldığımız eğitimi sadece eğitim olarak algılamamızın dışında da bir kısmı var işin. Biz onu meslek sahibi olmanın bir komponent olarak düşünüyoruz. Arkadaş biz bir mesleğe sahip olmak için okuyoruz. Halbuki eğitim temel amacı o değil. Yani hayatı değerlendirme, problem çözme, vizyon geliştirme, sosyal anlamdaki buluştuğun insan yani gelecekliği doğru hayaller kurma, doğru projeler üretmeyi eğitim böyle bir şey. Ama biz bunu meslek ve mesleğin sonrasında edinilecek dünyada edinilecek pozisyon ve pozisyonun sonrasında yaşanacak bir hayatın standardı ve kazanılacak paranın miktarı olarak algıladığımız ya da o çocuklara bunları böyle enjekte ettiğimiz sürece evet mesele çok devasa bir şey haline dönüşüyor.
1: Peki kültürler arası farklar var mı, ya da ülkelerdeki eğitim sistemi mi belirliyor acaba bu yaklaşımları?
0: Ben klinik deneyimlerim şöyle, yani çok uzun yıllardır buna benzeyen, yani bu süreçleri yaşayan çocuklar ve onların ailelerini öykülerine tanıklık ettim. Ben sosyokültürel düzey arttıkça bunun tam tersine arttığına tanıklık ettim. Çok ilginçtir. Normalde eğitimli ailelerin ya da akademik anlamda daha çok şey öğrenmiş kişilerin aslında bu sorunu çözmek için daha becerikli insanlar olduğu düşünülebilir ama inanın benim bu konudaki deneyimlerim, gözlemlerim böyle değil. Yani kabaca aslında birçok yapılmış, bizde çok yaygın bir çalışma yok, saha çalışması yok. Yani ufak tefek sınırlı sayıda yapılmış saha çalışmaları var ama gerçekten sosyokültürel düzey arttıkça bu anlamdaki kaygının enjekte edilmesi oranı da artıyor. Çünkü zaten hani muhakkak gelinmesi gereken bir yer var. Hani onun için hayal değil, bu çok yakında duracak. Bir elini uzattığında alabilecek, o sınavı verirse olabilecek bir şey gibi düşünün. Bir hamlede bunu o kavşak haline geldiğinde gerçekten hani ne tarafa döneceğini, ne yavaş mı o kavşağa girecek, hızlı mı girecek bunları bilemediği durumlar. Allah'tan hani sosyal medyayı zaman zaman bu konudaki yük pompalanmış bu kaygı için sorun tutuyoruz ama son yıllarda ben bu sorunla baş etmek için de yeterince katkıda bulunduklarını da düşünüyorum. Yani nasıl baş edileceği, ne yapılması gerektiği, hani tamam belki

0: babalara, nasıl diye anne babalar olur öğretmek gibi oluyor ama bir miktar bazen kriz yönetmek, bu bazen krize dönüşürse kriz yönetmeyi öğretmek de önemli bir şeydir.
1: Geçenlerde sosyal medyada bir psikiyatri uzmanının sözüne rast geldim. Şöyle söylüyordu. Lise mezunu annelerin çocuklarını daha sağlıklı, yüksek öğrenim görmüş annelerin çocuklarını da daha sağlıksız bir şekilde yönlendirdiği üzerine. Tam cümleler bu değildi ama
0: Evet,
1: buna benzer bir
0: benim de
1: açıklamaydı.
0: gözlemim o yönde zaten.
1: Evet.
0: Yani gerçekten hayalleri ya da gelecekleri mi? Gerçi bunu da çok onlara sınırlamayalım. Yani o kadar çok örnekte şimdi
1: Evet,
0: size
1: tabii
0: attık
1: ki.
0: aklıma geldi ki kendisi belli bir sınırda kalmış ebeveynlerin çocuklarının o sınırda kalmasını istememek için ciddi bir şekilde hırs pompaladıkları çok aile de biliyorum. Yani oturup da o yaşanan hayattan kurtulmak için ya da daha yüksek standartta daha iyi bir hayat yaşayabilmek için en önemli şansının bu olduğu. Oğlum senin babanın 3 tane fabrikası yok. Bir tanesinin başına geçirsin. Biz sana hazır bir tezgah vermeyeceğiz. Senin tek yolun var olmanın, senin gelecekteki her şeyinin tek yolu buradan geçiyor. Denildiğinde gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bu ebeveyn tipi de aynı zamanda bu kaygıyı zaten enjekte ediyor çocuğa.
1: Evet. Hocam kısa bir ara verelim,
0: Tabii
1: ardından
0: ki.
1: devam edelim.
2: Belçikalı bir grup, ünlü Rus yazar Tolstoy'un "Şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir" sözünden esinlenerek bir ay boyunca hiçbir şeyden şikayet etmeme kampanyası gerçekleştirmiş. Pozitif Kal adlı kampanyada yaklaşık 32 bin kişi bir ay boyunca yaşadıkları olumsuzluklara karşı sabredip şikayet etmemeyi denemişler ve bu deneyimden çok güzel sonuçlar elde etmişler. Kampanyanın amacı insanlara ilham vermek ve hayatlarının olumlu yönlerine odaklanmalarına teşvik etmek olarak açıklanmış. Ne dersiniz, biz de deneyelim mi?
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir gün devam ediyor. Güzel bir günde psikiyatri uzmanı Göksel Bayam'la bu hafta sınav kaygısı üzerine sohbet ediyoruz. Hocam en son aile yaklaşımları üzerine konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Aşırı motive etmek de sanırım sıkıntılı bir durum, değil
0: Evet,
1: mi?
0: doğru. Doğru. Şimdi aslında birazcık çok erkenden yani hani İsa'nın doğumuna gitmeyeceğim tabii de yani insanların gerçekten erken çocukluk dönemlerinde özellikle 0-5 yaş hani bizim meslekte psikoanalitik yaklaşanların büyük bir kısmının şöyle bir düşüncesi vardır. İnsan hayatında bütün yaşayacaklarının tamamını 0-5 yaş arasında yaşar. Ondan sonrakilerin hepsi bunun tekrarı gibidir. Heyecanların en büyüğü, aşkların en büyüğü, korkuların en fazlası, sıkıntıların en büyüğü o yaşlarda olur. Daha sonra bunu değişik değişik yerlerde tekrarlarız diye tarif ederler. Ha bu kadar şey değilim yani bu kadar abartılı bir tespite karşıyım ama bunun yanı sıra gerçekten 0-5 yaş bizim hayatımızı bir sürü şeyi öğrenebilmek için çok değerli bir zaman dilimi. Yani temel güven duygusunu. Yani işte başlangıçta anneyle daha sonra babanın da eklemlendiği o aile güven içerisinde kendine güven duygusunu nasıl gerçekleşeceği, gerçekten asıl güven duygusunun nereden kaynaklandığı, doğru kaynaklardan, gereksiz güven değil, gerçekten anlamı olan güveni, isteklerini durdurup bekletip erteleyebiliyor olmayı, zaman zaman özerk olmayı, özerk olmanın ne kadar zevkli bir şey olduğunu ve özerk olabilmek için neleri yapmak gerektiği, o sırada yaşanan varsa kardeş yoksa kuzenler giren insanlarla rekabetlerin nasıl yönetileceği, oyunda nerede kimin kazanı kaybetmenin de aslına bakarsın asıl olanın oynamak olduğu, sadece kazanmak ya da kaybetmek üzerine kurgulu bir şey olmadığını ve bütün bunların sonrasında yavaş yavaş ilkokula başlarken de işte hani birazcık daha öne çıkarak giden ve daha çabuk öğrenen, işte bazı motor fonksiyonları daha becerikli hale getiriyor olmanın, bunları değerlendirmek. Yani normalde o 0-5 yaş arasında hem bu duyguları vermeliyiz, bedensel olarak onun gerçekten bir sürü becerilerini geliştirebileceği, hani yerlerin kanlanmasını sağlamak zorundayız. Onlara ipucu vereceğiz. Yani isterseniz buna spor deyin, isterseniz güzel sanatlar deyin, oralardan ipuçları vererek, buralarda hangi ipucundan tuttuğu, nerede kendisini daha iyi hissettiği, oralardan bir yerden hakikaten parlatılabilir bir şey olup olmadığını, kendine dair veri toplamak bunların hepsi.
1: Yani 0-5 yaş arasında biz eğer bunları kaçırdıysak geri kalan zamanda
0: Olur.
1: da şansımız var, değil mi?
0: Gayet tabii ki var. Dünyanın sonu değil. Gayet tabii ki var. Ama o 0-5 yaşta bunların gerçekleştiğinde çok daha kolay, çok daha ufak tefek becerilerle, çok daha hani insanları çok yormayacak bir şekilde gerçekleştirebilme şansının olduğu bir dönemdeyiz. Ama gayet tabii ki bu dönem.

0: akışların ufku değil. 5 yaşından sonra yine rekabet gelecek önlerine, işte okuma yazmayı önce öğrenebiliyor olmak, 4 işlemi daha çabuk öğrenen önce öğrenmek gibi rekabetin çeşitli aşamalarda karşılıkları gelecek. Ama buralarda eğer biz çocuklarımızı gerçekten normali yönetmek üzerine kurgulanan ve aslına bakarsan önüne bir şey çıktığında bunu çözmek için yeterince becerisi olduğunu, aslında buna dair bir potansiyeli, bir bilgisi olduğuna dair ya da olmayanları öğrenmekte hiçbir mahsur olmadı, bilmiyorum demeyi, demenin ayıp bir şey olmadığına dair yetiştirdiğimizde çocuğun öğrenme kapasitesini orada daha geniş tutuyoruz. Ve öğrenen çocuk burada başarılı olunca ödüllenmeye başlıyor. Ödül geldikçe bir süre sonra orada insan ruhu sıkıntıdan kaçar, hazza yaklaşır. Haz alınan bir yer haline dönüştükçe orası parlayan bir şey haline dönüşür, daha başarılı oluyorlar. Halbuki orası sıkıntı haline dönüşürse, nitekim bazı öğretmen, hani fark edilmeyen öğrenme güçlükleri ya da bazı çocuklar için nasıl öğrendiğini ona öğretemiyor olmak, bazen kendini yeterince tanımıyor olmak, yeterince güvenmiyor olmak gibi şeyler olduğunda orası başlı başına sıkıntı veren bir şeye dönüşüyor ve sıkıntıdan kaçıyoruz. Bir süre sonra kaçtıkça daha az donanımlı hale geliyoruz. Daha az donanımlı oldukça ödüllerden mahrum kalıyoruz filan. O döngü birazcık da oradan gidiyor. O yüzden belki de çok erken çocukluk döneminden itibaren başlayarak temel olarak 3-4 tane kavramın, bir temel güvenin, asıl olan kendimize güven olduğunun. Yani ben kendimi güvende hissediyorum. Ben güvenli bir ailenin içerisinde doğdum. Güvenli bir zonum var. Ben gerçekten beslenirim. Benim onlar arkamda dururlar. İhtiyacım onun da yanımda birileri var duygusunun. Bunun yanı sıra özgür olmanın, özerk olmanın, hani gerçekten kendini başına bir hayat kurabilmenin, kendi başına kararlar verebilmenin, inisiyatif kullanabilmenin çok değerli olduğu ve bunun için çabası göstermek, bunun için bir donanıma sahip olmak gerektiği. Bunun yanı sıra az önce söylediğim gibi hakikaten bazen durdurabilmek isteklerimizi. Her zaman isteklerimiz vardır. Bazen dürtüler halinde, bazen biz hayattan öğrendiğimiz sosyal öğrenmenin isteklerimiz var. Ama bunların tamamını gerçekleştirecek gücümüz olmayabilir. Koşullar buna uygun olmayabilir. Bu durumda bunları bekletmek, ertelemek, ötelemek, daha uygun bir zamana bırakmak gibi o duygular doğru enjekte edildiğinde, doğru yönetildiğinde ve buna rekabetin de doğru yönetildiği, eğer varsa bir kardeşle rekabetin, çok sert bir rekabettir kardeş rekabeti. Dünyadaki en sert rekabetlerden bir tanesidir. Oranın iyi yönetildiği, adil, eşit yönetildiği durumlarda ve bunların sonrasında aslına bakarsanız hani ne olur? Hani eninde sonunda bir oyun oynadım ve bu oyunu kaybedersem ne olur? Arkadaş birkaç şey. Birincisi ben oyun oynamış olurum. Ben buradan bir şey öğrenmiş olurum. Bunun değil de oradan galip gelmek üzerine enjekte edilmiş süreçler yaşanırlarsa bu durumda artık nasıl oynandığı, orada ne öğrendiğimizin anlamı kalmaz. Asıl olan yenmek ya da yenilmek üzerine kurgulanmak olur. Bunların olmadığı bir tutumun, aile tutumunun ya da bunların tersi olabilecek tutumların çok işe yaradığı durumlar var.
1: Amaçları ve araçları iyi tanımlamak lazım
0: Aynen
1: ve
0: öyle.
1: sizin söylediklerinizden de duygu yönetimi çok çok önemli
0: Çok,
1: çocuklarda.
0: çok, çok.
1: Peki kaygı yaşayan çocuğumuza biz nasıl yaklaşmalıyız? Sınav öncesinde, sınav sonrasında?
0: Basamak basamak bir sürü iş var. Yani ilk basamak tabii ki aile içerisinde olan. Yani gerçekten o çocuğun o süreye kadar eğer hani yeterince bu sınav kaygısıyla, anksiyetesiyle baş etmek konusunda çok güçlü ya da bu süreci yönetmek konusunda çok güçlü halde değilse bu süre içerisinde gerçekten hani mümkün olduğu kadar hayatın kendisinin olmadığı üzerine yaklaşımlar. Yani sizin onunla ilgili ilişkileriniz, yani okuldan geldiğinde o gün sınavın nasıl geçtiği değil. Nasıl olduğu, iyi misin, gününün nasıl geçtiği ile ilgili. Ya da işte bir deneme sınavından çıktığında kaç net olduğu değil. Nasıl hani böyle şey, hakikaten bugün serin bir gündü ya, gelirken de üşüdük. Hani içerisinde çok kalabalık mıydı, kalabalık bir sınıf mıydı? Yani ne yaşadığı, ne hissettiği ile ilgilenmek. Ne kadar nasıl bir performans gösterdiği ile odaklanmak ya da o konsantrasyonunu başka bir yere almak. Hani buna benzer yaklaşımların hepsi asıl olanın bu olmadığına dair yaklaşımların tamamı çok işe yarayan durumlardır. Anne babaların bu konudaki tutumları konusunda bir ortak dil oluşturması çok önemlidir. Maalesef onlardan bir tanesinin hani acayip dürtükleyen, teleyen ve sürekli olarak bir başarı bekleyen bir tarafı olduğunda tek bir ebeveynin çabası o çocuğun kaygısının ekilmesine engel olamıyor. Bu konuda oturup ikisi de birbirini ikna etsinler. Anne babalar. Kim kim ikna ederse, nasıl bir yöntemin çocuklar için daha iyi olacağını, nasıl bir yöntemin çocukların o süreci yönetmesini kolaylaştıracağı konusunda bir ortak dil oluşturup onun uygulanmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman büyük ebeveynlerin bu süreçler içerisinde

0: odaklanmasını, buradan uzaklaştırmasını. Yani dedelerle babaannelerle çok başımız belada bu konuda.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Yani harçlıkların arttırılmasından tutun, onlara oyuncakların alınması ya da bir hediyenin alınmasını sınav odaklı yaşayan birçok büyük ebeveyn biliyorum. Hani onların da buralarına döndü. Asıl olan onun geri kalan rolleriyle bugün ne kadar güzel olduğu, ne kadar yakışıklı olduğu, giydiği şeyin ne kadar ona yakışmış olduğunu düşünmek ya da vaktin nasıl geçtiğini düşünmek ya da hayallerinin keyif şeyleri neler olduğu, tuttuğu takımın o hafta sonu maçın nasıl geçtiğini düşünmek. Yani bir miktar o başarının kendisinden dışına bir yer alıyor olmak çok değerlidir. Hayatın sadece bundan ibaret olmadığı hissi veren bir alt metin olsun istiyoruz onlarda. Öğretmenlerde yine benzer bir şey. Yani gerçekten hani asıl olan onun ne kadar bildiğiyle ilgilendiğimiz, asıl bu bilmek için ne kadar, öğrenmek için ne kadar çaba sarf ettiğiyle ilgilendiğimiz üzerine odaklı öğretmen eğitim yaklaşımları önemlidir. Onun yani onun yerine o yazılıda ya da o sözde yazdıkları ya da sözde söylediklerinden değil, onu zaten ne kadar bildiği. İnanın şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Ben hep öğrenciyim boyunca hep iyi bir öğrenci olmuştum. Genellikle işte böyle olur ya, şimdi dinleyen varsa öğrenciler hatırlayacaklar, böyle yazılıların sonuçları bir an evvel okunsun istersiniz.
1: Evet.
0: Bir an evvel söylensin. Genellikle de iyi notlar alan böyle hani birisiydim. Fakat bir ara ya evde bir sıkıntı mı vardı, benim mi bir derdim vardı hatırlamıyorum. Bir biyoloji sınavından çok düşük gelecek. Yani 10 üzerinden 3,5-4 alacak. Ben 9'lara ağlamak üzere olan bir öğrenciyken bu gelecek. Nasıl okunmasını istiyorum yazılının sonuçları. Ama gel zaman git zaman yazılı sonuçları okundu.
1: Okundu.
0: Geldi. Sırayla numara numara okunurdu o zamanlar. Şimdiki dijital sistem üzerine öğrenmiyorduk. Benim bana sıra geldiğinde belki sınıfta bir tek benim fark edeceğim. Bir iki saniye esten sonra hocam 9 dedi. Ve devam etti. Ben o kağıdımın 9'luk olmadığını biliyorum. Fakat benim hep böyle 9'luk ya da 10'luk bir talebe olarak algılandığım için o kadar öğrenmem ya da o kadar çalışma, hayatım hiç çalışmadığım kadar biyoloji çalıştım. Sadece bunun için. İşte aslında onu ne kadar bildiğini, gerçekten öğrenmek için gösterdiği çabayı noktasal olarak değil de bir toplamın parçası olarak algılayan eğiticiler çoğu kez bu sürecin yönetilmesini çok kolaylaştıran gruplardır.
1: Öğretmenlere de aslında çok çok görev düşüyor değil mi?
0: Tabii öğretmenlere, okul yönetimlerine, ulusal eğitim politikalarına ciddi sonuçlar. Yani şimdilerde maalesef tabii ki hayatımızdan çıkartamadığımız ve hep var olan yazılı görsel basın ve sosyal basının da bu konuyu, bu süreci köpürtmeden gerçekten onların ne kadar cılız baş etme becerilerinin olduğu, ne kadar zorlandıkları zaten. Hani onların dertlerini arttırmak ya da o şeyi sert sokmak yerine, kavşağı sert sokmak yerine bunu yumuşatılabileceği bir politikalar izlenmesi, daha doğru önerilerde bulunuyor olması yönetmeyi çok kolaylaştırır gibi geliyor.
1: Evet, önümüzde üniversite sınavı var hocam.
0: Evet.
1: Üniversite sınavına girecek öğrencilere ne önerirsiniz? Sınav esnasında kaygılarını yönetmeleri adına neler tavsiye edersiniz?
0: İki tane ince şey öğreteyim. Yani hazır buradayken. Şimdi bunlardan bir tanesi bu bedensel belirtiler dedik ya. Yani böyle elimizin ayağımızın işte hafif böyle soğuyor olması, düğüm üstü boğazımızın kuruması, hafif bir çarpıntımızın olması ile ilgili. Onlara bir solunum egzersizi öğreteyim buradan. Bu solunum egzersizi hem o dağılmış olan dikkatlerini ya da bir kafasından takılmış olduğu bir sorudan uzaklaşmalarını kolaylaştıran bir şeydir. Hani onlar bir taraftan ben anlatırken deneyebilirler. Buradaki temel şu, yaklaşık 10 saniyelik. Çok da zaman kaybettirmedikleri
1: evet,
0: bir egzersiz bu. Alabildikleri kadar derin bir nefes alıyorlar.
1: 10 saniye boyunca.
0: 5 saniye tutuyorlar. 5 saniye sayıyorlar. 5 saniyenin sonunda vermiyorlar. İkinci 5 saniye sayarken bölerek veriyorlar. 5 saniye alabildiğine derin bir nefes. Sonra 5 saniye bölünmüş yavaş yavaş bırakma. Eğer bu egzersizi doğru yaptılarsa bunu anlamaları da mümkün. Ellerinde hafif bir soğukluk hissederlerse, kandaki karbondioksitin yükselmesine bağlı olarak o soğukluğu hissetmeliler. Hissederlerse doğru yapmışlardır. Ve bu durumda o yükselmiş olan karbondioksit kaygı merkezini, hafif ya da orta düzeydeki kaygı merkezini baskılar. O sırada takıldıkları bir sorudan yeni bir soruya geçmeleri daha kolaydır. İşte fen sorularına, matematik sorularına geçme, oralardaki geçişler çok daha kolaydır. Hem çok kısa zamanlarında alır ve daha taze bir şeyle kalkışabilirler. Yine sınavın kendisiyle ilgili bir önerim daha olacak. Bu da bir düşünce egzersizi aslında. Bizim imajinasyon egzersizleri dediğimiz şeyler. Bundaki temel ilke de şu. İnsanlar, bütün insanlar kendilerini tanıdıkları yerlerde daha güvende hissederler. Tanıdık yerlerdeki kendimizi gösterişimiz her zaman çok daha iyi olur. Bunu şöyle iyi bir düşünün. Yani 15-20 yıllık bir arkadaşlarınızın yanında bir fıkra anlatışını

0: Nasıl düşünün? Ne kadar güzel
1: Çok
0: anlatırsınız,
1: rahat, evet.
0: ballandıra, tatlı tatlı. Bir de hayatınızda ilk defa girdiğiniz bir yerde fıkra anlatışınızı düşünün. Orada daha tedirgin, daha titrek, daha zor anlatırsınız. Buradaki temel ilke, bu düşünce egzersizinin temel ilkesi de sizde o sınav ortamını tanıdık hale getirmek üzerinedir. Şöyle düşünsünler, yani düşünün sınava bir hafta kala, hatta bence sınava girecekleri yeri bile bilerek ya da öğrenerek yaparlarsa daha da iyi olur. Bir hafta kala onlara hep önerimiz şu: saatlerinizi ya da telefonlarınızı 10 dakika sonraya kurun. Ve siz başlatın. 10 dakika sonra dım deyip öttüğünde o alarmınız, siz bitirin. Sizin bir gün evvelden, sınava gireceğiniz akşamdan evvelden başlayarak o süreci hayal etmeye başladım. Akşam uyuyacağım, işte ertesi gün sınava gireceğim, uyuyamıyorum, sağa döndüm, sola döndüm, uyumam lazım, orada sızıp kalmışım sabahleyin, annemin tatlısı, hadi oğlum, hadi kızım, kalk, hadi kahvaltın hazır. Sesiyle uyandım, kalktım, işte reçelimi yedim, peynirimi yedim, kimliğimi aldım, evden çıkıyoruz, babamın arabasıyla gittik, orada bir yere park ettik, işte oradan sınav kapısına kadar yürüdüm, kimliğimi gösterdim, geldim salona, soru kağıtları geldi. İyi. En az bir hafta boyunca imajine etsinler, hayal etsinler
1: Süreci
0: istiyoruz.
1: devamlı tekrar etsinler
0: Evet, yani
1: beyinlerinde.
0: şunu yaptıklarında, o sınav salonuna geldiklerinde, evet arkadaş ben burada evvel yaşamıştım sanki derlerse tanıdık hale geliyor. Çok öneririm, çok işlerini görür bu onların.
1: Evet, bizim de kulağımıza küpe olsun. Peki biraz da ebeveynlere birkaç tavsiye alalım, sonra bitirelim hocam.
0: Ebeveynler gerçekten onların da işlerinin zor olduğunu biliyorum. Yani onların da gerçekten bunları söylerken bir sürü sorumluluğu yükü onlara atarken, yani bütün her şey sanki onların yüzündeymiş, suçluyu onlar gibi göstermek de istemiyorum. Onlar da iyi anne baba olmak adına yapıyorlar bunları. Çocuklar için daha doğru bir geleceği düşündükleri, hayal etmek istedikleri için bunları yapıyorlar. Ama lütfen öncelikle kendi beklentilerini, kendi isteklerini değil, bu çocukların neyi isteyebileceklerine konsantre olmak, onlar için önemli olan ne olduğunu, onlar için keyifli olanın, gerçekten eğlendirici, mutlu olanın, yani değerli olan ne olduğunu peşine düşerlerse, zaten çocuk odaklı başlarlarsa onun ne istediğiyle bir sürü şey çok daha kolay halledecekler.
1: Evet, bu güzel ve değerli sohbet için de size çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: Ben
1: sağ olun.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam'dı. Kendisiyle sınav kaygısı üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. 5 büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları ele alacak. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakat ve devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir dedi. Fidan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Dikkat çeken başlıklar arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhüdü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran Silahlı Kuvvetleri saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu. İsrail medyasında ise işgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğu iddiası yer aldı. Gönüllü gençlerden Gazze'li çocuklara moral etkinliği. Avluk altındaki Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Filistinli çocuklar için gönüllü gençler etkinlik düzenledi. Lastik devlerine ceza yağdı. Rekabet Kurulu rekabeti ihlal soruşturması kapsamında lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 7 lastik devine 3 milyar 136 milyon 843 bin lira ceza kesildi. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. Tarım Orman Bakanlığı İzmir'de Biyoteknik Mücadele Araştırma Merkezi kurdu. Benzerleri dünyada sadece 5 ülkede bulunan merkez sayesinde tarımda zararlılara karşı doğal yöntemlerle mücadele edilebilecek. Ve spor, 2026 Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Son şampiyon Arjantin, J grubu açılış maçında Cezayir'i Messi'nin attığı 3 golle 3-0 mağlup etti. I grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. I grubunda oynanan diğer maçta ise Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Bu arada Almanya milli futbol takımının antrenmanı sahaya giren zehirli bir yılan sebebiyle yarıda kesildi. Söz konusu yılan türünün Kuzey Carolina'da yaygın olduğu ve ısırığının tıbbi müdahale gerektirdiği belirtildi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 29, İstanbul 27, Bern 32, Brüksel 25, Kopenhag 19, Lefkoşa 30, Kerkük 40, Amsterdam 23, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, bulutlu olmak üzere Berlin 20.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden biz...

Anadolca Yayın Servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyor.

başlıyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var?

olarak onları sizinle paylaşalım. Yunus Emre Enstitüsü São Paulo Türk Kültür Merkezi törenle hizmete girdi. Sıfır Atık Vakfı tarafından çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hazırlanan Gelecekten Gelen Çocuk interaktif tiyatro oyunu Türkiye'nin farklı illerinde öğrencilerle buluşuyor. Ve bu haftanın son haberi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidi tescillendi. Peki korunga nedir? Korunga verimsiz ve kıraç arazilerde yetişebilen, kuraklığa ve soğuğa çok dayanıklı bir baklagil yem bitkisidir. İlk haberimize başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın São Paulo kentinde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı. Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça açılışta yaptığı konuşmada Brezilyalıların Türk kültürünü çok merak ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi. Türk dizilerini çok izliyorlar. Her yıl binlerce Brezilyalı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Sadece geçen yıl 120 bin Brezilyalı Türkiye'ye gitti ve bunun daha da artmasını istiyoruz. Hangi Brezilyalı ile sohbet etsek ya Kapadokya'yı görmüştür ya da İstanbul'u. Türkiye'nin kendilerine çok sempatik geldiğini ifade ediyorlar. Yunus Emre Enstitüsü'nün burada açılması vesilesiyle Türk kültürünü burada tanıtacağız. Buraya Osmanlı pasaportuyla gelmiş ve Los Turcos olarak bilinen Lübnan, Suriye ve Filistin kökenli binlerce kişi var. Bu insanlar bu kültürü unutmak istemiyor ve bilgi sahibi olmak istiyorlar. Akça, Yunus Emre Enstitüsü'nün burada açılmasının Türkiye-Brezilya ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını belirterek emeği geçen enstitü yetkililerine teşekkür etti. São Paulo Belediyesi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Angela Vidal Gandra Martins, Türk kültürünün burada artık yabancı bir kültür olmadığını anlatarak, "Dünyada en çok konuşulan dillerden olan Türkçenin burada öğretilecek olması bizi mutlu ediyor. Brezilyalıların Türklere duyduğu sempatinin en önemli nedenlerinden biri de Türk dizileri." İki ülke ilişkilerinin yalnızca politika üzerinden yürümemesi gerektiğini vurgulayan Gandra, ülkeler arasında sevgi, hoşgörü ve dostluğu da önemsiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün burada açılması bizi son derece mutlu etti ve bunu her yerde tanıtacağız diye konuştu. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ali de konuşmasında Latin Amerika'da 4. merkezi São Paulo'da açtıklarını, buranın çok kültürlülüğe ev sahipliği yaptığını dile getirdi. São Paulo'da tüm kültürlere yönelik büyük bir ilgi ve saygı olduğuna dikkat çeken Ali şunları kaydetti. Açılışımıza katılan birçok Brezilyalı merkezin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkçe öğrenme ihtiyaçlarının bu sayede karşılanacağını ifade eden katılımcılar, Türkiye'ye olan ilgilerini ve Türkiye ile kurdukları bağları bizimle paylaştı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Önemli bir şehirde önemli bir merkez açtık. Üniversite çevrelerinden de ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olumlu mesajlar aldık. Burada Türk kültürünü, tarihini, medeniyetini ve Türk şeyi tüm yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca akademik çalışma yapmak isteyenler için Türkiye'ye açılan bir kapı olmaya çalışacağız. Ali, kendilerini Türk kültürünün buradaki temsilcileri olarak gören insanlar da bulunuyor. Bu toplulukların temsilcileri bugün enstitümüzün açılışına katılarak bizleri onurlandırdı. Ayrıca burayı artık kendi mekanları gibi gördüklerini ifade ettiler. Brezilyalı yetkililerle birçok başkonsolosun da açılışımıza katılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu diye konuştu. İkinci haberimizde Sıfır Atık Vakfı'nın bir çalışmasını anlatacağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Sıfır Atık Vakfı'nın interaktif tiyatro oyunu okullarda.
Sıfır Atık Vakfı tarafından çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hazırlanan Gelecekten Gelen Çocuk interaktif tiyatro oyunu Türkiye'nin farklı illerinde öğrencilerle buluşuyor. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren vakfın ortaya koyduğu Dünya Ortak Evimiz yaklaşımı, çocuklara erken yaşta aktarmayı hedefleyen projeyle çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor. 6-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan oyunda çocukların yalnızca izleyici değil, aynı zamanda düşünmeye, sorgulamaya ve çözüm üretmeye teşvik edilen aktif katılımcılar olması hedefleniyor. Oyunda israfın doğaya verdiği zarar, geri dönüşümün önemi, yeniden kullanım kültürü, doğal kaynakların korunması ve bireysel sorumlulukların geleceğe etkisi çocukların yaş grubuna uygun bir anlatımla sahneye taşınıyor. Hikayede çevre ödevi yapan Ayşe ile çevreyi kirleten Mert'in karşısına 2200 yılından gelen Ömer karakteri çıkıyor. Gelecekte yaşanan çevresel yıkımı anlatan Ömer, çocuklara ağaçların tükendiği, havanın solunamaz hale geldiği ve parkların çöp alanlarına dönüştüğü bir dünyayı gösteriyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde çocuklar, seyircilerin de desteğiyle parkı temizlemeye, çöpleri ayrıştırmaya ve geri dönüşüm kurallarını uygulamaya başlıyor. Böylece küçük ve bireysel adımların büyük dönüşümlere katkı sağlayabileceği mesajı veriliyor. Gösterinin sonunda çocuklara sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla cam matara hediye edilirken tek kullanımlık plastik ürünlerden uzak durulmasının önemine dikkat çekiliyor. Bu haftanın son haberinde Tekirdağ'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi NKÜ Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidi NKÜ Efsane, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nce tescillendi. Korunga nedir? Bir kere daha anlatalım. Verimsiz ve kıraç arazilerde yetişebilen, kuraklığa ve soğuğa çok dayanıklı bir baklagil yem bitkisidir korunga. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Tuna, iklim değişikliğine daha fazla uyumlu yeni bir korunga çeşidi geliştirdiklerini söyledi. Çeşidin ıslah sürecinin 2014 yılında başladığını aktaran Tuna, projeye 2014 yılında başladık. TÜBİTAK projemizi 3 yıllığına destekledi ve o günden bu zamana kadar çalışmalarımızı sürdürdük dedi. Yeni çeşidi geliştirmek için dünyanın önde gelen gen fabrikalarından genetik materyaller temin ettiklerini belirten Tuna, korunganın iklim değişikliğiyle birlikte yeniden önem kazandığını ifade etti. Korunganın geçmişte Türkiye'de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor diye konuştu. Yeni çeşidin üniversitenin deneme alanlarının yanı sıra İstanbul'un Silivri ilçesiyle Edirne ve Kırklareli'nde de test edildiğini aktaran Tuna, bitkinin boy, verim ve hastalıklara dayanım açısından başarılı sonuçlar verdiğine işaret etti. Korunganın sağladığı faydalar nedeniyle çeşide NKÜ Efsane adının verildiğini vurgulayan Tuna şunları kaydetti. Bu ismi seçmemizin nedeni bitkinin kendisinin gerçekten efsane bir bitki olması. Bitki bir baklagil olması nedeniyle herhangi bir azotlu gübreye ihtiyaç duymuyor. Tarımında havanın serbest azotundan yararlanılabiliyor ve bir kısmı da toprağa depolanabiliyor. Bu sayede kendisinden sonra ekilen ürünlerin azot ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılayabiliyor. Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda 2 kez biçilebildiğini ifade etti.
Korunganın hayvan sağlığı açısından da önemli faydalar sunduğuna dikkati çeken Tuna, bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi, polen ve

Nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor bilgilerini verdi. Derine inen kök yapısı sayesinde toprağa organik madde kazandırdığını ve toprağı ıslah ettiğini anlatan Tuna, özellikle maden sahalarının rehabilitasyonunda da korunganın önemli rol oynadığını kaydetti. Korunga genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akülek. Sağlık 360'ın bu bölümünde yine çok önemli başlıkları ele alacağız. Konuğumuz gerçekten önemli bir isim. 1980 senesinde Adana'da bir emekçi ailenin evladı olarak başlayan yolculuk, önce sağlık meslek lisesine ve oradan yollarımızın kesiştiği ve mezunu olmaktan daima gurur duyduğumuz Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'na ve Gece İdaresi Şefi olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'ne uzanıyor. Bu emek dolu yolculuk yükselerek devam ediyor ve ben onu gururla izliyorum. Sayın Genel Müdürüm, sevgili dostum Mehmet Karakuş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Biraz önce bahsetmiş olduğum bu muazzam kariyer yolculuğunu bir de senden dinleyebilir miyiz?
2: Estağfurullah. Güzel cümleleriniz için çok teşekkür ederim. Hocam, seninle bir araya gelmek, TRT stüdyolarında hem de bir araya gelmek benim için onur verici gerçekten. Emeği geçen tüm ekibe de selamlarımı iletiyorum. Bahsettiğin gibi Adana doğumluyum. Orta öğretimin devamında tabii ki bir an evvel eli ekmek tutsun diye Sağlık Meslek Lisesi'ne kaydımızı yaptırdık. Direkt çıkışta sağlık memuru olarak mesleğe atılacaktım. Ama burada sağlık yönetimi gözüme çarptı. Üstelik Hacettepe. Bir Ankara sempatisi demek ki Adana'dan. Bu gözüme çarptı. Aslında dershaneye giderken de benim öğrenci olmak da aklımda yoktu. Bir an evvel memuriyet sınavını bekliyorum. Ancak o dönemde sınav açılmadı. Hastane kantinini işletiyordum. 2 hafta boyunca oranın öğrencilerine çay, simit satarken, bunu yaparken neden ben de gitmeyeyim dedim. Ve ben de böyle üniversite hayali kurdum. Ve ilk 3 tercihimden bir tanesiydi sağlık idaresi. Burayı kazandım. Ve devamında da birlikte zaten iş hayatına belki neredeyse birlikte atılmıştık hocam. Ardından Erzurum Araç Çakmak Askerlik. Şu anda Rönesans Sağlık Yatırımları'nda icra kurulu üyesi olarak görev yapıyorum.
1: Peki sohbetimizin bu noktasında İkimizin de kariyerinde önemli bir yeri olan Gece İdaresi'nden bahsetmezsek sanırım haksızlık etmiş oluruz. Hazır bu vesileyle de oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlar göndermiş olalım. O günlere, bize öğrettiklerine, kattıklarına dair neler söylemek istersin?
2: Kesinlikle bahsetmeden olmazdı. Çünkü Gece İdaresi bence sağlık yönetiminin sahada uygulanışında bir ekol. Çünkü mesai saatlerinde koyduğunuz kuralların, politikaların aslında çok daha fazla bir zaman alan, 2 katı zaman diliminde, 16 saatlik dilimde ya da hafta sonunda bunların aynı disiplinle yürütülmesi, koordine edilmesi çok önemli. Bunun için de Hacettepe bence ülkemizde bu konuda en önemli kurum, hastane. Şimdi burada ben 2001 yılında öğrenci temsilciliği yaparken başvurmuştum. Aslında bu konuda hocam sen bizim önümüzü açtın. İlk Gece İdaresi de çalışan, Hacettepe'de hem de kendi okuduğu üniversitenin hastanesinde çalışan ilk kişiydin. Ve ardından da ben ikinci oldum herhalde. Burada okuldaki teorik bilginin üzerine koyduk. İkinci bir okuldu bizim için. Sahada o organizasyonu yaşamak, görmek, yerinde, kriz yönetiminde bizzat liderlik etmek çok farklıydı. Meslek hayatımın geri kalan sürecine kesinlikle temel taşı oldu. Bu 6 yıl birlikte geçirdiğimiz bu Gece İdaresi süreci. Burada bazen başhekim adına da karar veriyorsunuz. O genç yaşta, daha okul bitmemiş. Bazen yeri geliyor idari konularda rektör adına da karar verdiğiniz konular oluyor. Çünkü çok yetkiyi devreden, delege eden bir yönetimimiz de vardı. Uğur hocalar, Ahmet hocalar zamanında. O bakımdan bize çok şey kattı. Üstelik senle ben hocam ilk herhalde devlet memuru olmayıp sözleşmeli olarak şef olduk. Ardından hastane yönetiminin bizim örnek çalışmalarımız sonrası, bundan sonra Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nun mezunlarından ilk 3'üne direkt iş teklifi yapma kararını da aldığında hatırlıyorum. Güncel durumda nedir bilmiyorum ama bize doğrudan çok büyük etkisi oldu buranın.
1: Yani bize kattıklarının haricinde tabii ki o unutulmaz bir önem. Ben de hepsini tekrar sevgi ve saygıyla anıyorum. Gerek yönetimdeki hocalarımızı, gerek oradaki mesai yaptığımız dostlarımızı, tabii tek tek isim sayamayacağız şu an. Konuyu biraz böyle şehir hastaneleri kısmına getireceğim için artık Sayın Genel Müdürüm diye hitap etmek istiyorum. Sayın Genel Müdürüm, şimdi şehir hastaneleri artık Türk sağlık sistemi içerisinde çok önemli bir bileşen. Uzunca bir süre tartışıldı ama artık tartışılmaksızın sistemin baş köşesinde yerini aldı. Sağlık sistemimiz içerisinde pek çok önemli şehir hastanesi projesinin fikir aşamasından hizmet sunumuna başlayana kadar çok çeşitli aşamalarında kritik roller üstlendiniz. İçeriden bakan bir göz olarak şehir hastaneleri Türk sağlık sistemine neleri değiştirdi?
2: Hocam çok güzel bir soru. Aslında şuradan başlayayım. Şehir hastaneleri yaşadığımız Covid salgınıyla ve yaşadığımız bu asrın felaketi depremde rüştünü ispat etti aslında bulunduğu bölgelerde. Kesinlikle bunlar bölge hastanesi. Olası bir depremde ayakta kalacak neredeyse şehirdeki sağlam binalardan bir tanesi olarak adlandırılırken bunun gerçeğe dönüştüğünü maalesef üzücü olarak da gördük. Allah tekrarını bir daha yaşatmasın. Şehir hastanelerinin sağlıkta aslında ilk Yozgat Şehir Hastanesi uygulamasıyla başladı. 10 yılı geride bıraktı bu şehir hastanesi modeli. Kamunun tecrübesi ve özel sektörün dinamizmini bir araya getiren entegre bir sistem aslında. Bu model devletin ilk yatırım maliyetini düşürüp daha sonra bunları kira mantığıyla ödeyebileceği bir finansman modeliyle tasarlanıyor. Ardından şirket 18 destek hizmeti sunuyor. Devasa yapılar bunlar. Şehir hastaneleri daha yüksek kapasitede ileri teknoloji bulunduran aslında karmaşık tesisler. Bunları yönetmek de bir sağlık profesyoneli için son derece kompleks. Ancak bizim şehir hastanelerinde yaptığımız uygulamalar devasa binaların neredeyse işte 3.000 yataklı bir hastanenin 500 yataklı bir hastane gibi yönetilmesini sağlayan, birimler arası diyaloğu arttıran bir yapıya büründürdük. Şehir hastaneleri sağlıkta dönüşümün ikinci fazı olarak ülke gündeminde 2010'ların öncesinden tartışılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde de 2016 yılının Ocak ayında ilk hastanemiz Yozgat faaliyetine başladı. Ardından Mersin, Isparta ve diğer şehir hastaneleri ve şu anda kamu özel işbirliği yöntemiyle yönetilen 18 şehir hastanesi bulunmakta. Burada aslında sağlıkta hizmet sunumunun kalitesinin bir maliyeti olduğu da göz önünde bulundurarak koğuş sisteminden 6 kişilik 8 kişilik yataklardan 2 kişilik ve tek kişilik özel odalara bürünen bu binalarda tanı ve görüntüleme sistemlerindeki ileri teknoloji burada farklılığı öne çıkarıyor. Binlerce çalışanın olduğu yerde özel hastane yönetim kurulu gibi yönetilen koordinasyon kurullarıyla da uyuşmazlıkların minimum seviyeye indirilmesi sağlanıyor. Burada vatandaşın da lehine bir durumla sağlık hizmetinin kalitesi arttırılıyor.
1: Tabii şehir hastaneleri aslında başlı başına bir program konusu ama sormak istediğim çok fazla soru var. O yüzden müsaadenle biraz konuyu farklı alanlara yönlendireceğim. Şimdi sağlık yönetimi eğitimi almak çok kıymetli. Ama biz şunu da gördük göreve başladığımız günden bu yana. Sahada olmak, yerinde olmak, bizzat uygulamanın içinde olmak son derece önemli. Ya sahanın bizzat içerisinde bulunmak

0: Olmuş bir yönetici olarak bir hastanenin başarısını belirleyen en önemli yönetim göstergeleri neler? Yani özellikle ilgilendiğin bir hastanenin başına gittin, duruma baktığın zaman en çok takip ettiğin göstergeler neleri göz önünde bulunduruyorsun? Tabi buradan genç arkadaşlarımı çok fazla tüy alacağını da hesaba katalım. Yani toparlayacak olursak bir hastanenin başarısını belirleyen en önemli yönetim göstergeleri neler?
1: Tabii ki en başta bu hastanenin yatak doluluk oranları, mortalite oranları, içinde bulundurduğu kompleks vakaları ve hastalara sunduğu hizmet çeşitliliğiyle öne çıkıyor aslında bir sağlık tesisinin başarısı. Nitelikli cihazlarla donatabilirsiniz. Son derecede yüksek kapasitede cihazlar, iyi bir mimariyle yapabilirsiniz binalar, ancak içine nitelikli insan kaynağı koymadığınız zaman o hastanın derdine derman olamıyorsunuz. Bizim özellikle sunduğumuz bu tesislerde günlük yaklaşık 75 bin hastaya dokunuyoruz. Burada önemli bir başarı kriteri hastane için kesinlikle bu memnuniyet oranlarıdır. Hem yatan hem ayaktan hasta memnuniyet oranları, şikayet mekanizması, çalışanların da aynı zamanda şikayet mekanizmasının yönetilmesi, memnuniyetlerin ölçülmesi hastane yönetiminde olmazsa olmazlardan diyebilirim.
0: Tabii mensubu olduğunuz kuruluş aynı zamanda hayata geçirilme sürecine iştirak ettiği şehir hastaneleriyle önemli bir istihdam kaynağı haline gelmiş durumda. İşe alım süreçlerinde hangi yetkinliklere öncelik veriyorsunuz? Yani bir özgeçmiş belgesini elinize aldığınızda en çok farklılık yaratan özellikler neler? Ne dikkatinizi çekiyor? Örneğin staj ya da mesleki uygulamalar seçiminizde ne kadar etkili?
1: Çok çok önemli gerçekten. Şimdi şöyle bir söz var: diploma görüşmeye girmenizi sağlar, stajlarınız, projeleriniz ve sahadaki duruşunuz işe alınmanızı sağlar. Buradan yola çıkarak aslında evet, kağıt üzerinde adayının resmi, mezuniyeti, eğitimi muhakkak bir değerlendirme kriteri. Ancak özellikle mülakatta biz hem yabancı dil bilgisiyle finansal okuryazarlığı hem de iletişim ve ekip çalışması becerilerini kontrol etmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü CV'sinde okul dışı faaliyetlerde bulunması, kulüp çalışmaları, STK çalışmaları, mesleki örgüt çalışmalarına yer almaları adayda sonraki mesleki yaşamında önemli rol oynayacak koordinasyon ve organizasyon becerisi sağladığını biz bunu görüyoruz yıllardır. Bizim şu ana kadar bizim sağlık yönetimi meslektaşlarım için de bir nefes olan şehir hastanelerinde hemen hemen 18 hizmette 13 bin civarında bağlı çalışanımız var bütün hastanelerimizde. Bunlarda Sağlık Bakanlığı'yla bu hastanelerimizde planladığımız yöntem beyanı çerçevesinde hangi hizmette, kimin hangi kadroda, hangi eğitim becerilerine sahip olması gerektiği açıkça yazıyor. Biz burada sağlık yönetimi lisans programı veya yüksek lisans programındaki öğrencilerimize bir tık pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur. Çünkü biraz daha hastanecilikten gelen ya da kaliteli staj programlarından geçen öğrencinin o ekosistemde yer alması daha sonraki attığı adımda diğer adayların bir adım önüne geçmesini sağlıyor.
0: Peki bu kısımda biraz sağlık sisteminin geleceğine dair öngörülerinizi dinlemek istedim. Yani bundan sonraki önümüzdeki 20-30 yıllık zaman dilimi içerisinde önce sistem bazında soracağım. Yani sistem bazında ne gibi değişiklikler öngörüyorsunuz? Yani tahmininiz nedir? Türkiye, dünya, küresel anlamda sağlık sistemleri nelerle karşı karşıya kalacağız? Bir öngörünüz var mı?
1: Tabii çok makro bir soru aslında. Ülke sağlık politikasını ilgilendiren bir soru, ancak son birkaç yıldır zaten kongrelerde de hepimizin bildiği yapay zekanın bu derece gelişmesiyle belki de 20-30 yıla kalmayacak. Önümüzdeki 2-3 yılda daha da somut çıktılarını göreceğimiz teknolojik karar destek mekanizmaları olacağını öngörüyoruz. Biraz daha Türkiye'nin sağlık sistemi şehir hastaneleriyle birlikte, nitelikli hekim ve hemşireleriyle birlikte aslında sağlık turizmi dünyada en iyi sunan noktaya da geldi. Kendi kendine yetebilen, hatta Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere yurt dışına da bu insan kaynağını transfer eden bir ülke konumunda. Biz bunu yabancı ortaklarımızdan da çok iyi biliyoruz. Bu binaları yaptınız, bu tesisler donatıldı, insan kaynağınız yerinde. Ancak hastayı, buna triyaj dersiniz, sevk ve organizasyonu dersiniz, daha çok binaya çekmekten ziyade belki daha hasta merkezli bir yapıya geçiş olacağını düşünüyorum. Yapay zekanın gelişimiyle bizim yıllardır HIMSS'le sertifika programıyla bildiğimiz karar destek sistemlerinin hekimin karar vermesini çok daha hızlı ve çok daha doğru yapabilmesini sağlayacak. Belki bu şekilde bir AI robotu acil servise gittiğinizde ya da polikliniğe gittiğinizde size hangi bölüme gitmeniz gerektiğini, hangi şikayetlerle başvurmanız gerektiğini çok daha kısa yoldan hızlı şekilde anlatacaktır. Bizim şehir hastanelerini yaparken ki bakanlığımızın hedefi şuydu. Randevu aldığınız andan itibaren hastaneye gittiğinizde hiçbir kişiyle temas etmeden polikliniğin kapısında bilgilendirme ekranında o saatte sizin isminizin yanması idi. Şimdi biz buna aslında gelmiş durumdayız. Evet, bazı aksaklıklar, il bazlı, branş bazlı aksaklıklar olsa da şu anda çok daha iyi durumdayız. Sadece Avrupa'daki hastane başvuru oranlarının iki katındayız. Birazcık sağlık okuryazarlığı da gelişecek diye umut ediyorum.
0: Peki, şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Tartışması şekilde hizmet sunum süreçleri değişecek. Onun bir şekilde bunu her noktada her konuğumuz bunu ciddi şekilde vurguluyorlar. İnsan gücünün, sağlık profesyonellerinin, özellikle de sağlık yöneticilerinin bundan sonraki bu süreçte şu an ellerinde olmayan hangi yetenekleri kazanmaları lazım?
1: Bu konuda teknolojiyi anlayan, takip eden, teknolojiyi yöneten liderlere daha fazla ihtiyaç olacak ya da kendilerini bu alanda geliştiren finans ve hastane bilgi yönetim sistemi, bilgi teknolojileri olmazsa olmaz. Şimdi hastanelerde o kadar fazla data var ki hem medikal hem non-medikal alanda siz hiç medikale karışmadan işletmeyi bile yönetirken aslında binlerce veri oluşuyor. Bu veriyi anlamlı hale getirecek yazılımlar da oluşmuş durumda ama bu veriyi okuyacak, anlamlı hale getirecek ve hem hekimin hem hastane yöneticisinin işinde kullanabileceği bir dönemde geldi. Özellikle bu taraftaki kas gücünün de gelişmiş olması yeni dönem sağlık yöneticilerinde son derece önemli olacak. Bir kere eskiden olduğu gibi değil, günümüzde belki de hafta içinde, ay içinde, yıl içinde birçok değişim gerçekleşiyor. Organizasyonda gerçekleşiyor, mevzuatta gerçekleşiyor. Bence sağlık yöneticiliğinin ileriki döneminde en önemli özelliklerden bir tanesi de şey olacak. Değişim yönetimi ya da değişime liderlik etme. Meslektaşlarımızdan muhtemelen en çok bu konuda gelişmeler için tavsiyede bulunabilirim.
0: Peki. O zaman bu bölümümüzün son kısmında biraz böyle ufak bir oyun gibi yapalım bunu. Tek kelimeyle bazı kavramları tek kelimeyle karşılık vermeye çalışalım. Ben size kelimeyi söyleyeceğim. Siz de bana tek kelimeyle hani ne hatırlatıyor size? İlk aklınıza gelen nedir? Bunları kısa kısa alalım.
1: Peki hocam.
0: Sağlık idaresi.
1: Temel aslında tek kelime dersek benim iş hayatımın temelini oluşturuyor orası.
0: Gece idaresi.
1: Aksiyon herhalde aklıma gelirdi. Aksiyonsuz bir nöbetimiz olmamıştı.
0: Şehir hastanesi.
1: Şehir hastanesi devasa sistem diyebilirim.
0: Peki, stajyerlik.
1: Hazırlık, prova ya da ilk
0: Peki.
1: basamak.
0: Son olarak öğrencilik yılları.
1: Asla geri gelmez.
0: Değil mi? Nostalji olarak kalıyor. Peki o zaman son olarak sağlık yönetimi öğrencilerine, yeni mezunlarımıza, yöneticilik kariyerinin henüz başında olan arkadaşlarımıza ne tür tavsiyeleriniz olur? Ya da soruyu biraz daha değiştirerek sorayım. Mehmet Karakuş Sağlık İdaresi Yükseloku'ndaki ilk gününde olsa neleri farklı yapar, neleri değiştirir, neleri değiştirmez? Buradan da arkadaşlarımız kendilerine biraz tavsiyeler ve nasihatler biçebilirler diye düşünüyorum.
1: Estağfurullah. Öğrencilik döneminde aslında biraz önce CV'de yer alması gereken ya da CV'de farklılık yaratan tarafı konuştuğumuzda da bahsettiğim okul dışı faaliyetlerde aktif rol almanın önemini vurgulamak istiyorum. Bu aslında o yıllarda fark edemediğimiz zaman yönetimini kavramını çok daha etkin yapabilirse öğrencilerimiz, hastane yöneticisi adaylarımız bunun ilerleyen yıllarda meyvesini topluyorlar. Yani o yıllarda o ay içerisinde gösterdiğiniz faaliyetler belki de ileride 10 yılda kazanamayacağınız bir temel oluşturuyor size. Yani ben biraz daha belki evet zaman ayırdık. Biz de kulüplere, sosyal yaşama zaman ayırdık. Daha erken iş hayatına atılınca bazı şeylerden belki elimizi çektik ama bu konuda arkadaşların dili zaten konuşmuyoruz. Konuşmuyor olmamız lazım. Muhakkak teknoloji, finans bilgisi, koordinasyon, analitik düşünme becerilerini geliştirmesi için ders dışı vakitlerde geliştirebileceği faaliyetlere

0: yönelmelerini tavsiye ederim.
1: Peki. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlık yönetimi yolculuğuna birlikte başladığımız, farklı kulvarlarda da olsak, o Sağlık İdaresi Yüksek Okulu namı diğer CEO kültürünü hiç kaybetmeden birlikte yol aldığımız çok kıymetli bir ismi Mehmet Karakuş'u konuk ettik. Sevgili Mehmet, çok teşekkür ediyorum. O 20'li yaşlarımızdan bugüne dek kat ettiğin mesafeyi gördükçe gururlanmamak elde değil.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği delegasyonu Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Beş büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdüllati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan mutabakatla devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Fidan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde faaliyet gösteren nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla en güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini söyledi. Daha kapsamlı yaklaşımla ikinci ve üçüncü projelerinde hayata geçirileceğini belirtti. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı %13'e yakın azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil. Gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddelik mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre, anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhütü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansın sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail, 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran, saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ahmet Can Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu haftaki bölümünde Azerbaycan'ın yetiştirdiği büyük hanendelerden Azerbaycan halk sanatçısı Mensum İbrahimov'u ve Karabağ Muğam grubunu konuşacağız. Müzik yolculuğumuza Mensum İbrahimov'un sesinden Karabağ zaferine ithaf edilen çok anlamlı bir eserle başlıyoruz. Sözleri Fazile Karahan kızına, müziği Ülker Mustafazade'ye ait Zafer Namesi adlı eser sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz,
1: Hoş
0: sefalar
1: buldum,
0: getirdiniz.
1: hoş buldum Mustafa Bey, sağ olun. Teşekkür
0: Mensum
1: ederim.
0: İbrahimov'un sesinden Zafernamesi adlı eseri dinledik. Ne kadar
1: Evet.
0: güzel seslendirmiş. Yani
1: Evet.
0: insana böyle büyük bir coşku veriyor. Neler
1: Evet,
0: söylersiniz?
1: evet. Elbette ki Mensum İbrahimov Azerbaycan'ın çok değerli bir ses sanatçısıdır. Onun hakkında çok şeyler söylenebilir. Ben Mensum İbrahimov sadece Karabağ sadece bir coğrafya değildir. Karabağlıdır. Karabağ Azerbaycan'ın kültür beşiğidir, Muğan beşiğidir, şiir beşiğidir. Biz şimdi çok güzel bir eser dinledik Mensum İbrahimov'dan. Ne diyor? Koşadı bayrağımızla kırmızı Türk bayrağı.
0: Evet.
1: Yani Azerbaycan bayrağıyla Türk bayrağını koşadır diyor. Bildiler. Koca Turan destan olan sahnameler oylağı diyor. Çok güzel bir eserdi. Yeni bir bestedir. Mensum İbrahimov'un sesinden dinledik. Azerbaycan'ımızın yetiştirdiği büyük hanendelerin, şairlerin, bestecilerin önemli bir bölümü Karabağ topraklarından çıkmıştır. Ben şimdi Mensum İbrahimov'un sesini dinledikçe, oradaki o bizim değerli sanatçılarımızı dinledikçe şöyle bir şey aklıma geldi. Biz Asef Zeynalı Müzik Koleji'nde okuduğumuz yıllarda biz öğrencileri Karabağ'a, Şuşa şehrine tatil amaçlı göndermişlerdi. Belki de özellikle biz öğrencileri geleceğin sanatçıları olarak bu büyülü atmosferi havaya teneffüs etmek için orada yaşamış sanatçıların ruhunu hissetmek için mi Şuşa'ya göndermiş olabilir bilerler mi? Bu geçti aklımdan biliyor musunuz bu Mensum Bey'i
0: Evet.
1: dinlerken? Gerçekten oranın havası o kadar temizdir ki orada insan sesi sanki ayrı bir tınıya kavuşur. Belki de bu ab-ı havaya göredir ki oradan böyle dahi sanatçılar çıkmış ve dünyada meşhur olmuşlar, tanınmışlar.
0: Evet.
1: Şuşa şehri yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar Karabağ ve özellikle Şuşa işgal altında kaldı biliyorsunuz. Ermenilerin işgali altındaydı. Azerbaycan halkı bu ayrılığın acısını yıllarca yüreğinde taşıdı. 2020 yılında kazanılan vatan muharebesiyle Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Şuşa'nın kurtarılması bütün Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı. Bu süreçte Türkiye ve Azerbaycan'ın sergilediği kardeşlik ve dayanışma da Türk dünyası açısından son derece anlamlıydı. Bugün Karabağ'da yeniden hayat kuruluyor, konserler veriliyor, festivaller düzenleniyor ve Muğam yeniden kendi yurdunda yankılanıyor.
0: Evet. Abdullah Hocam çok güzel ifade ettiniz. Karabağ, Azerbaycan.

0: Azerbaycan halkının gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olmuş. Aynı zamanda biraz önce dinlediğimiz eserde doğrudan Karabağ zaferini anlatıyor bizlere. Kıyamete kadar Karabağ,
1: Evet.
0: Şuşa var olsun.
1: Var olsun.
0: Oralarda Türk bayrağı dalgalansın.
1: Amin.
0: Dostluğumuz, birliğimiz daim olsun diyoruz.
1: Daim olsun, evet.
0: Abdullah Hocam, şimdi biz program boyunca Mensum İbrahimov'u konuşacağız uzun uzun. İsterseniz şimdi sizden bir enstrümantal eser dinleyelim.
1: Evet, tamam.
0: Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Tamam, olur. Biz Fikret Emiroğlu'nun Kör Arap mahnısı var,
0: Evet.
1: bestesi. Onu
0: Çok güzel.
1: bir icra edelim, bir lirik
0: Buyurunuz.
1: mahnı.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Abdullah Qurbani'nin yubileyinde biz Ankara'ya davet olunduq Abdullah Bey tarafından Qarabağ Muğam Grupu olarak. Abdullah Bey'in ekibiyle Aralık ayının 22'sinde biz CESO'da çok mühteşem bir konserimiz oldu. Biz hala da o konserin böyle təəssüratını yaşayırıq. Sözün əsl mənasında çok mühteşem konser idi. Mən buradan bir daha biz değerli sənətkar kardeşim Abdullah Bey, Abdullah Qurbaniyə teşekkürümü bildirirəm. Onun ekibinə teşekkürümü bildirmek istedim. Biz dəfələrlə yani kardeş Türkiye'de çünkü bizim Azərbaycanımızın bütün bölgelerinde Azərbaycanın bayrağı ilə yanaşı Türk bayrağı dalgalanır. Çünkü bizim ulu önderimiz Heydər Əliyev belə demişdir ki, biz bir millet iki devletik. Yani Türkiye bizim kardeşimiz, canımızdır ve çok severiz biz Türkiye'ni. Biz zaman zaman da tabii ki Türkiye'ye gelip gidirik. Yani benim birçok dünya ülkelerinde büyük konser salonlarında konserlerimiz olub elbette ki. Bugün biz xoşbəxtik ona göre ki, Qarabağımız azaddır. Bugün artık biz bir Qarabağlı olarak Qarabağımızın artık bütün şehirlerine gidirik, Laçına, Xankəndinə, Şuşaya, Ağdama, Füzuliye, orada büyük konserler veririk. Ve ona göre de artık torpağımız azaddır, bayrağımız Qarabağımızın her köşesinde dalalanır. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği. Var olasınız. Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk elinden, tart elinden devam ediyor. Mensum İbrahimov'un kendi anlatımıyla sanat hayatından kesitler dinledik. Bu kaydı bize ulaştırdığı için kendisine teşekkür ediyor. Sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz. Bu vesileyle sesini de işitmiş olduk kıymetli hocam.
2: Evet, evet Mensum Bey çok güzel anlattı. Sağ olsun. Bizi de yad ederdi. Beraber verdiğimiz çok güzel bir konser vardı 2019 senesinde. Muhteşem bir konser oldu. Yani dinleyiciler salonu doldurmuştu. Özellikle Türk dünyasından da sanatçılar vardı. Güzel bir konser oldu.
1: Evet. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ evet, olsunlar, var olsunlar. Abdullah hocam, siz uzun yıllardır Mensum İbrahimov'u yakından tanıyorsunuz. İbrahimov'u Azerbaycan hanendelik geleneğinde özel bir yere taşıyan özellikler neler? Biraz bahseder misiniz bunlardan?
2: Mensum İbrahimov hanendelik yani Qarabağ hanendelik mektebinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biridir. Onun sanatında hem klasik muğam geleneğinin derinliği hem de güclü bir sahne tecrübesi vardır. Qarabağ hanendelik ekolünün karakteristik özelliklerini büyük bir ustalıkla günümüze taşımıştır. Özellikle sega, rast, şur, çağırgah muğamlarının icrasında kendine özgü bir üslubu bulunmaktadır. Mensum Bey sadece Azerbaycan'da değil, dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan muğam sanatını başarıyla temsil etmiş, bu sanatın tanınmasında büyük katkıları olmuştur, büyük katkıları vardır. Evet.
1: Bu makamlar arasında geçiş yapmak kolay mı, zor mu? Biraz önce ifade ettiniz ya işte segah, rast, şur ve çahargah. Yani bu müziği canlı icra ederken makamlar arası geçiş ne kadar kolay, ne kadar zor?
2: Yani bizdeki Azerbaycan'daki makam mefhumu biraz farklıdır Türkiye'ye göre. Türkiye'de sizin söylediğiniz gibi böyle geçişler vardı, mutlaka oluyor. Ama bizde şubeler vardı. Bizdeki geçişler daha farklıdır. Hı hı. Mesela diyelim ki rast makamı Berdaş'la başlıyor. Ondan sonra Maye'ye geçiyor. Sonra Üşşak'tı, Hüseyin'di. Bunlar tekrarlanınca, okununca tonalite de değişebiliyor.
1: Evet.
2: Yani diyelim ki Berdaş soyundan başlıyor, o Hüseyin'de do sesine geçiyor. Hı hı. Vilayeti de re sesine geçiyor. Re sesinde tını orada değişiklikler oluyor. Bu hem biraz zorluğu var bu işin, hem de bir makamsal değişiklikte kulak yani tazeleniyor. Yani kulakta, hı hı, bir yeni bir ses duyuyorsunuz, yeni bir akım duyuyorsunuz. Bu bizim makamların özelliğidir ki şubeler arasında renkler de çalınır. Ondan sonra teşrifler, muğamlar muham şubeler arasında teslif de okunur. Bu şekilde bizde evet geçişler hem biraz zordur hem de

0: zorluğunun yanında da güzelliği vardır.
1: Evet.
0: Evet.
1: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eseri dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Evet, evet.
1: Bestesi İbrahim Topçu Başova, sözleri ise Enver Ali Beyli'ye ait. Dağlarda duman güzeldir. Güzeldir değil mi? Hep birlikte dinliyoruz.
0: Dinleyelim, evet, çok güzel bir parçadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'den Tarteli'nden devam ediyor. Müzik listemizde bir değişiklik oldu. Ondan dolayı biraz önce size Aman Ayrılığı dinlettik. Karabağ Muam grubunun eşliğinde Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eser. Müziği Polat Bülbüloğlu'na, sözleri Fikret Koca'ya ait bu Aman Ayrılık eseri. İnşallah birlikte biraz sonra daha...

0: Havalarda Duman Güzeldir'i dinleyeceğiz.
1: Evet. Olur böyle şeyler.
0: Canlı yayındayız. Evet, olabiliyor.
1: Canlı yayında olur.
0: Abdullah Hocam, Karabağ evet. Muam grubu nasıl kuruldu? Bu topluluğun Azerbaycan müziğindeki yeri nedir? İsterseniz sohbetimize buradan devam edelim.
1: Evet. Karabağ Muğam grubu Azerbaycan'ın geleneksel muğam sanatını yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan çok önemli bir topluluktur. Mensum İbrahimov'un önderliğinde kurulmuştur bu topluluk.
0: Evet.
1: Grubun temelinde Karabağ Muğam Mektebi'nin gelenekleri yer almaktadır. Bu toplulukta uzun yıllardır birbirinden değerli sanatçılar görev yapmaktadır. Benim değerli hemkarım diyeyim, tar sanatçısı Elçin Haşimov ki Azerbaycan'ımızın şu anda en güzel tarzenlerinden biridir, halk artistidir. Kemança sanatçısı Elnur Ahmedov bizim Azerbaycan'ımızın emektar artistidir. Ve nagara sanatçısı Kamran Kerimov da ki gene bizim emektar artistlerden de Azerbaycan'da bu kadronun önemli isimleri arasında yer almaktadırlar. Karabağ Muğam grubu yalnız Azerbaycan'da değil Mustafa Bey. Yani dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve birçok farklı ülkelerde konserler vermişler. Azerbaycan Muğam sanatının tanıtılmasına büyük katkı sağlamışlardır. Mensum İbrahimov'un güclü hanendeliği, grubun enstrümantal ustalığı birleşince ortaya çok etkileyici bir sanat anlayışı çıkmaktadır. Ve bu grupla Mensum İbrahimov dünyanı bir kere dolaşmışlar ve şimdi ikinci kez diyor Abdullah Bey diyor dolaşmaya başladı evet. Konserler veriyoruz.
0: Peki Karabağ Muam evet. grubunda kaç kişi yer alıyor bunun bilgisi hatırınızda mı?
1: Yani Mensum Bey'le beraber 4 kişidiler.
0: 4 kişi.
1: Tar, kemança, bir de nagara.
0: Çok
1: Mensum
0: güzel.
1: Bey kendisi de def çalarak söylüyor. 4 kişi dünyayı gezip Azerbaycan müziğimizi dünyaya tanıtıyorlar.
0: Ne güzel.
1: Karabağ'ımızı tanıtıyorlar. Ben buradan onlara başarılar diliyorum hepsine.
0: Selamlar, sevgiler gönderiyorum.
1: Selamlar, sevgilerimizi de gönderiyorum. Evet.
0: Evet Abdullah Hocam, isterseniz hiç vakit kaybetmeden sizden evet. bir eser daha dinleyelim mi?
1: Vallahi olur. Ben şimdi burada istiyorum sözü Rafik Bey'e verip. Biz geçen programımızda Azerbaycan'ın sevilen sanatçılarından Zeynep Hanlarova'yı anlatmıştık.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz canlı yayında anlattık. Şimdi aramızda Zeynep Hanım'la birçok yurt dışı turnelerinde sahne almış. Ona eşlik etmiş. Çok değerli sanatçı dostum Rafik Askerzade de bizimle beraberdir ki bütün bu şimdiye kadar verdiğimiz burada Türkiye'linden, Tartel'inden programının hep garmon sanatçısı olarak yer almıştı. Şimdi ondan bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Biz bugün değerli sanatçı dostum Mensum İbrahimov'u programımıza konuk ettiğimiz için onun sesini dinleyicilerimizle daha çok buluşturalım diye değerli yönetmenimiz Şule Hanım'dan da bir istişare ettim, onunla konuştum ki bugün orkestramızda ses sanatçısı kullanmamayı uygun gördük.
0: Evet.
1: Daha çok Mensum Bey'i dinleyelim diye o düşünceyle. Şimdi Rafik Bey'den güzel bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Eserin adı Lalezarı eserdi. Bu bizim çok değerli garmon ustamız. Allah rahmet eylesin. Geçen bir iki sene önce rahmetli oldu. Onun bestesidir. Aftandil İsrafilov'un bestesi olan Lalezarı eserini Rafik Bey'den dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Keyifle dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sağ ol.
0: Rafik Bey'e ve Eldeniz Bey'e bu güzel canlı icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzeldi Rafik.
0: Türk elinden, tart elinden devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Abdullah Hocam, Muğam sanatını ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz için soruyorum. Karabağ Muğam Mektebi'ni diğer ekollerden ayıran özellikler neler? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Mustafa Bey, Karabağ Muğam Mektebi daha liriktir, daha duygusaldır. Burada özellikle hanendelik geleneği çok güçlüdür. Şuşa başta olmak üzere Karabağ bölgesi yüzyıllardır hanendelerin yetiştiği bir merkez olmuştur. Seyit Şuşinski, Han Şuşinski, Cabbar Karayağdıoğlu, İslam Rızaev, Arif Babaev, Kadir Rüstemov gibi büyük sanatçılar bu geleneğin temel taşlarıdır. Mensum İbrahimov da bu büyük geleneğin günümüzdeki önemli temsilcilerinden biridir.
0: Evet. Bu güzel bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bir eser daha dinleyelim mi isterseniz? Biraz önce anonsunu yapmıştık. Dağlarda duman güzeldir.
1: Bence Mensum Bey'den bir eser daha dinleyelim. Çünkü gitgide zamanımız daralıyor. Ben Mensum Bey'in daha çok sesini duymak istiyorum.
0: Evet.
1: Evet, dağlarda duman güzeldir.
0: Hep birlikte dinliyoruz.
1: Evet.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Mensum İbrahimov'un sesinden Dağlarda Duman Güzeldir adlı eseri dinledik. Ne kadar güzel, ne kadar yanık bir sesi var değil mi İbrahim?
1: Çok çok gerçekten.
0: Abdullah Hocam, sevgili
1: Evet.
0: İbrahimov'un çok güzel bir sesi var. Abdullah Hocam, şimdi biraz da sizin Mensum İbrahimov ve Karabağ Muğam grubuyla gerçekleştirdiğiniz önemli bir konserden söz edelim.
1: Evet.
0: 25 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda unutulmaz bir konser gerçekleştirmiştiniz.
1: Evet.
0: O günü bize anlatır mısınız?
1: Memnuniyetle anlatayım. Mensum İbrahimov'u anlatırken aklıma gelen ve beni her hatırladığımda duygulandıran çok özel bir hatıram var kendisiyle. Bu 2019 yılında Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndaki sanat yönetmenliğim görevinde emekliye ayrıldım. Biliyorsunuz o yıl 20

5 Aralık tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda çok özel bir konser düzenlenmiştiler. Ve ben o konseri yönetiyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da ve Türk Çevre'nin de desteğiyle gerçekleştirilen bu gecede Türk dünyasının birçok bölgelerinde sanatçılar bir araya gelmişti. Kardeş Türk devletlerinin bayrakları salonu süslemişti o zaman. Türkiye'de ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden değerli sanatçılar o gece aynı sahneyi paylaşmıştık. Ve o gün Azerbaycan'dan da çok kıymetli dostlarımız Mensum İbrahimov, Tarzan Elçin Haşimov, kemançe ustası Elnur Ahmedov ve nagara sanatçımız Kemran Kerimov da katılmıştılar.

0: Gerçekten güzel bir konser olmuştu. Biz bu konserde şöyle söyleyeyim, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden eserler de seslendirdik. Birbirinden benzeyen eserler de seslendirmiştik. O konserde çok anşlak dolmuştu yani salon. Ve konserin sonunda benim için çok böyle sürpriz olan bir şey yaptılar. Ben çok duygulandım. Sahneye yuvarlak şekilde sarılmış bir paket getirdiler. Konser bittikten sonra alkışlar içinde. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Paketi açtıklarında gördüm ki üzerinde elimde tarımla işlenmiş portremin bulunduğu çok güzel bir halı hazırlamışlar. Mesut Bey'le
1: Ne güzel.
0: getirmişler. Ve açtılar onu orada gösterdiler. Altında da 65 yazmışlar. İnanın o an çok duygulandım ve şu anda bile anlatırken duygulanıyorum. Çünkü bu yalnızca bir hediye değildi benim için. Bu dostluğun, kardeşliğin, sanatçı vefasının ve yıllar boyunca kurulan gönül bağlarının bir ifadesiydi.
1: Evet, size gösterilen sevginin, saygının bir ifadesi.
0: Bugün evimin en güzel köşesinde duvarda asılı duruyor. Her baktığımda o gece gözümün önüne geliyor. O salondaki heyecanı, dostlarımı, sanat yolunda birlikte yürüdüğümüz güzel insanları hatırlıyorum. Ve ben Mensum İbrahimoğlu'nun ve değerli sanatçı arkadaşlarımızın bu ince davranışını hayatım boyunca unutmayacağım. Sanatın en güzel taraflarından biri de herhalde budur. Yıllar geçse de dostluk, sevgi ve vefa kalıyor. Bu vesileyle de değerli dostum Mensum İbrahimova gönülden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Evet, Abdullah Hocam, gerçekten büyük sanatçılar yalnızca sanatlarıyla değil, insanlıklarıyla da gönüllerde yer ediyorlar. Biz de bu güzel hatırayı dinleyicilerimizle paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduk.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olunuz, var olunuz. Mensum İbrahimova sağlıklı, huzurlu ve sanat dolu daha çok uzun yıllar diliyoruz. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Yine bir eserle mi noktalayalım programı?
0: Evet, bence güzel bir eserle noktalayalım. Mensum İbrahimov'dan bir eser seslendirelim mi yoksa biz mi canlı çalalım? Biz size soruyoruz.
1: Nasıl
0: Hazır değil, biz
1: isterseniz.
0: canlı bir ifa edelim.
1: Evet.
0: Buradan Azerbaycan'a da gitsin.
1: Evet. O halde öyle yapalım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmet Can Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, güzel müzikleriyle her zaman bizimle birlikte olsunlar. Haftaya aynı gün ve saatte Türk Elinden, Tart Elinden de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Birliği delegasyonu, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul edecek. Beş büyükelçi Beştepe'de düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak tamamlayıcı müzakereler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da. Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ikili ilişkiler Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Görüşmede ABD ve İran arasında varılan mutabakatla devam eden süreç ana başlıklardan biriydi. Bakan Fidan, İsrail süreci sabote edebilir, dedi. Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde faaliyet gösteren nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla en güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini

söyledi. Daha kapsamlı yaklaşımla ikinci ve üçüncü projelerinde hayata geçirileceğini belirtti. Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı azalıyor. Nisan'da petrol ithalatı %13'e yakın azalarak 3 milyon 757 bin tona geriledi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle toplayacak. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için toplanan imzaları bugün genel merkeze iletecek. Bugün 17 Haziran Dünya Kuraklık ve Çölleşme Günü. Kuraklık artık yalnızca çevresel bir sorun değil, gıda, su ve yaşam güvenliğini tehdit eden küresel bir kriz. Uzmanlar değişen iklim koşullarına karşı önlem alınması uyarısında bulunuyor. Türkiye'de de risk altındaki bölgeler yakından izleniyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakat dünya basınının gündeminde. İmzalanacağı öne sürülen 14 maddeli mutabakat taslağına ilişkin ayrıntılar Arap basınında yer aldı. Habere göre anlaşma, savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Maddeler arasında Lübnan dahil tüm cephelerde kalacağı ateşkes, karşılıklı saldırmazlık taahhütü ve İran için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler sahadaki gelişmelerde. Katliamcı İsrail 2 günde ateşkesi 84 kez ihlal etti. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. İran saldırıların sürmesi halinde İsrail'e cevap vereceğini duyurdu. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi Ankara etabındaki ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Para.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Doğru sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Batı Trakya yıllardır kültürel belleğin, kimliğin ve ana dilin korunması adına pek çok hikayeye ev sahipliği yapan özel bir coğrafya. İşte bugün bu hikayelerin sanatla nasıl yaşatıldığını konuşacağız. Konuğumuz Batı Trakya'da Türkçe tiyatroyu bir sanat üretiminin ötesinde kültürel bir dayanışma alanına dönüştüren Tohum ve Çekirdek Toçek Tiyatro Topluluğu'nun oyuncularından Öznur Mehmet. Sayın Mehmet, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sayın Mehmet, Toçek Tiyatro Topluluğu kurulduğundan beri, yani 26 yıldır bu toplulukta yer alıyorsunuz. Bize kendinizden söz etmeniz mümkün mü acaba?
1: Tabii ki, seve seve. Ben Öznur Mehmet, Gümülcine'de yaşıyorum. İlkokul eğitimimi Gümülcine'de aldım. Yine orta lise eğitimimi de Gümülcine Celal Bayar Ortaokul Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra üniversite sınıf öğretmenliği bitirdim. İki çift ana dalda hem Türkçe müfredatı hem Yunanca müfredatı sınıf öğretmeniyim. Evliyim. Bir kızım var 17 yaşında. Tiyatro üniversite yıllarımda başladı. Ondan önce çok büyük bir tutkuydu benim için. Çok seviyordum ama tabii ki Gümülcine'de alan dar olduğu için çok fazla ilgilenme fırsatımız olmuyordu. Daha sonrasında okuma tiyatroları, orta lise döneminde okuma tiyatrolarıyla başlama şansım oldu. Daha sonrasında da en büyük şansımız, hem benim hem diğer bütün oyuncu arkadaşlarımın, Sayın Şükran Raif oldu. O böyle bizim adımıza, kendi adına çok büyük, çok güzel bir hayal kurmuş ve gerçekleştirmede de çok sıkı çalıştı. Evet. Çok zor şartlarda çalıştı. Ve böylece üniversite döneminde biz de artık tiyatroyla daha ciddi anlamda uğraşmaya başladık. Bu şekilde gelişti.
0: Evet, peki Toçek Tiyatro Topluluğu'nun hikayesini nasıl anlatırsınız bize?
1: Toçek okuma tiyatroları, orta lise döneminde okuma tiyatrolarıyla başlama şansım oldu. Daha sonrasında da en büyük şansımız, hem benim hem diğer bütün oyuncu arkadaşlarımın, Sayın Şükran Raif oldu. O böyle bizim adımıza, kendi adına çok büyük, çok güzel bir hayal kurmuş ve gerçekleştirmede de çok sıkı çalıştı. Evet. Çok zor şartlarda çalıştı. Ve böylece üniversite döneminde biz de artık tiyatroyla daha ciddi anlamda uğraşmaya başladık. Bu şekilde gelişti.
0: Evet, peki Toçek Tiyatro Topluluğu'nun hikayesini nasıl anlatırsınız bize?
1: Toçek Tiyatro Topluluğu önce Tohum Tiyatro Topluluğu olarak başladı 99 yılında. Gümülcineliydi oyuncuların tamamı. Gümülcine Yunanistan'ın küçük bir şehri ve azınlığın çok yoğun yaşadığı bir şehir. Yine aynı şekilde İskeçe'de yine azınlığın çok yoğun yaşadığı bir şehir. Daha sonrasında İskeçe'den oyuncu arkadaşlar katıldı aramıza. Bu şekilde onların da grubu Çekirdek Tiyatro Topluluğu oldu. Sonrasında bu iki grup bir araya gelip

0: Eski daha önce tiyatroyla uğraşmış, ara vermiş arkadaşlar tekrar dönüyorlar. Yani kocaman bir aileyiz aslında. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Evet Sayın Mehmet, peki Toçe'yi kurarken temel hedef neydi?
0: Şimdi Toçe'yi kurarken temel hedef, en temel hedef tabii ki 1967 Albaylar Cuntası'ndan sonra 30 yıl gibi uzun bir süre Batı Trakya Türk azınlığında tiyatro çalışması maalesef yapılmadı, yapılamadı. Bu azınlık için takdir edersiniz ki çok büyük bir eksiklikti. En önemli temel hedef buydu. Yani bütün motivasyonumuz buydu bizim. Bu şekilde kültürel kimliğin korunması adına, onun öneminin farkında olarak biz tiyatroyu hayata geçirdik. Tabii ki daha sonraki hedefler gençlikti, Türk dilini yaşatabilmek, duyurabilmek, daha çok duyurabilmekti. Gençleri sanatla buluşturabilmekti, bütün halkı sanatla buluşturabilmekti. Bu şekilde yani belki ilk biz kurulduğunda tabii ki Şükran Hanım bu hedeflerin hepsinde çok bilinçli, çok kararlıydı. Biz tabii ki o dönem çok küçük yaşlardaydık. Haliyle belki biz birazcık farkında değildik ama zamanla bu kadar yıl içerisinde halkın ilgisini, sevgisini gördükçe yaptığımız işin ne kadar güzel bir iş olduğunun farkına vardıkça biz de ne kadar önemli bir şey yaptığımızı hissettikçe daha sıkı sıkıya sarıldık.
1: Evet. Peki Sayın Mehmet, Batı Trakya gibi kültürel kimliğin korunmasının öncelikli olduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Böyle bir coğrafyada tiyatro yapmak neden önemli?
0: Sizin de dediğiniz gibi öncelikle kültürel kimliğin korunması için önemli. Kültürel kimliğimizi korumak için tiyatro önemli. Zaten bu yüzden de yönetmenimiz ve topluluğun kurucusu Sayın Şükran Raif Türk oyun yazarlarının yazdığı oyunları sahneye koyuyor her zaman. Onların yani Türk yazarların oyunlarını oynuyoruz ki İnsanlar hem yazarları tanısın, hem Türkçe oyun izleyebilme şansına ulaşsın, hem de sanatla daha çok iç içe olabilsinler. İlgisi, isteği olanlar bize katılabilsin, içinde ukde kalmış bu işi yapmak isteyen kişiler bizlere katılabilsin. Bunlar hepsi bu coğrafyada tiyatro yapmanın önemli nedenlerinden diye düşünüyorum.
1: Oyun seçerken hangi kriterler gözetiliyor desek ne dersiniz Sayın Mehmet?
0: Oyun seçerken dediğim gibi öncelikle Türk oyun yazarlarının oyunlarını seçiyoruz. Daha sonrasında değişkenlik gösteriyor tabii ki. Pek çok parametre göz önünde bulunduruluyor. Şimdi bizde oyuncu sayısı önemli çünkü amatörce yapıyoruz bu işi ve arkadaşlarımın hepsi çok büyük emek sarf ediyor. Çünkü hepsinin bir mesleği var, aileleri var, tabii ki değişik değişik hayat içinde sorumlulukları var. Onlardan feragat ederek zaman ayırıyorlar ve de bu yani ciddi bir zaman. Haliyle oyuncu sayısı, kadın erkek oyuncu sayısı. Bir de tabii ki çok önemli seyirciyi oyun izlemeye getirebilecek oyunlar seçmek zorundayız. Bu önemli bir kriter.
1: Dikkat çeken
0: Çünkü
1: oyunlar değil mi?
0: evet dikkat çeken oyunlar ve de burada maalesef azınlığın devamlı yıl içerisinde değişik değişik Türkçe oyunlar izleme imkanı yok. Haliyle o yüzden biz bu konuya önem veriyoruz. Bu yüzden de genelde sahnelemeye çalışıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki insanımız yani yılda bir oyun izleyecek. bir tane Türkçe oyun izleyecek. Biz

0: Ve işte eğlensin, hoş bir anı olsun onlar için diye daha çok komedi oyunu tercih ediyoruz.
1: Sizin anlattıklarınızdan oyuncuların amatör olduğu, yani gönüllü olduğunu anlıyorum, değil mi? Gönüllüler genelde oynuyorlar. Profesyoneller değiller.
0: Evet.
1: Peki topluluk içinde
0: Evet.
1: oyuncu yetiştirme süreci nasıl gelişiyor?
0: Topluluk içinde oyuncu yetiştirme süreci şimdi Toçek Kültür Evi'nin aktivitelerinden bir tanesi de bizim Tohum Tiyatro Topluluğu, Toçek Tiyatro Topluluğu dışında drama çocuk atölyemiz var. Orada ilkokul seviyesindeki çocuklar drama dersleri görüyorlar yıl boyunca. Sene sonu gösterileri oluyor. Küçük skeçlerden, çocuk oyunlarından oluşan bir gösteri oluyor. Bu şekilde temelden aslında oyuncu yetiştirme çabasındayız aynı zamanda. Daha sonrasında gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında tekrar dönmek istiyorlarsa Toçe'ye dönüp büyük grupta tiyatro hayatlarına devam ediyorlar. Drama Çocuk Atölyesi yine tiyatro gibi tiyatro kadar önemli bir aktivite azınlık için. Çünkü çocukları sosyalleşmeye teşvik ediyor, dili geliştiriyor, toplum karşısına çıkabilme yeteneğini geliştiriyor çocukların. Bu anlamda da çocuklarımız için çok önemli bir aktivite,
1: Evet.
0: drama çocuk atölyesi.
1: Sayın Mehmet,
0: Bu şekilde.
1: Türkiye'deki sanat çevreleriyle ya da tiyatro topluluklarıyla bir temasınız oluyor mu? Bu bağlar sizin için ne ifade ediyor, Türkiye ile olan bağlar?
0: Evet, Türkiye ile olan bağlar bizim için her zaman her alanda çok önemli. Aynı şekilde tabii ki Toçek tiyatro grubu için de çok önemli. Yönetmenimizin büyük tiyatro ustası Müjdat Gezen'le yakınlığı var. Sayın Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile temas halindeyiz. İhtiyaç durumunda bize her konuda yardımcı oluyorlar kendileri sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Bu şekilde yardım alıyoruz yani onlardan gerektikçe.
1: Size başarılar diliyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Hattımızda Tohum ve Çekirdek Toçek Tiyatro Topluluğu'nun oyuncularından Öznur Mehmet vardı.

0: Sevgili dinleyenler, son dönemde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ivme kazandı. Bulgar Türk İş Kadınları Derneği, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen kuruluşlardan biri. Dernek, Türkiye ve Bulgaristan'daki girişimciler arasında ticari köprüler kurmasının yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de biliniyor. Hattımızda konuğumuz Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker var. Sayın Türker, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Sayın Tülin Hanım, merhabalar. Öncelikle konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, Antalya'dan.
0: Biz de konuk olduğunuz için size teşekkür ediyoruz Sayın Türker. Derneğiniz tekstil, gıda ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren iş kadınları için görüşmeler ve ticari forumlar düzenliyor. Bize bu yöndeki çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?
1: Tabii ki efendim. Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği olarak Türkiye'den ve Bulgaristan'dan olan üyelerimizle beraber birçok ikili ilişkileri geliştirmekte, iki ülke arasındaki kadınlara köprü olabilmek adına yaptığımız birçok faaliyet var. Size Antalya'dan dedim. Çünkü şu anda da tam böyle bir organizasyonun içindeyim. İçindeyiz yine. Bulgaristan'dan 30 tane iş kadınıyla beraber Antalya'da zirvedeki Ankalar uluslararası bir business forma yer alıyoruz, formda yer alıyoruz ve 19 ülkeden ama en çok da Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iş kadınları arasında görüşmeler yapıyoruz. Farklı sektörlerde, turizmde, tarımda, sağlık turizminde, gıdada ve birçok alanda iş arkadaşımızla, dernek üyelerimizle beraber burada Antalya'da bulunuyoruz. Geçen hafta ise Banско'da, Bulgaristan'da yine Türkiye'den misafirlerimize Balkanları konuştuk. Balkanlarda ne yapabiliriz, nasıl bir ilişkiler daha gelişebilir, ticaret nasıl daha kolaylaşabilir diye panellerimizle görüşmelerimiz vardı. Yine bu Türkiye'nin organizasyonunda beşincisi düzenlenen Bansko iş formunda Balkanlar konuydu ve Balkanları masaya yatırdık ve konuştuk. Bir araya geldikçe aslında daha çok güçleniyoruz, fikir paylaşıyoruz, neler yapabileceğimizi görüyoruz. Bunları söyleyebilirim şu an için.
0: Evet, Türkiye'de kadınların güvenliği için geliştirilen KADES, yani Kadın Acil Destek Uygulaması sisteminin Bulgaristan'da da hayata geçirilmesi amacıyla girişimleriniz olduğunu biliyoruz. Peki bu
1: Evet.
0: girişimler ne aşamada Sayın Türker?
1: Aslında

0: Bazen hayatımızda yaşadığımız zor ve kötü anlar bizleri bu hayata başka insanlara nasıl yardım edebiliriz diye bizi yola çıkarıyor. Biliyorsunuz ki bu şekilde bizim derneğimizin göz bebeği, sizlerle de bunu paylaşmıştık herkesle. Hatay'da açtığımız okuldu. Şimdi de benim hayatımda aslında yaşadığım büyük bir trajedi, bir yıl önce ben teyzemin kızını kadın cinayetinden kaybettim.
1: Çok
0: Bunları
1: üzücü bir durum.
0: söylemek,
1: Gerçekten başınız sağ
0: çok
1: olsun.
0: teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Bunları söylemek aslında çok zor herkes için. Genelde herkes saklıyor, gizliyor ama biz bunları sesle, cesurca söyleyebilmeliyiz ki daha fazla cinayet olmasın. Olmaması için neler yapabiliriz? Hepimiz ufacık da olsa ben ne yapabilirim diye gayret ederse bence daha güvenli, kadınlar için daha güvenli bir dünyada yaşarız. Biz de Türkiye'deki kadet uygulamasını ilham aldık. Ve Bulgaristan'da bir yıldan beri bu uygulamayı anlatıyoruz. Ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar hayatı kolaylaştırdığını, bir kadını saniyeler içinde kendini sesli telefonla arayıp 15 dakika anlatmayıp bir tuşa basarak kendini anlatabileceğini ve o yardım çağırabileceğini anlatmamız biraz zaman aldı ama sanıyorum başardık. Biz 12 Aralık'ta büyük bir konferans düzenledik. Bu konferansta Sayın İlker Bey, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Sofya'daki müşaviri bizi sağ olsun Sayın Sibel Özdemir'le karşılaştırdı. Davet ettik. Sayın Sibel Özdemir geldi Sofya'da meslektaşlarına bu uygulamanın nasıl çalıştığını, ne kadar faydalı olduğunu anlattı.
1: Yanlış
0: Ve
1: hatırlamıyorsam da Sayın Türker, Kades uygulaması Türkiye'de 8 milyon kadın tarafından indirilmiş bir uygulama, telefonuna indirilmiş bir uygulama. Umarız Bulgaristan'da da tabii ki karşılık bulur.
0: İnşallah görüşmelerimiz iyi yönde ilerliyor. Güzel haber. Bizleri İçişleri Bakan Yardımcısı ve bütün kadına şiddete karşı olan kurumlar başındaki müdürüyle beraber 1,5 ay önce görüşmeye davet ettiler. Biz tekrar anlattık derdimizi ve şu anda bir çalışma ekibi kuruluyor. Biliyorsunuz Bulgaristan'da çok uzun süreden beri bizim sabit bir hükümetimiz yoktu. Seçimler geçti. Şu anda inşallah uzun sürekli olacak bir hükümet kuruldu. Tabii ki bu da çok sebep, olumsuz sebepti. Biz anlatamıyorduk kendimizi. Ama şu anda karşımızda bir bakan var, bir hükümet var. Ve bir çalışma ekibi Ankara'ya gelecek. Ankara'da yerinde de inceleyecek bu uygulamanın nasıl çalıştığını ve biz Bulgaristan'dan Türkiye'ye ilham alarak inşallah Kades uygulamasının benzerini Bulgaristan'daki kadınların güvencesi için uygulamaya alınır diye ümit ediyoruz. Sadece bekliyoruz, artık inanıyoruz. Çünkü yolun yarısını kat ettik diye düşünüyoruz.
1: Yolunuz açık olsun. Peki
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: iki ülke arasında kadın girişimciler özelinde nasıl bir işbirliği potansiyeli var Sayın Türker?
0: Aslında o kadar çok potansiyel var ki ve biz Balkanlardaki insanlar, Türkiye ve Bulgaristan, ben az önce sahnedeydim. Burada bir sahne kurulmuş Antalya'da ve sözlerime şu şekilde başladım. Özellikle Türkiye ve Bulgaristan söz konusu olunca sanıyorum komşu diye Türkiye'de bu kadar sıcak karşılanan tek ülkeyiz. Bulgaristan için de aynı şekilde. Komşu derken böyle kalpten ve içten Türkiye için komşum denir. Başka hiçbir ülke için bu söz kullanılmaz. Bu da bizim Bulgaristan ve Türkiye arasında iş ilişkilerimizin çok daha kolay el sıkışıldığına, çok daha kolay olduğuna, güvenilirliğin çok daha yüksek olduğuna ve bu kurulan yeni hükümetler aslında sunulan birçok olanak var. Ve bunlardan da yararlanarak bence yapabilecek çok

0: ama çok güzel şeyler var.
1: Evet.
0: Ve aslında bunu da rakamlar da gösteriyor. İki ülke arasındaki hacim hayli yükseldi ve her yıl yükseliş gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu da bunun bir kanıtı diye düşünüyorum.
1: Sayın Türker, size son olarak şunu sormak istiyorum. İş dünyasına atılmak isteyen kadınlarımıza önerileriniz neler olur?
0: Aslında bu tip yaptığımız organizasyonlar her zaman birazcık da kadınlara ilham olmak ve cesaret vermek için. Biz Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği olarak, biliyor musunuz, büyük şehirde çok az organizasyon yapıyoruz. Bizim forumlarımız daha çok küçük şehirlerde. Biz Bulgaristan'ın küçücük şehirlerinde dolaşıyoruz. Bir forumumuz örneğin Tutrakan'daydı. Tutrakan'ın çok küçük bir şehri olmasına rağmen bugün Antalya'da iki tane iş kadınımız, bir tanesi biraz sonra tarımla ilgili bir anlaşma yapmak üzere. Ve bu şekilde kadınlara cesaret veriyorsunuz, ilham veriyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Onlar sizin başardığınızı görünce gözlerinde önce bir ışıltı görüyorsunuz. Daha sonra böyle bir cesaretlerin toplanıp omuzların yükseldiğini görüyorsunuz. Ve daha sonra da adım atıyorlar. Bence bu tip derneklerin, bu tip toplulukların, kadınların bir araya gelmesi inanılmaz bir imkan ve kadınlara birbirimize ilham veriyor.
1: Evet, biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımızla.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Bulgar Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculukta, Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi tekkelerini konuşuyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahri Maden'le hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Sayın Maden, Bektaşilik nedir? Temel öğretilerini kısaca anlatarak başlayalım mı söyleşimize?
1: Elbette Bektaşilik 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli ile ortaya çıkmış ve Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, düşünceleri, inanç dünyası üzerinde şekillenmiş ve o günden bugüne kadar gelen bir yol. Bu yolun özellikleri, temel özellikleri elbette ki Alevilik, İslam'ın bir yorumuydu. İslam tarihi içerisinde çok önemli bir konuma sahipti. Ta Hazreti Peygamber zamanında, Hazreti Ali zamanında fikirsel olarak, inanç modeli olarak ortaya çıkıp Türk dünyasına da sirayet etmiş bir yorumdu. İslamiyet'in bir değerlendirmesiydi. İşte Bektaşilik de Alevilik içerisinde ortaya çıkan ve 13. yüzyıldan bugüne kadar uzun bir tarihi süreçte bugüne dahi insanlara mesajlar içeren bir yol. Temel öğretileri elbette ki İslamiyet'in, Hazreti Peygamber, onun Ehli Beyti ve onun ahlakı, düşünce sistemi, daha ziyade İslamiyet'in dış görünüşe, zahire değil de insanın ahlakına, iç dünyasına hitap eden bir İslami yorum olarak ön plana çıktı. Anadolu'da ortaya çıktı. Anadolu'da, yani bugün Nevşehir ilinin Hacı Bektaş ilçesinde, eski ismiyle Suluca Karayük diyoruz. Buraya Hacı Bektaş Veli gelip yerleşmişti. Orada dergahını kurmuştu ve faaliyet göstermişti. Oradan dünyanın dört bir tarafına bu düşünce, bu inanç yayıldı. Balkanlara da tabii ki Anadolu'dan 13. yüzyıldan itibaren 14. yüzyılda yoğunlukta olmak üzere Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri, düşünceleri, öğrencileri, yolunu sürenler tarafından taşındılar. Zaten o isimlerden bahsedeceğiz biraz daha yoğun olarak. Ne düşünüyorlar, neye inanıyorlar? Elbette ki İslamiyet'in ahlaki öğretilerine, inanç öğretilerine, bunların pratik olarak insan hayatındaki yansımalarına, dürüstlük temelli olarak, ahlaki temelli olarak, yani bir takım Hünkar Hacı Bektaş Veli atfedilen motto sözler vardır. Nedir? Eline, diline, beline hakim olmak. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmamak. Kadınlarınızı ta o çağda okutunuz, ilimden mahrum etmeyiniz. Çünkü ailenin temel yapı taşının kadın olduğunu, ana olduğunu biliyor. Ve bu konuda dergahlarda da ana bacılar, yani yine Balkanlarda da sadece biz burada yolu süren erenlerin isimlerini anıyoruz. Her biri erenler bunlar, ama bir de o dergahlarda asıl mutfağı, lokmaları hazırlayan, sofraları hazırlayan, mihmanlara, misafirlere efendim hizmetler üreten orada kadınlar var, bacılar var. Bunlar da çok ön plana getirmemiz gereken hususiyetler. Bu arada Bektaşilik yolunda da şu anda içinde bulunduğumuz, dünden itibaren idrak ettiğimiz Muharrem ayının çok önemli bir hususiyeti bulunuyor. Kutsal bir ay, aynı zamanda bir yas ayı. Neden? Çünkü bu ayda, bu ayın 10'unda, 10 Muharrem 680 yılında Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edilmişti hunharca bir şekilde. Bektaşiler onun yasını da bu ayda yaşarlar. Onun için oruç tutarlar, oruca niyetlenirler. Bunu çeşitli yollarla, mersiyeler okuyarak ve bugün bu Balkanlarda da halen yaşıyor. Balkanların muhtelif Bulgaristan Deli Orman Bölgesi'nde, Makedonya'da Kanatlar Köyü'nde, Arnavutluk'un neredeyse bütün vilayet

0: Etlerinde, Elbasan'da, Tiran'da, Ergiri'de şu anda lokmalar Muharrem ayı içerisinde İmam Ali, İmam Hüseyin için paylaşılıyor. Bektaşiliğin tabii ki dört kapı, 40 makam olarak ifade edilen bir eğitim metodu var. Ve bu eğitimden geçen dervişler nihayetinde topluma faydalı, ailesine faydalı, ülkesine faydalı birer bireye dönüşüyorlar. Çok yönlü olarak yetiştiriliyorlar. Bu dergahlar bir eğitim kurumuydu. Başta Hacı Bektaş Veli dergahı olmak üzere. Ama tabii tarihsel süreçler herkesi, toplumu etkilediği gibi buraları da etkiledi. Savaşlar oldu, göçler oldu, neler yaşandı. Aynı şey Balkanlar üzerinde de söz konusu.
1: Maalesef evet.
0: Evet, bu
1: Ve
0: şekilde bir...
1: Balkanlarda Bektaşiliğin yayılmasında öne çıkan isimlere geçelim. Biraz isimlere değinelim. Ne
0: Evet,
1: dersiniz?
0: bunlar da doğrudan yine 13. yüzyıldan itibaren Balkanlar, yani Osmanlı'dan da önceye gidiyor aslında. Daha Anadolu Selçuklu döneminde İslamiyet tarihi açısından, Müslümanlık tarihi açısından Balkanların Bektaşilik özelinde ya da Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri noktasında şekillenmeye başladığını anlıyoruz. 1260'larda Balkanlara bu noktada ilk olarak adımını atan Sarı Saltık Baba var. 1263 yılında Rumeli'ye, Balkanlara Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin işaret etmesiyle, göndermesiyle geçiş yapıyor. Sinop'tan Dobruca'ya, Dobruca'dan da bütün Balkanlara. Bugün Arnavutluk'ta makamı var, yani mezarı yeri. Korfu Adası'na kadar ya da Edirne'ye kadar Balkanların pek çok yerinde Sarı Saltık Baba adına mezarlar, ziyaret yerleri, ibadet yerleri bulunuyor. Buralar günümüzde de özellikle yaz aylarında ziyaret edilir. Oralarda tabii bu Sarı Saltık Baba'dan sonra da bu süreç devam etti. İsim isim bazılarını vermeye çalışacağız. Ama şu var, Sarı Saltık Baba'nın üzerinde neden bu kadar duruyoruz? Çünkü o bölgeye göç ettiğinde bölgede yerli halklar, diğer inançlardan insanlar var. Onlarla olan temasları çok dikkatimizi çekiyor. Çünkü o günün iptidai şartlarında topluma sağlık hizmeti veren bir zat, aynı zamanda bir hekim, o hizmeti de veriyor. Ayrıca farklı noktalarda yapısal olarak bir Gaziyan-ı Rum, yani tahta kılıçlarla insanların kalplerini fethetmeye çalışan, yani bu Erenler, Alevi, Bektaşi diye bugün isimlendirdiğimiz Balkanlarda bugün yaşayan bu Erenler, ordular gitmeden önce bölgeye gidip yerleşmiş. Sarı Saltık Sultan bunların başında geliyor. Akabinde Hacı Bektaş dergahında yetişmiş, yine Rumeli'ye göç etmiş. Bugünkü Dimetoka, yani Batı Trakya olarak isimlendirdiğimiz Yunanistan'da dergahı külliyesi bulunan Seyit Ali Sultan ya da namı diğer Kızılderili Sultan o bölgeleri aydınlatmış. Sadece Müslümanlar için değil, bölgedeki Hristiyanlar için bile bir birleştirici isim olmuş. Buralar tamamen fethedilip Türk yönetimi altına girdikten sonra o bölgedeki Hristiyanlar mesela bu Erenlerin mezarlarını birer Hristiyan azizdir diyerek ziyaret etmişler. Hala da bugün etmeye devam ediyorlar. Sarı Saltık Sultan bunlardan en bilinen örneklerden bir tanesi. Kızılderili Sultan yine aynı şekilde bunlardan bir tanesi. Bu süreç ta Arnavutluğa kadar kendini gösteriyor. Diyebiliriz ki Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yerleşmesi, iskan siyaseti uygulaması, o bölgeleri siyasi olarak yönetmesi, Anadolu'dan Balkanlara acı tecrübeler de var burada. Gerek sürgünlerle götürülen nüfus da var. Bu gerçeği de tarihsel süreçte görüyoruz. Herkes gönüllü olarak bu göçü, bu iskanı yaşamadı. Siyasi problemlerin olduğu, Anadolu'da çeşitli kargaşaların yaşandığı süreçlerde bu göçleri de zorunlu olarak Osmanlı yönetiminin uyguladığını biliyoruz. Özellikle Osmanlı-İran savaşları sırasında, mücadeleleri sırasında Türkmen bazı nüfusun Osmanlı yönetimi tarafından Rumeli'ye göç ettirildiğini biliyoruz. Onlar böylece zorunlu bir göçe tabi oldular. Çünkü Osmanlı ile Safevi arasında bir noktada kalmışlardı. Osmanlı da savaşı kazanıp galip olunca, bütün Anadolu'ya hakim olunca doğal olarak bu nüfusu Rumeli'ye doğru kanalize etti. İşte bu süreçlerde Rumeli'ye yapılan göçlerde her göç obasının başında birer Alevi Bektaşi Ereni'ne rastlıyoruz. Bunların bir kısmı Hacı Bektaş Veli dergahında yetişmiş. Mesela Arnavutluğa Bektaşilik inancını, görüşünü, İslamiyet'in bu yorumunu götüren Horasanlı Ali Baba, Arnavutluk Elbasan'a orada vefat tarihi 1543 gibi çok erken bir tarihte İslamiyet'in onlar kanalıyla Arnavutluk'ta temsil edildiğini, böylece Arnavutlar arasında da Müslümanlığın peyderpey yaygınlaştığını, hızlandığını daha sonraki süreçlerde 18. yüzyılda da ciddi oranda Arnavutluk nüfusunun artık Müslüman birer nüfus olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Nasıl insanlarla temasları? İşte dertlere deva olmaya, Hızır olmaya çalışıyorlar. Hastalara şifa vermeye çalışıyorlar. Yolculara, fakirlere, miskinlere İslamiyet'in öğretilerini, ki bunlar Kur'an ayetlerinde de çok zikredilir. Yani ikramda bulunmak, sofrası açık olmak, bunlar aynı zamanda Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi geleneğinden gelen bir düşünce dünyasıdır, inanç dünyasıdır. Yani daha pratik olarak bu erenler o bölgelerdeki yerli, o bölgelerdeki daha önceki unsurlarla temaslarında, ilişkilerinde bir hoşgörü, bir beraber yaşayabilme inanç dünyasını taşımışlar. İşte düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın diyen Hacı Bektaş Veli'nin bu öğretisini yaşanılır orada kılmışlar. Pek çok isimler vardır. Otman Baba gibi, Demir Baba gibi, Akyazılı Sultan gibi, Bulgaristan'da, bugün Yunanistan'da, efendim Üsküp'te, Makedonya'da Harabati Baba gibi, mesela yine 16. asırda Bektaşiliği temsil eden babalar, dedeler bulunuyor. Bugün bunların mezarları, türbeleri, geride bıraktıkları miras hala oralarda canlı. Bütün Balkanlarda yaşanan bu büyük sıkıntılardan sonra bunları çok inceledik. Yani Girit'ten örnek vereyim size. Girit de neticede Balkanların bir parçasıdır, bir Ege adası, Akdeniz adası olarak. Orada örneğin 19. yüzyılın sonlarında bu milliyetçilik 19. yüzyıldaki dalgalarının ortaya çıkması, bir takım isyanlarla, çatışmalarla kendini göstermesi, yani gidin Kandiye'de Horasanlı Ali Baba'nın yine aynı isimle bir dergahının olduğunu görüyoruz. 1897 çatışmalarında bu dergah, o bölgedeki sadece Müslüman nüfusun sığındığı bir dergah olmamış, Rum ahalinin de o iç savaş sırasında gelip oradan hizmet aldığı bir dergah olmuş. Bunları görüyoruz Balkanlar, evet, özelinde. Pek çok isim var dediğim gibi. En adları bilinen, işte Macaristan'a geçtiğimiz zaman Gül Baba. Budapeşte'de Gül Baba, Macaristan bölgesinin fethi sırasında Osmanlı ordusuyla beraber, bir derviş topluluğuyla beraber Budapeşte'ye gitmiş, Viyana kuşatmasına katılmış, daha sonra Budapeşte'ye yerleşmiş ve bugün hala türbesi orada, yine belirttiğimiz gibi sadece Müslümanlar tarafından değil, Hristiyanlar, Macarlar tarafından da sık sık ziyaret ediliyor. Adeta bir kültür inanç elçisi gibi işte bu Bektaşi babaları ve yolunu sürenler. Budapeşte için Gül Baba da onlardan bir tanesi. Yani Yunanistan coğrafyasında bugün sayısız böyle tekkeler var.
1: Bu tekkelere herhangi bir şey olmamış değil mi? Yani zamanla
0: bunlar içerisinde

0: Elbette ki mübadeleden sonra o bölgedeki Müslüman Türk nüfusun Anadolu'ya tokuş yapıldıktan sonra nüfus kaderlerinle baş başa kaldılar. Bazıları buradan mübadille giden Rum Hristiyan nüfus tarafından kiliseye çevrilerek yine bir ibadethane olarak kullanılmaya oralar yine bir Hristiyan azizinin orada yatmakta olduğu inancıyla tanzim edilmeye devam edildi. Böyle şanslı olanlar bulunuyor ama tamamen viraneye terk edilip veya zaman zaman yine 20. yüzyılın getirdiği iç çatışmalarda ki iki dünya savaşı görmüş bir yüzyıldan bahsediyoruz ve o savaşların en acı sahneleri Balkanlar'da yaşandı.
1: Ne yazık
0: Daha
1: ki.
0: yakın zamanda işte yaşanan olaylar, Saraybosna'da, Sırbistan ve etrafında yaşanan olaylar, Yugoslavya'nın dağılması sırasında, yine Bulgaristan'la Yunanistan arasındaki İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylar, buralardaki silahlı çatışmalarda çok etkilendiler. O yüzden bir kısmı bunlarda yıkıldı, bombalandı. Ayakta kalanlara bugün Türkiye'de oradaki kalmış olan nüfusta sahip çıkmaya çalışıyor. Böyle bir mirasla karşı karşıyayız.
1: Evet, bir kısaca almak istiyorum da Bektaşi tekkelerinden biraz daha detaylı bahsetmek isterdik ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Ama sadece dini merkezler miydi buralar, yoksa sosyal işlevleri de var mıydı?
0: Çok yönlü olarak topluma, insanlara faydası olan kurumlar bunlar. Sadece dini hizmetler, ibadet yerleri değiller. A'dan Z'ye insan hayatında ne lazımsa üretim yapan, tarımsa tarım, işte az önce Girit'ten örnek verdim. Sözünü ettiğim dönemlerde Girit Horasanlı dergahında ufak bir zeytinyağı fabrikası var mesela. Dervişler orada zeytin sıkımı yapıyor, zeytin üretimi, zeytinyağı üretimi yapıyor ve topluma böyle katkı veriyor. Demin bahsettiğim, isimlerini zikrettiğim Akyazılı'da, Sarı Saltık'ta ta 17. asırda Evliya Çelebi oraları görmüş. O dergahlarda misafir kalmış. Her biri diyor dervişlerin birer zanaatkar erbabıydı. El hüneriyle yaptıkları ürünleri çarşıda pazarda satıp hem topluma hem dergaha, yani Bektaşi dergahı böyle işlevsel yönleri çok olan dergahlar ve bunu Balkanlarda da çok örneklerini görüyoruz. Tabii ki buyurduğunuz gibi çok geniş bir konu. Bu şekilde kısaca bir özet geçmiş olalım.
1: Farklı bir programımızda yeniden ağırlamak isteriz. Çok sağ
0: Teşekkür
1: olun.
0: ederiz.
1: Ağzınıza
0: Ben de
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden konuğumuz Profesör Doktor Fahri Madendi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul ediyor. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunuyor. Takdim törenlerinin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi.

geldi. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz görüşmeyle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrail'li bakanın bu nedenle seyahatini iptal ettiği belirtildi. Haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olmasına rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. Masada iki seçenek olduğunu belirten Özgür Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var. Başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vurdu. Terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Söz konusu operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planları engellendi, terör ağları deşifre edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran mesajında, daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde faaliyet gösteren nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla en güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini söyledi. Daha kapsamlı yaklaşımla ikinci ve üçüncü projelerinde hayata geçirileceğini belirtti. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabında ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

ayaklı bir mühendis Londra'ya bilimsel bir toplantıya davet edilir. Gider, tartışmalara katılır ve geri döner. Birkaç saat sonra eline aldığı bir gazetede şöyle bir haber okur. Praglı bir mühendis Londra'da bir toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazeteciler önerdi.

günde vatanını karalayan bir demeç verdikten sonra batıda kalmaya karar verdi. Mühendis şaşkındır. Haberdeki kişi kendisidir. Fakat böyle bir talebi olmamıştır. En az 20 yıl hapis demektir bu. Büroya gelen sekreteri onu karşısında görünce çok şaşırır. Aynı haberi o da okumuştur. Mühendis ne yapacağını bilemez. Soluğu gazetenin yazı işlerinde alır. Gazetede ilgili muhabiri bulan mühendis haberin kaynağını sorar. Muhabir hararetle özür diler. Gerçekten de bu olay çok can sıkıcıdır. Ama muhabirin bu işle bir ilgisi yoktur. Haberin metnini Dışişleri Bakanlığı'ndan almıştır. Mühendis bakanlığa gider. Orada kendisine

Artık uyku uyuyamaz olur, kabuslar görür. Öyle ki bu gerginliğe dayanamaz. Büyük tehlikeleri göze alıp kaçak olarak ülke dışına çıkar. Artık gerçekten bir sığınmacı olmuştur. Çekoslovakyalı yazar Franz Kafka'nın hikayelerini aratmayacak bir hikayedir bu. Ama gerçektir. Prag'da yaşanmıştır. Bir Prag yazarı olan Milan Kundera anlatır bu hikayeyi. Şimdi Milan Kundera'nın çok ince tespitleriyle hikayemizin detaylarına inelim. Bir iftiraya uğrayan mühendis, uçsuz bucaksız, görünmeyen bir labirent karakterindeki iktidarla karşı karşıyadır. Bu labirent o kadar zordur ki bir türlü çıkışı bulamaz. Derdini anlatacak bir merci arayan mühendis de başarısızdır. Tıpkı Franz Kafka'nın Dava romanının kahramanı Joseph K. ve Şato romanının baş karakteri Kadastro memuru Bay K. gibi. Hem Joseph K., hem kadastro memuru Bay K., hem de mühendis, kendisi hakkındaki kader hükmünü kimin verdiğini bilmezler. Praglı dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'ya göre, Kafka'da iktidarı temsil eden resmi kurum, kim tarafından ve ne zaman programlandıkları bilinmeyen bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın insanlığın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle de akılla anlaşılabilecek yanı yoktur. Kendi yasaları vardır resmi kurumun ve ona göre işler. Kimse bu yasaları tartışamaz ve ezip geçemez. Çünkü Prag'da Kafka'nın iktidarı her yerdedir. Kafka'nın roman kahramanlarının başına gelenler komiktir. Fakat bu komik olma durumu bir süre sonra değişmezse bizi başka bir yere götürür. Komiğin korkunçluğu.

İsmi Prag'la özdeşleşmiş olan Franz Kafka'nın romanlarındaki konu ve kahramanlar, elbette ki yazarın hayatından izler taşımaktadır. Kafka'nın babasıyla, onun şahsındaki iktidarla, sevgilisi Milena'yla olan ilişkileri de mercek altına alınmaya değer özellikler taşır. Mesela Kafka'nın hayatında babasının etkisi öylesine büyük ve kalıcıdır ki ölümüne dek sürer. Bazen Kafka'nın babası Hermann Kafka'yı minnetle anmak bile geçer içimizden. O olmasaydı Kafka'dan mahrum kalacaktı dünyamız. Babasıyla hiç anlaşamadı Kafka. Despot tutumu yüzünden hayatı boyunca babasına karşı kendi kişiliğini sergileyecek cesaretin peşinden koştu. Baba Hermann Kafka 81 yaşında 1932'de öldüğünde Kafka öleli 7 sene olmuştu. Milan Kundera, Prag'ın modern tarihinde Kafka'nın romanlarına benzer dönemler yaşandığını belirterek şu çarpıcı yorumu yapar. Kafka'nın romanlarından alınan imgeler, hatta cümleler, Prag hayatının bir parçasıydı.

Sevgili Milena, ikimiz de çok çekingen ve ürkek kişileriz. Birbirimize gönderdiğimiz mektuplar o kadar çekingen, o kadar korku dolu ki. Cevaplar dersen, onlar ayrı bir korku kaynağı ikimize de. Doğuştan gelmemiş bu özellikler ama bende huy haline gelmiş artık. Bir odadayız Milena. Birbirine bakan iki kapının ardındayız ama ayrı ayrı. Biri açacak olsa diğeri hemen ürküp kapıyor kapıyı. Halbuki bu iki kişi ürkeklik olarak bu kadar benzemese, biri diğerine hiç aldırış etmese, açsa kapıyı, çıksa dışarı, odayı düzenlese. Ama hayır, o da en az diğeri kadar ürküyor ve saklanıyor kapısının ardına. Ve o güzelim oda bomboş kalıyor ortada. Ve bu yüzden hep ikimizi üzen yanlış anlamalar oluyor. Aslında senin anlamadığını söylediğin o mektuplar, sana en yakın olduğum zamanlar yazmış olduklarım oluyor. Yeryüzündeki 38 yıllık yolculuğumdan sonra bir dönemeçte sana rastlıyorum. Ve bu geç gelen, hiç beklemediğim karşılaşma sonrasında ne yapacağımı bilmez halde şaşırıp kalıyorum. İçimde fırtınalar kopamıyor, bağıramıyorum, çılgınlıklar yapamıyorum bu yüzden. Sadece diz çökmüş oturuyorum ve ayaklarınız karşımda duruyor. 20. yüzyılın en çok okunan aşk mektuplarından biri, Kafka'nın Milena'ya yazdığı edebi lezzeti yüksek metinlerdir. Kafka ve Milena, Prag'da bir dost meclisinde tanışırlar. Milena bir gazetecidir. Kafka ondan öykülerini Çekçe'ye çevirmesini ister. Çünkü ana dili Almancadır ve bu dilde yazmaktadır eserlerini. Kafka'nın bu isteği ikisinin yollarının kesiştiği yerdir. Ve mektuplaşmalar başlar. Kimi eleştirmenler bir aşk romanı olarak da bakarlar bu mektuplara. Yağmurlu bir günde, Nisan 1920'de Prag'da başlayan bu mektuplaşma giderek bir aşka dönüşür. Hem bir umuttur bu mektuplar, hem de bir çaresizlik. Çünkü Kafka'nın da dediği gibi, mektup yazmak, hayaletlerin önünde soyunmak demektir. Ki onlar da aç kurtlar gibi bunu bekler zaten. Yazıya dökülen öpücükler yerlerine ulaşmaz, hayaletler yolda içip bitirir onları.

Prag, Kafka'nın eserlerinde kasvetli, karanlık bir şehirdir. Gölgeler vardır kentin üzerinde. Sizi sürekli takip eden bir ürperti, bir endişeye yol açan sessiz sokakları vardır şehrin. Milena'ya yazdığı bir mektupta Prag'ı 3 kelimeyle anlatır Kafka. Şu 3 heceyi Prag'daki saat kulesinin azizlerine de benzetebiliriz. Geliş, gözüküş, öfkeli ayrılış. Kafka Prag'da, Milena Viyana'da yaşamaktadır. Çok görüşemezler. Belki 3, belki de 4 kez bir araya gelebilmişlerdir. Ömrünün son yıllarını yaşayan Kafka sürekli hastalıklarla boğuşmaktadır. Şöyle yazar Milena'ya. Bak Milena, en çok seni seviyorum diyorum. Ama gerçek sevgi bu değil belki. Sen bir bıçaksın. Ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla dersem, gerçek sevgiyi anlatmış olurum belki. Kafka'nın Karar isimli uzun bir hikayesi vardır. Bu hikayede baba oğlunu suçlar ve ona ırmakta boğulmasını emreder. Oğul hayali suçluluğunu kabul eder ve gidip kendini ırmağa atar. Tıpkı dava romanında Joseph K.'nin gizemli bir örgüt tarafından takip edildiğini düşünüp kendini boğması gibi. Milan Kundera bu hikayenin hayali suçlamayı kabullenip kendini suçlamanın Prag insanı için hiç de yabancı bir durum olmadığını ifade eder. Kafka'nın da ailesiyle arasındaki ilişkiden kaynaklanır bu durum. Baba Hermann Kafka ile oğlu Franz Kafka arasındaki ilişki, Kafka'nın romanları için belki de en iyi malzemeyi sunmuştur. Sert, suçlayıcı bir babadır Hermann Kafka. Oğul Franz Kafka'nın suçlu olması için herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. O her halükarda suçlu olmaya mahkumdur. Yalnız kalmak isteyip de kalamamak ne kadar kötüdür değil mi? Sürekli yalnızlığınıza müdahale eden ve sizi kendinizle baş başa bırakmayan bir hapishanenin içinde yaşamak gibi bir şey. İşte Kafka'nın dünyasında yalnız kalamamak böylesine ciddi bir problemdir. Şato romanındaki kadastro memuru Bay K.'nin şato tarafından gönderilen iki kişi tarafından sürekli izlenmesi gibi. En özel anlarında bile onu yalnız bırakmayan bu iki kişiden kurtulamaz Bay K. İnsanın gizli hayatına yapılan bir müdahaledir bu ve Kafka buna karşıdır. Yalnızlığın laneti değildir bu. Kundera'nın tabiriyle söyleyecek olursak, tecavüze uğrayan yalnızlıktır. Yazarın insanken bir böceğe dönüşen Gregor Samsa'nın hikayesini okuduğumuz Dönüşüm romanında, İnsanın itaat ve disiplin alışkanlığı zirveye çıkar. Bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa'nın kafasında tek şey vardır. Bu haliyle büroya zamanında nasıl yetişecektir? O bir memurdur, görevlidir ve onun dünyası bir itaat dünyasıdır. Kafka'nın romanlarında memur, büyük bir çarkın küçük bir parçasıdır ve bu çarkın amacından ve ufkundan habersizdir. İnsanların yaptıklarının anlamını bilmediği bir dünyadır bu. Ve evet, Milan Kundera Kafka'nın büyüklüğünü şöyle açıklar. Kafka, büroların dört duvarını kainatın devasa boyutları halinde genişletmiştir. Belki aklına getirmemiştir ama bugünkü Prag toplumuyla benzeyen dünyası nedeniyle büyüktür Kafka.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul ediyor. Görüşmelerde büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunuyor. Takdim törenlerinin ardından 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlıyor.

başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Lübnan ilişkileriyle bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cevdet Yılmaz görüşmeyle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrail bakanın bu nedenle seyahatini iptal ettiği belirtildi. Haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olmasına rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurulmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Masada iki seçenek olduğunu belirten Özgür Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var. Başka partiye geçme ihtimali de var, dedi. Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vurdu. Terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Söz konusu operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planları engellendi, terör ağları deşifre edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran mesajında, daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde faaliyet gösteren nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla en güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini söyledi. Daha kapsamlı yaklaşımla ikinci ve üçüncü projelerinde hayata geçirileceğini belirtti. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Sayın Hayat Brezilya yolcuları, Ona Vakti programına hoş geldiniz. Ona süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir.
5: Mola vakti.

0: istiyoruz.
1: Moda Vakti'ne hoş geldiniz.
0: Evet efendim, yine klasik bir Moda Vakti alışkanlığıyla başlıyoruz programımıza.
1: Nedir?
0: Ve tabii ki sana bir soru soracağım, her zaman olduğu gibi.
1: Neden bu sorular bana soruluyor diye itiraz etmeyeceğim. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Bu nedenle itiraz etmeden teslim oluyor ve buyurun Nilgün Hanım, sorularınızı bekliyorum diyorum.
0: Peki soruyorum o zaman. Eğer imkanın olsaydı hangi okulda okumak ve ne öğrenmek isterdin?
1: Ben zaten hayalime yakın, yani hayalimdeki okulda okudum. İletişim okumak istiyordum, basın yayın okumak istiyordum. Kazandım, okudum. Alanımla da ilgili bir mesleğim var şu anda.
0: Hı hı.

0: Hayır, öyle
1: Ama bu arada
0: değil.
1: hayal. Ben kim mühendis olmak ki?
0: Öyle değil. Hayır bak, şimdi bunlar var olan okullar. Bunlarda okumak isteyebilirsin hayallerini gerçekleştirmek için. İşte mimar olmasaydım mühendis olurdum. Avukat olmasaydım doktor olurdum gibi. Böyle değil. Var olan okullardan olmayacak hayal ettiğin okul.
1: Hogwarts gibi mi olacak? Ya böyle başka bir şey mi hayal edeceğim? Bir örnek
0: Bambaşka
1: ver,
0: bir şey
1: anlamadım
0: hayal et.
1: gerçekten ya.
0: Peki vereyim o zaman. Şimdi ben istediğim rüyayı görme okulunda okumayı isterdim mesela.
1: İstediğin rüyayı görme okulu mu? Öyle bir
0: Evet.
1: okul mu var?
0: Yok işte. Yani mümkün olsa öyle bir okulda okumak isterdim diyorum. Sana da öyle bir soru soruyorum.
1: Ben de soruyorum ki ne yapacaksın istediğin rüyayı görme okulundan? Oradan mezun olanlar ne oluyor? Rüya eksperi mi? Yani,
0: Rüya mühendisi
1: rüya ne
0: oluyorsun.
1: olmuyor ya?
0: İstediğim insanlarla rüyamda buluşacağım.
1: Nasıl olacak bu iş?
0: Mesela Kleopatra ile buluşup güzellik sırlarını soracağım. Karun'la görüşüp altınlarını nereye sakladığını öğreneceğim.
1: Allah aşkına, hayalindeki okulda bile ya altın arıyorsun ya güzellik sırları arıyorsun.
0: Evet, sen neyin peşindesin? Mimarlığın, mühendisliğin yani. Hangi okulda okumak isterdin sen bu doğrultuda baktığımızda?
1: Bana Feray bulmuş bu okulu. Böyle yazmış, bak şöyle diyor. Yavaş hareket etme okulu. Aynı zamanda bu hayata pozitif bakma okulu.
0: İyi de
1: İkisinden biri de olabilir, beraber de
0: bunu
1: olabilir.
0: okuluna gitmeden de yapabilirsin ki.
1: Ama Feray fırsat bu fırsat deyip bana bu okulu ortaya koymuş. Demiş ki rüyalı altınlı güzellik sırlı okul sana, yavaşlama ve pozitif olma okulu bana.
0: Evet, çünkü çok şikayetçi senin aceleciliğin ve karamsarlığından.
1: Karamsarlık demeyelim, rasyonalizm, realistlik diyelim.
0: Diyorsun.
1: Aceleci
0: Yo yo,
1: demeyelim,
0: karamsar diyor Feray
1: tezcanlılık diyelim.
0: şimdi. Sen kendine neyi uygun gördün? Hadi söyle o zaman.
1: Dünyayı gezme okulu. Her yıl başka bir ülkede, her ay başka bir kentte okuyacağım.
0: Ay ama yine yani hala şu dünyayı gezme hayalinden çıkamadın. Okulda da şey,
1: Ama
0: paran olsa
1: hayallerim neden
0: gideceksin.
1: sınırlandırılıyor benim? Senin altınların oluyor, güzellik sırların oluyor da ben niye dünyayı gezemiyorum?
0: Mesela uçan alıyla gezme kursu almak ister miydin? Yani
1: Bu uçan alıyla mı gidiliyor bu gezme?
0: bedavaya
1: Olur olur
0: getireceğim.
1: olur. Uçan alıyla gezme kursu. Tamam olur.
0: Evet.
1: Senin peki başka yok mu rüyalar okulu dışında hayalin?
0: Var tabii,
1: Ne var?
0: mesela ders çalışmadıysam zamanı durduracağım, bir okulda okumak isterdim. Sınava
1: Vakit
0: istediğim
1: kazanmak
0: kadar
1: mı?
0: hazırlanacağım. Teneffüslerin 2 saate kadar olacağı bir okulda
1: Dersler 10
0: okumak
1: dakika,
0: isterdim.
1: teneffüsler 2
0: Tabii
1: saat.
0: tabii tabii. Tam işte o yaştaki benim, senin, çocukların istediği şey değil midir o?
1: Peki buraya niye geldik? Bu konuyu neden konuşuyoruz seninle? Bunu istersen bir dinleyicilerimize
0: Hemen
1: açıklayalım.
0: açıklayalım. Malum okullar 26 Haziran'da kapanıyor. Biz de okulları öğrencilere anlatalım deyip araştırma yaparken öyle okullarla karşılaştık ki bunun da okulu mu olurmuş diye hayretlere düştük.
1: Ve biz de acaba ne okulunda okumak isterdik dedik. Yani ben demedim de Feray'la sen dediniz. Siz de düşünebilirsiniz sevgili
0: Sen de düşün
1: dinleyicilerimiz.
0: istersen. Hala
1: Ben
0: doğru
1: buldum
0: dürüst bir
1: buldum.
0: şey söylemedin.
1: Bana buldu, çok güzel buldu. Uçan alıyla dünyayı gezme okulu. Tamam.
0: Peki, tamam.
1: Yeter, ben öyle çok fazla yerim, kafam karışıyor. Bugün okulları, öğrencilik yıllarımızı, okulda öğrendiklerimizi konuşacağız. Siz de katılmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatalım. Artı 90 507 458 85 89. Artı 90 507 458 85 89'dan bize ulaşabilirsiniz. Okullarınızı, öğrencilik yıllarınızı, anılarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Evet, bu hatırlatmadan sonra mesela benim aklıma bir şey daha geldi. Kopya çekmenin serbest olduğu bir okulda. Ben kopya çekmezdim. Ben çalışkan bir öğrenciydim ama en azından arkadaşlarım bana gösterirlerdi diye düşünüyorum.
1: Yine sorumlu olacağım hayalinde de.
0: Ha bak, Feray diyor ki bunlar klasik okul sistemi içerisinde olmuyor diyor.
1: Oldu.
0: Peki bahane okulu olmaz mı? Ha olur, bak onu beğendi. Bahane okulunda okumak isterdim. Derslere niye çalışmadığımı bilimsel olarak açıklamasının öğrenileceği bir
1: Yok,
0: okulda
1: elektrik kesildi, yok
0: öğrenmek
1: su
0: ister.
1: kesildi
0: Tabii
1: falan gibi
0: tabii
1: standart
0: bu
1: bahaneler değil.
0: bilimsel. İşte bunu da hayata uygulardım diye düşündüm.
1: Fiber optik kesildi. Ve ilginç okullarla başlayalım dilersen.
0: Bağışlayalım. Palyaço Koleji varmış.

0: Amerika'da gerçekten de palyaço yetiştirirmiş bu kolej. Ringling Bros and Burnham and Bailey Clown Kolej diye
1: Ne zormuş.
0: geçiyormuş.
1: Nerede okuyorsun?
0: Gerçekten.
1: Ringling Bros and Barnum and Bailey Clown College.
0: Oh,
1: Çok
0: güzel.
1: artistik bir okumuş.
0: Bence de. Öğrenciler burada komedi, akrobasi, mimik, düşme teknikleri, sirk performansları öğreniyorlarmış. Hatta bazı yıllar başvuru o kadar çok olurmuş ki okula kaydolabilmek çok zormuş. Bu okul 1968 yılında açılmış ve 1997 yılına kadar yüzlerce profesyonel palyaço yetiştirmiş.
1: İkinci okulumuz Noel Baba Okulu. Düşünsene Nilgün, CV'nde şöyle yazıyor. Meslek Noel Baba. Mezun olduğu okul Charles W. Howard Santa Claus School.
0: Bu da kolay değil söylemesi.
1: Bir daha
0: Evet.
1: söyleyeyim. Charles W. Howard Santa Claus School. Yani Santa Claus'un Charles Howard tarafından geliştirilmiş okul herhalde. 1937'den bu yana faaliyet gösteriyormuş. Öğrenciler burada çocuklarla iletişim, sakal kullanımı, Noel hikayeleri anlatma, ses tonu, hediye dağıtım senaryoları gibi unsurları öğreniyor. Hatta eğitimlerde gerçek ren geyikleri bile kullanılabiliyor.
0: Sınavlarda bacadan inemeyen de bütünlemeye kalıyormuş
1: Düşünsene. Ya da rengiyle hareket edemeyen o arabalar
0: herhalde.
1: önünde duracak ya,
0: Evet,
1: onları bir türlü hareket ettiremiyor.
0: ve Deniz Kızı Okulu, bazı çocuklar, insanlar çocukken deniz kızı olmak isterlermiş. Bazıları büyüyünce de istemeye devam ederlermiş bunu. Bu yüzden bazı ülkelerde profesyonel deniz kızı eğitimleri veriliyormuş. Öğrenciler deniz kızı kuyruğuyla yüzme, nefes kontrolü, su altı performansları, gösteri teknikleri öğreniyorlarmış. Turistik tesislerde ve gösterilerde çalışan profesyonel deniz kızları bile varmış.
1: Büyücülük okulu var.
0: Aa, enteresan.
1: Yalnız bu okul gerçekten var. Yani Hogwarts'la karıştırmamaları gerekiyor dinleyicilerimizin. Harry Potter yetiştirilmiyor burada. Gerçekten büyücülük okulu bu. Adı da Grey School of Wizardry. 2004 yılında kurulmuş. Dersleri şunlar: mitoloji, folklor, simge ve semboller, ezoterik gelenekler, tarihsel büyü. Bunları öğretirken kendini ciddi bir eğitim kurumu olarak da tanımlıyor ve okul diploma da veriyor. Ama asa sallayıp ateş topu atmayı öğretmiyor.
0: Ve köpek kuaförlüğü okulu var. Bazı ülkelerde köpek tıraşı ve bakımı başlı başına bir uzmanlık alanıymış çünkü. Öğrenciler tüy kesimi, ırklara göre bakım, hayvan psikolojisi ve hijyen öğreniyorlarmış. Birçok ülkede sertifikalı eğitim programları bulunuyormuş bununla ilgili. Tabii müşteri memnuniyeti de kuyruk sallamayla ölçülüyordu herhalde, değil mi?
1: Köpek kuaförlüğü okulu ya. Bir de kovboy okulları var. İnsanlar gerçekten kovboy olmayı öğreniyor bu çiftlik akademilerinde Nilgün. Dersler kement atma, at sürme, sığır yönetimi, çiftlik yaşamı. Bu okullardan hangisine gitmek isterdin sen? Yani bunları saydık. Palyaço Koleji, Noel Baba Okulu, Deniz Kızı Okulu, Büyücülük Okulu, Köpek Kuaförlüğü Okulu bence en ilginç oydu. Kovboy okulları.
0: Ben at sürmeyi isterdim mesela, özgürlük hissi. Ruhumda var ya
1: Kovboy
0: birazcık.
1: okuluna gideceksin
0: Kovboy okuluna
1: yani.
0: ve çiftlik yaşamını isterdim. Düşünsene, şehirden kaçıp kafa dinlemek istediğinde gittiğin bir yer olarak
1: Ben
0: güzel bir
1: senin
0: okul
1: büyücülük
0: olurdu.
1: okulunu tercih edeceğini düşünürdüm.
0: Aa,
1: Bir
0: neden?
1: anda
0: Çok mu?
1: elinle her yerin altın olacağı, cildinin bir anda güzelleşeceği, makyaja hiç gerek kalmadan
0: Ama
1: istediğin rengi üzerinde
0: sen
1: denenebileceği.
0: büyüyle güzelliği karıştırdın.
1: Gerek yok diyorsun zaten.
0: Yani
1: Hayır.
0: ne?
1: O anda ne giymek istiyorsun mesela, düşünüyorsun düşünüyorsun bulamıyorsun. Büyücülük okulundan mezunsun ya, zaten istediğin kıyafeti o anda üzerine oturtabileceğin şekilde.
0: Büyü başka bir şey. Yani sen tatlı cadı gibi bir şey olsa öyle bir okula gitmek isterdim, onu yapardım ama büyü hani kötülük yapılan bir şey bence.
1: Yok,
0: Yani
1: onlar öğretilmiyor. Bak sen ama dinle. Bak.
0: kaçırdın mı diyorsun?
1: Mitoloji öğretiliyor. Mitoloji hep kötülüklerden mi ibaret? Folklor öğretiyor. Yani tüm kültürel değerleri öğretiyor. Halk bilimi öğretiyor yani sana.
0: Yok, yine de ben
1: Simgeleri
0: adını
1: öğretiyor.
0: sevmedim ya. Nereden mezunsun? Büyücülük okulundan. Yok, sevmedim.
2: Cadı
0: Yani
2: derler.
0: cadı derler bana.
1: Ha.
0: Ya yok, sevmedim ben büyücülük
1: Tamam, kovboy
0: okulunu.
1: desinler
0: Yani
1: sana. Tamam.
0: palyaço kolejini bile tercih edebilirim ama sen niye beğenmedin benim seçtiğimi? At sürme ve
1: Ben
0: çiftlik
1: onu
0: yaşamı.
1: beklerdim dedim. Ya beğendim.
0: Ha.
1: Tamam, sen kovboy ol. Ben kesinlikle Noel Baba.

0: Okulunu tercih ederdim. Ülke ülke dolaşır. Bacılardan hediyeleri atardım.
1: Ama bak yani bacalardan atlayabilmek önemli.
0: Ama o kadar öğreneceğim. Gezeceksen madem o kadar peki. Bir zahmet öğreneyim yani. Acaba tarihte ilkokul ne zaman açıldı? Sayın tarih uzmanımız, bu bilgi sizin bilgi denizinizde mutlaka vardır.
1: Olmaz mı? Tabii ki var. Şimdi tarihi kayıtlara göre bilinen ilkokul benzeri kurumlar bugünkü Irak bölgesinde yaşayan Sümerlerin kurduğu Edubba Tablet Evi adlı okullarmış. Bu okullarda öğrencilere çivi yazısı öğretiliyormuş. Dersler kil tabletler üzerinde yapılıyormuş. Matematik, muhasebe ve resmi yazışmalar öğretiliyormuş. Öğretmenler oldukça sertmiş. Bulunan bazı tabletlerde öğrencilerin dayak yediğine dair ifadeler var. Bir Sümer metninde öğrenci şöyle yakınıyor: öğretmenim beni dövdü, gözetmen beni dövdü, yazım güzel olmadığı için yine dövüldüm. Bu tarihin ilk öğrenci şikayetlerinden biri sayılıyor.
0: Öğrenci de yazısını düzeltmek yerine, öğretmeniyle arasını düzeltmek yerine gitmiş bunu kil tablete mi yazmış üşenmeden?
1: Evet. Bak yazmış ve tarihe
0: yani
1: de not
0: şikayet
1: düşmüş.
0: Şikayet etmeyi biliyor. Onu kil tableti yazıyor ama kendi düzeltmeyi bilmiyor.
1: Belki de düzeltti.
0: Öğrenci o zaman da öğrenci.
1: Belki de düzeltti ama önce onu
0: bir
1: şikayet etti.
0: Bir
1: tabii.
0: Rahatlasın diyorsun.
1: Sonra bilmiyoruz.
0: Tamam,
1: bak tamam. Onu kil tablete yazmadığı için onu öğrenemedik. Düzeltti mi düzeltti.
0: Kil tableti acaba düzgün yazabildi mi?
1: Sonra Antik Mısır'da devlet görevlileri yetiştirmek için okullar kuruluyor. Papirüs üzerine yazı yazmayı öğretiyorlarmış. Geometri, hesap ve yazışma dersleri veriliyormuş. Ama sadece zengin çocukları gidiyormuş bu okullara.
0: Sadece zengin çocukları.
1: Evet.
0: Yani hep aynı. Tarihte de aynı, bugün de aynı. Fırsat eşitliği nedense hep kayboluyor. Zenginler eskiden de şanslı, şimdi de yine zenginler en iyi okullarda okuyarak şanslı.
1: Evet, fakirler eskiden de eziliyordu, şimdi de diyorsun.
0: Maalesef.
1: Evet, öyle baktığımızda Antik Yunan'a gelirsek onlar eğitim anlayışını baştan aşağı değiştiriyor. Özellikle Platon tarafından kurulan Akademia ve Aristoteles'in kurduğu Likion sadece yazı öğretmiyor, felsefe, bilim ve düşünmeyi de öğretiyor. Bugün kullandığımız akademi kelimesi de Akademia'dan geliyor. Romalılar döneminde ise eğitim sistemi hali geliyor. Özellikle benzeri okullar açılıyor. İlkokul benzeri okullar açılıyor. Güzel konuşma çok önemseniyor. Hukuk ve devlet yönetimi okullarda öğretilmeye başlanıyor. Orta Çağ Avrupa'sında eğitimin merkezi kiliseler ve manastırlar oluyor. Din adamı yetiştiriliyor. Bu dönemde daha sonra üniversitelere dönüşecek eğitim kurumları ortaya çıkıyor. Aynı dönemde ise İslam dünyasında bilimin altın çağı yaşanıyor. Medreselerde din eğitiminin yanı sıra matematik, astronomi, tıp, kimya eğitimi veriliyor. O dönemde yazılan İbn Sina'nın tıp kitapları ve el-Biruni'nin çalışmaları yüzlerce ders kitabı olarak okutuluyor. Avrupa'da bile yüzlerce yıl. Özür dilerim, yüzlerce yıl ders kitabı olarak okutuluyor Avrupa'da bile.
0: Şimdi sen dedin ki kitaplar var ama el yazması hepsi.
1: Evet.
0: Yani yine zenginler değerlendirecek çünkü çok pahalı. Peki ne yapıyor bu öğrenciler? Nasıl kullanacaklar el yazması kitaba ulaşamazlarsa bu ders notlarını?
1: Ezberliyorlarmış.
0: Ha, iyi bir
1: öğretilen
0: yöntem.
1: Her şeyi ezberleyip akıllarında tutuyorlarmış. Ama not tutanlar da var. Mesela Sümerler'de öğrenciler derse girmeden ıslak kile hazırlayıp çivi yazısıyla not tutuyorlarmış. Sonra da kurutup saklıyorlarmış.
0: Binlerce yılda değişen hiçbir şey yok yani.
1: Nasıl yok?
0: O zaman da tablet var, şimdi de tablet var. O zaman kil tablet, şimdiki elektronik, dijital.
1: O anlamda diyorsan evet haklısın. Antik Yunan ve Roma'da öğrenciler bal mumu kaplı tahta levhalar kullanıyorlarmış. Üzerine sivri kalemle yazı yazıyorlar. Ders bitince de bal mumunu düzleştiriyorlarmış.
0: Neden yapıyorlar bunu? Hepsi silinip gider o zaman diye düşünüyorum.
1: Gidiyormuş zaten. Çünkü o bal mumu kaplı levhalar kıymetliymiş ve azmış.
0: Allah Allah.
1: Evet. Sen çok şaşırdın. Biraz müzik arası verelim.
0: Niye böyle mantıksız bir şey yaptığını şaşırdım tabii de neyse. Ben şaşırmaya devam edeyim bir öğrenci olarak.
1: Peki.
0: Sen bir tarih uzmanı olarak beni şaşırtmaya devam et ama dediğin gibi önce bir müzik dinleyelim.

0: Evet, sırada unutulmayan bilgiler var. Unutulmayan bilgilerle devam edeceğiz. Okul yıllarında öğrendiğin ve şimdiye kadar unutmadığın bilgilerden ilk aklına geleni söyle lütfen.
1: Laz Cafer Japon aşım.
0: Laz Cafer.
1: Japon aşım.
0: Neydi o?
1: Bunların ilk harfleriyle Türkçe sözcük başlamıyor.
0: Laz
1: Cafer
0: Cafer.
1: Japon haşim. Türkçe köklü Öztürkçe hiçbir sözcük bu ünsüz harflerle başlamıyor. L ile bana bir tane Öztürkçe sözcük söyle. Ya da
0: Öztürkçe.
1: C ile bir tane istisnası var, cirit. Geri kalan tüm sözcükler ya Arapça ya Fransızca ya Farsça ya Batı dillerinden birinden.
0: Sen bunu bizim TRT kurslarında mı öğrendin
1: Yo,
0: yoksa
1: ilkokulda
0: ilkokulda?
1: öğrendim.
0: Bak ben onu
1: Hiç unutmadım.
0: öğrenmemiştim mesela.
1: Türkçe
0: Güzel.
1: sözcükler nereden gelir, nasıl söylenir diye öğretmenimiz öğretmişti. Çocuklar demişti,
0: Ya.
1: H harfiyle mesela bütün sözcükler
0: Bak ne
1: yabancı
0: kadar
1: dillerden gelmiştir demişti.
0: önemli öğretmenlerimizin öğrettiği şeyler değil mi o yıllarda? Mesela benim bu mesleği seçmemde bile
1: Etkisi oldu değil mi?
0: ilkokul öğretmenimin çok çok Allah rahmet
1: İkincisi
0: eylesin
1: de
0: payı
1: fısıkçı şap.
0: var. Evet,
1: Onu da
0: fıstıkçı şap çünkü sert sessizler
1: sessizler. Evet.
0: onu biliyoruz. Benim de neydi biliyor musun? Sosyal bilgiler dersindeyiz. Öğretmenimiz Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeyi

0: sormuştu ve not defterinden sırayla. Hiç kimse bilemedi. Otur sıfır, otur sıfır, not defter elinde. Beni de kaldırdı, ben de bilemedim ki başarılı bir öğrenciydim benim. Okul birincilik
1: Hiç
0: madalyalarım falan
1: unutmadın
0: vardı.
1: ondan sonra tabii
0: Söylemesi
1: mutlaka.
0: ayıp
1: Evet.
0: yani. Evet, Mezopotamya. Sonra hiç unutmadım mesela onu. Yani, işte böyle.
1: Tamam.
0: Böyle bilgilerimiz var. Yıllar geçiyor. Arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin adına hatta akşam yediğimizi bile unutuyoruz ama bazı bilgileri hiç
1: Sen
0: unutmuyoruz. Acaba
1: Mezopotamya'yı hiç
0: neden? Hiç
1: unutmayacaksın mesela.
0: unutmayacağım.
1: Gittin mi peki oralara?
0: Hayır,
1: Irak,
0: gitmedim.
1: Suriye.
0: Yok, gitmedim.
1: Peki Diyarbakır'a falan gitmişsindir.
0: Tabii,
1: Fırat Dicle'yi
0: tabii,
1: oradan
0: tabii, tabii,
1: görmüşsündür en
0: tabii,
1: azından.
0: tabii, tabii.
1: Tamam, Mezopotamya senin aklında yer etti.
0: Yer etti. O hiç unutmadığım bir şey mesela.
1: Biz de internetten araştırdık. Daha doğrusu Feray araştırdı. Kimler neleri unutmamış? Çok eğlenceli not yazmış bazı insanlar. Notlar yazmışlar. Ve biz de başlayalım diyoruz okumaya. İlkini fıstıkçı şahap olarak biraz önce ben söylemiştim. Sert sessizler. Bu en çok yazılanlardan biri.
0: Biri de Hasan II Salak Osman 4 diye sülfürik asitin formülünü
1: Bunu ben de
0: yazmış.
1: kullanırdım.
0: Ben de böyle hatırlıyorum. Öğretmenimiz bize böyle öğretmişti ki çok barışık değildim ben
1: Matematikle mi? Ha, fizikle pardon.
0: fizikle ama Hasan II Salak Osman 4'ü
1: Sülfürik
0: hiç
1: asit yalnız
0: unutmadım.
1: fizik konusu değil, kimya konusu değil
0: Kimya,
1: mi?
0: kimya
1: Kimya
0: tabii
1: konusu.
0: bak Feray da kimya,
1: Ben
0: kimya
1: de
0: diyor. Yani bu
1: acaba
0: kadar barışıktım fizikle
1: ben de bu kadar başlıyorum matematikle. Ama kimya konusu oldu biliyorum ben. Ben de bir an şaşırdım fizik dedin ama. Ya benim işte mühendis olma hayalim burada bitiyor zaten.
0: Evet.
1: Almanya yenilince bizim de yenik sayılmamız. Evet, bütün Birinci Dünya Savaşı kitap yani anlatımında bu önemli. Almanya yenildi, Osmanlı da yenilmiş sayıldı.
0: Niye orada yaşayan çok vatandaşımız var diye mi acaba?
1: İttifak ve İtilaf diye iki devlet grubu var. Hatırlarsın.
0: Evet,
1: Tamam.
0: hatırlıyorum, hatırlıyorum. Dahi anlamındaki de
1: Evet,
0: öyle
1: dahi
0: bir
1: diyenler
0: vurgularlardı ki
1: var.
0: öğretmenlerimiz o D'yi bitişik yazmamıza bile imkan yok demişler.
1: Yalnız bitişik yazmıyorlar fakat dahi diyorlar. Lütfen buna aynı zamanda dahi diyelim. Hem ayıralım
0: Hem
1: hem
0: de
1: dahi
0: dahi
1: diyelim.
0: diyelim, evet.
1: Elleri yumruk yapıp hangi ayın 30, hangi ayın 31 çektiğini bulmak. Tümsekler 31, çukurlar 30 şeker.
0: Ama hep öyle hesaplardık.
1: Evet, hep öyle
0: Evet.
1: hesaplardık.
0: Ormanda yön bulmak için ağaçlara bakmalıyız. Yosun tutan taraf kuzeydedir.
1: Doğru. Bunların hepsini biz de öğrendik gerçekten
0: Evet.
1: ve bu şekildeyle. Plüton'un en son gezegen olması, o da yalan çıktı. Sonradan gezegenlikten attılar garibimi diyor. Biz öyle öğrenmiştik. 9 gezegen var ve 9 gezegenin sonuncusu Plüton'du. Artık Plüton öğretilmiyor çocuklara.
0: Evet. Alp Ertunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Ödlek oçin aldı mı? Emdi yürek yırtılır. İslamiyet öncesi Türk şiirinin de önemli bir örneği Divan-ı Lügati Türk'ten. Belli bir yaş üzerindeki herkes bilir değil mi bu dörtlüyü?
1: Güle naz, güle naz, bülbül eyler güle naz. Girdim dost bağına, ağlayan çok, gülen az. Ezbere yazdım, o kadar beynime kazınmış yani. Kaç yıl geçti aradan, hala aklımda diyor.
0: Karıncaların yaptıkları yuvalar daima güney yönünü gösterir. Eğer bir gün ailem Hansel ve Gretel misali beni ormanda bıraksaydı evi bu yöntemle bulacaktım. Ne kadar etkilemiş değil mi oduncunun çocukları?
1: Bir de kartal kalkar, dal sarkar var. Tekerlemeler çok zorlardı insanları ve
0: He.
1: bunları hızlı okumaya
0: Tabii onun
1: çalışırlardı.
0: için bir öncekini söylemedin, bana
1: Ondan
0: bıraktın onu değil
1: öncekini
0: mi?
1: koyu renk olduğu için söylemedim. Onun daha uzunu var, onu söyleyeyim.

0: Öreceğim sana.
1: Ha peki. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Biz onu daha uzunlu kullanıyorduk.
1: Nasıl?
0: Afyonkarahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?
1: Afyonkarahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız?
0: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan
1: Ha,
0: mısınız? Gördüğün gibi
1: söyleyebiliyorsun yani.
0: söyleyebiliyorum.
1: Evet,
0: Sadece
1: peki.
0: koyuları sen oku, açıkları sen oku dedi Feray. Ben öğretmenimin ders
1: Peki.
0: konulu, öğrencilik konulu bu programında tüm kurallara uyarım.
1: Uyarım diyorsun.
0: Çalışkan ve düzenli bir
1: Peki.
0: öğrenci olarak. Ayrıca karamsar olmayacağım. Ve ne olacaktım ben? Yavaş olacaktım. Dikkat edersen olabildiğince tane tane ve yavaş
1: Ha.
0: konuşmaya özen gösteriyorum.
1: O yıllara gittin.
0: Öğretmenimin isteği üzerine.
1: Peki. Akdeniz bitki örtüsü makidir demişler ki bu da unutmadığımız bilgilerden.
0: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar
1: Evet.
0: soğuk ve yağışlı olur. Karasal iklim.
1: Ve
0: D
1: devam ediyoruz.
0: vitamini eksikliğinde raşitizm hastalığı görülür. Ya böyle bir şey mi öğrendik gerçekten? Ben öğrenmedim böyle bir şey. Sonradan bir öğrendim de ilkokulda böyle bir şey öğretmemişlerdi. Raşitizm mi öğretmiyor?
2: Sağlık kolejinde öğretiyorlar.
1: Sağlık kolejindeydi belki.
0: Ha
1: Nereden
0: olabilir. Ya
1: biliyorsun?
0: bana hiç öyle bir şey öğretilmedi yani.
1: Malazgirt Meydan Muharebesi, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldığı, zihninde altın varaklı dev bir kapı hayal etmeyen bizden değildir demiş biri. Sen öyle mi hayal ederdin o kapıyı?
0: Onlardanım diye düşünüyorum ama hiç altın varaklı diye bir kapı hayal etmedim.
1: Evet.
0: Yani,
1: Ya.
0: ya bu çok genelleme olmuş.
1: Evet.
0: Bir bahçe duvarındaki resimde gördüm diye devam eden bir resimdeki Atatürk şiiri. İlkokul 2'de nasıl olduysa ezberimde kalmış. Sene 93 ya da 94. Sene olmuş 2026. Hala ezbere okuyabilirim. Matematiği böyle öğrenemedim diyor.
1: Ama bunu yazan 2014'te hala ezbere okuyorum demiş.
0: Biz
1: Yani
0: yalnız
1: sen
0: 2026 yılında okuyoruz bunu.
1: ama hala
0: Ben
1: okuyorum
0: editör
1: diye
0: olduğum için her şeyi
1: düşüne
0: böyle dikkat düzelterek
1: düzelterek.
0: gidiyorum.
1: Ama tabii yani 2014'te
0: Ki
1: hala ezbere okuyan 2026'da da
0: şiiri sana
1: okur.
0: okuyalım bu
1: Evet.
0: arada. 2014'te de 2026'da da aynı şekilde okunuyor.
1: Peki.
0: İzmir'e girişini Atatürk'ün bir kahve duvarındaki resimde gördüm. Bir ılık güz öylesinde şanlı haki urbası üstünde. Koymuştu kılıcına içine kınının, yürüyordu arasında sevgili halkının. Böyle devam ediyor o şiir ve Sebahattin Kudret Aksal yazmış.
1: Ne de güzel yazmış. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar denize paralel uzanır.
0: Ege'de nasıl uzanır? Dik
1: Dik
0: uzanır.
1: uzanır. Evet.
0: Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bunu istesem de unutamıyorum, kafamın içinde kalıplaşmış çıkmıyor. Bunlar namazın şartlarıydı, din dersinde öğretilmişti.
1: Sübhaneke. Hoca demişti duayı isteseniz de unutamazsınız diye 20 sene geçti. Hala virgülüne kadar ezberimde.
0: Sirrüs, kümülüs, stratus. İlkokul 3'te bunları öğretmenlerin sebebi neydi ki? Bulut çeşitlerini niye böyle öğretirlerdi diye soruyor gerçekten. Sirrüs, kümülüs, stratus. Şimdi baksam acaba hangisi kümülüs, hangi stratus hatırlar mıyım bilmiyorum
1: Ben de hatırlamam herhalde. Çanakkale Savaşı'nın tarihi altın harflerle
0: ben.
1: yazılması.
0: Bunu unutan yoktur ya.
1: Evet,
0: Gerçekten.
1: kesinlikle.
0: İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin ya nice okumaktır. Yunus Emre. Tabii okuyan arkadaşın ya nice okumaktır cümlesini ya nice okumaktır diye
1: E tabii
0: cümlesi.
1: İngilizce öğrenmeye başlamış normal.
0: Böyle okumuş ve tokat yemiş. Ya nice okumaktır.
1: İlcigillersiz. Bunlar özel isimlere geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Muhtemelen 3. veya 4. sınıfta öğrenmiştim ve hala yazı yazarken hızlıca aklımdan geçirdiğim oluyor diye
0: Bir de
1: yazmışlar.
0: bu gileki var ya hayatımda hiç kullanmadım.
1: Ben de sevmem.
0: Nilgün giller.
1: Ablam giller bize gelecekler. Niye ablamlar gelecekler?
0: Ablam.
1: Nilgünler yani.
0: Feray giller bize yazı yazmışlar. Feray
1: Feraygil.
0: hocamlar. Evet, onu da yanlış kullanıyorum dikkat edin. Gile bir de ek
1: Geldi.
0: yapıyorum doğru
1: Yapıyorsun.
0: mu? Ve çok zor söylenen bir ikilemeyi okuyorum. Endoplazmik retikulum.
1: Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bakınız anayasanın dördüncü maddesi.
0: İlkokuldayken sınıf öğretmenimin ders sırasında konuşanları uyarırken kullandığı "mütemadiyen konuşuyorsun" cümlesi. Mütemadiyen kelimesini ilk kez duyunca şaşıranlara şahit oluyorum bazen ama ben 8 yaşımdan bu yana Bildiğim bir kelime bu, mütemadiyen.
1: Tabii şimdiki gençler 500 kelimeyle konuştukları için mütemadiyeni
0: Geçen gün
1: bilmek
0: öyle
1: önemli.
0: bir

0: Onunla ilgili hatta bir de bir okuduğumuz
1: Metin mi
0: metin
1: vardı?
0: vardı ama şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Onu çok iyi anlatan bir şeydi o. Rusların tarih boyunca sıcak denizlere inmek istemesi.
1: Hala istiyorlar.
0: Hala.
1: Sigmund Freud'un ego tanımlamaları ve Pavlov'un köpeği.
0: Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanağım var, beni yersen kan yapar. Yerli malı haftası.
1: Mr. and Mrs. Brown, çocukluğumuzun ayrılmaz ikilisi.
0: Evet.
1: Herkes İngilizce dersi verilir, hiç kimse İngilizce öğrenemez ve akılda sadece bu kalır.
0: Mr. and Mrs.
1: Her bölümde bir yerlere gidip bir şeyler yapan hiperaktif çifttir bunlar.
0: Mr. and Mrs. Brown, go
1: Akılda da sadece bu kalır.
0: to library.
1: Bir dairenin çevre formülünü öğretirken söylenen cümle. İki pire zıpladı. İki çarpı pi sayısı çarpı r, yani dairenin çapı. Daha zor öğretiliyormuş ya, bana böyle
0: Aa,
1: öğretilmedi hiç.
0: evet,
1: Ya da
0: ben de
1: öğretildiyse de ben
0: hatırlamıyorum.
1: öğrenmedim.
0: Failatün, failatün, failün. Aruz vezni vardı.
1: Bunun
0: Ben
1: bir
0: de
1: de
0: devam
1: fa'ülün
0: edeyim.
1: bölümü var.
0: Mefaülün, mefaülün, feülün.
1: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Bayrak şiiri, Arif Nihat Asya.
0: Elma ile armut toplanmaz.
1: Evet, elma ile elma, armutla armut toplanır. Ay,
0: Tabii.
1: birbirine benzeyen şeyleri toplayın diye
0: Evet.
1: öğretilirdi. Kibrit kutusundan telefon yapmak. Efendim, iki kibrit kutusunu alıyoruz. Ortasından delik açıp ip geçiriyoruz. Farklı odalara geçip sesin iple iletildiğini keşfediyoruz.
0: Yaptık ama bunu.
1: Yaptık tabii.
0: Ya.
1: Bir de şey koy, bardak koyup yan odayı dinlemek.
0: Hatta daha da ileri gidip alt katı
1: Demek.
0: dinlemek. Türkiye gıda bakımından kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri.

0: Hayır, bazlar maviye çevirir. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar turnusol kağıdını maviye çevirir. Doğru okudun.
1: Evet, doğru.
0: Yani,
1: Peki.
0: ama ben Türkçe biliyorum, kimya bilmiyorum ama.
1: İşte o kimya bilmemekten kaynaklandı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, çemberin iç açıları toplamı 360 derecedir.
0: Öyledir herhalde.
1: Evet,
0: Asgari
1: öyledir.
0: matematik ve geometri bilgimle. Kayıp sakal, kareyel, yıldız, poyraz, samyeli, kıble, lodos. Rüzgarların adlarının kodlanmasıymış bu kayıp sakal. Bir daha söylüyorum. Kareyel, yıldız, poyraz, samyeli, kıble, lodos.
1: Sen bilmiyordun yani
0: Hiç
1: bunları.
0: duymadım.
1: Burada öğrendin.
0: Hiç duymadım ya. Rüzgarları da böyle kodlamıyordum. Öğreniyordum ya. Ezberim kuvvetlidir yani.
1: Okyanusta meydana gelen hortumlara tayfun denir. Bak, bunu da unutmamışlar hiç.
0: İlim Çin'de de olsa gidip alınız Hazreti Muhammed. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk. Bu iki söz hiçbir zaman unutulmuyor
1: Evet.
0: derler.
1: Mitokondri mor renkli asansör gibidir. Çizmesi en zevkli organeldi. Bir şeyler taşırdı. Oksijen.
0: Hiçbir şey ifade etmedi desem.
1: Bana da.
0: Gerçekten hiçbir şey ifade etmedi.
1: Feraya da etmemiş zaten. Demek ki bizde değilmiş şey. Sıkıntı.
0: Kasr-ı Şirin Anlaşması. Ne tatlı bir anlaşma ismi diye kendi kendime düşünmüştüm. Kasr-ı Şirin
1: Kasr-ı
0: bir anlaşma.
1: Şirin. Alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru can atan Türk gençleriyiz. Bunu marş olarak söyleyebilirsin demiş Feray ama ben söyleyemem, sen söyle.
0: Alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru yürüyen Türk gençleriyiz gibi bir şeydi.
1: Güzel. Ben tam hatırlayamadım da o yüzden yani, yoksa söylerdim.
0: Ben bu başındaki ışığı anlamadım. Işık kız herhalde. Işık, ılık sütiç.
1: Fiş
0: Fiş
1: fiş.
0: fiş.
1: Fişlerimiz
0: Ha,
1: vardı
0: fışta
1: ya.
0: ışık mı vardı? Hiç ışık
1: Evet.
0: diye bir ismi yazdıklarını hatırlamıyorum. Daha standart,
1: Kızın adı.
0: daha Emine yazarlardı bizden. Işık yazdıklarını hatırlamıyorum.
1: Sen de işte de, halbuki daha gencin
0: Gencim
1: daha ışık olması lazım.
0: değil
1: Emine bizde
0: mi?
1: yazması
0: Tamam.
1: lazım. I ve I'yi anlatıyor ya.
0: Ha,
1: Evet.
0: ışığımı bulmuş
1: Hı,
0: ığda.
1: evet.
0: O zaman ılgın diyorum ben.
1: Peki.
0: Ilgın. Ilık sütiç. Ali Atabak. Ali A'yı da anlatıyorsa o zaman Alp desin. Alp Atabak. İpek ipi tut. Emel eve gel.
1: Niye
0: Favori.
1: Ali ile
0: Daha
1: başlamayalım?
0: modernleşiyoruz ya.
1: Ha, peki.
0: Favori fişimse Ömer Mısır severdi. Diğerleri gibi emir veren bir dil kullanmadığı için sanırım diyor. Ya emir verilmiyor ki orada. İfadeyi anlatıyor. Yani neyse. Daha çocukken
1: Do
0: başlıyor mobbing. Yani direkt bana mobbing yapılıyor diyor. İlkokulda birinci sınıfta bana emir verdiler.
1: mi? Diyorsun. Do re mi mi re mi re, re mi. Aa, bir dakika dur. Do re mi mi re do re mi do mi mi fa sol sol fa mi fa sol mi sol sol la la fa mi fa re sol sol, hatırladın mı?
0: Neşeli ol ki genç kalasın.
1: Tabii,
0: Bunun
1: onun
0: müziği.
1: notaları. Evet, hiç unutmadık
0: Evet, ben şarkı söylemek istemediğim için bu kadar pesten ve ağızdan
1: Yok yok, gayet açılmaya başladın, başarılısın. İlerleyen programlarda
0: Evet, daha
1: duyacağız,
0: tize
1: daha
0: çıkacağım diyorsun.
1: netsin, evet.
0: Yok, mümkün değil ama neyse. Mitoz
1: Düet
0: bölünmenin
1: yaparız, düet.
0: safhaları... Yok, ben arkadan belki back vokal. Evet, özellikle vurguluyorum. Arkadan back vokal.
1: Vokal.
0: Hem arkadan hem
1: Hem
0: back.
1: back.
0: Ya o kadar
1: O
0: olmayacak yani.
1: kadar yani.
0: Mitoz bölünmenin safhaları ezberlenirken profaz, metafaz, anafaz, telofaz baş harfleriyle profesör Mete annesine telefon etti şeklinde ezberlerdik. Bence profesör Mete annesine telefon ettiğinden daha kolay profaz, metafaz, anafaz ve telofazı öğrenmek ama zorlamış kendini.
1: Yani
0: Aklıma gelmez ki benim profesör Mete annesine telefon ettiğinin baş harfleri.
1: profaz, metafaz, anafaz, telofaz biraz zor bence.
0: Fazı öğreneceksin zaten o cepte. Başına sadece pro, meta, ana, telo koyacaksın.
1: Yani Profesör Mete annesine telefon
0: Neyse,
1: etti. Yani
0: yöntem.
1: evet, daha kolay olabilir bana göre de. Siz bizim sakalımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu. Neydi ki bu?
0: Hiç bilmiyorum.
1: He,
0: Neymiş?
1: İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı donanmasının söyledi yakılınca söylenmiş.
0: Hadi ya.
1: Feraya söyledi, ben de hatırlayamadım.
0: Konya tahıl ambarıdır. Turizm bacası sanayidir. Bunlar hep öğretildi gerçekten.
1: Hücreye yeşil rengini verir.
0: Klorofil.
1: Klorofil, pardon,
0: Sen
1: evet.
0: biyoloji de bilmiyorsun galiba.

0: yani çok sevdiğim söylenemezdi.
1: Çıkarma işlemi yaparken komşuya gitmek. Bunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Öyle anlatılırdı çünkü. Komşuya
1: Komşadan al.
0: gittik, iki aldık, gitti geldik. Kestane gürgen palamut, altı yaprak üstü bulut. Kestane gürgen palamut, altı yaprak üstü bulut. Gel sen burada derdi unut.
1: Orman ne güzel,
0: ne güzel.
1: Tamam, bak,
0: değil mi?
1: Bak,
0: evet.
1: Denizde bizden uzaklaşan bir geminin en son bacası gözden kaybolur. Neden? Çünkü dünya yuvarlaktır.
0: Bileşik kaplar teorisi. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım? Trafikte karşıdan karşıya geçmeden önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmak kuralı ki bu karşıdan karşıya geçmek diye öğretiliyordu. Karşıdan karşıya geçerseniz aynı yerde kalırsınız. Karşıya geçmek. Bulunduğunuz yerden karşıya geçiyorsunuz. Karşıdan karşıya geçerseniz aynı yerde durursunuz.
0: Ay hayır ya, ne kadar gıcıksın. Karşıdan karşıya geçmek. Orası da
1: hayır,
0: karşı.
1: Buradan karşıya geçmek. Karşıdan karşıya geçmiyorsun. Bulunduğun yerden karşı. Buna sadece karşıya geçmek demeniz yeterlidir.
0: Yeterli.
1: Burada dil yığılması, sözcük yığılması var arkadaşlar.
0: Peki. Feray diyor ki Abdullah'a gıcıklık okulunu öğretmen tayin edeceğim diyor. Sıfır yutan elemandır ve sıfırı neyle çarparsanız sonuç sıfırdır.
1: Bir de bir var. Etkisiz eleman.
0: Evet. İlginç bilgilerimiz de var ama önce bir müzik diyelim.
1: İlginç müziklerimiz de var bizim.
0: İlginç evet. Müziklerimiz, hadi onlardan birini de, bir okul klasiği. Okullar kapanıyor ama Feray bunu da erken çalacak. Eylül'de geldi ama daha dur bir kapataydık okulu da.
1: Bir yaz tatiline çıksaydı çocuklar, neyse.

0: Feraye dedim ya, erken mi çaldık Alpa'yı, daha dur okullar bir tatil olsaydı diye. Siz aşktan ne anlarsınız dedi. Onlar şimdiden girmiştir dedi.
1: Özleme.
0: Üzüntüye,
1: Ama artık
0: sıkıntıya.
1: öyle uzak kalmıyorlar ki. Yani teknoloji çok gelişti. Önceden tabii uzak, en fazla mektupla haberleşebiliyorlardı. Şimdi
0: Mektup da nasıl yazsın, aileleri var bilmem.
1: WhatsApp denilen bir şey
0: Tabii
1: var.
0: tabii.
1: Görüntülü
0: Görüntülü
1: arama diye bir şey
0: konuşmak
1: var.
0: var. Doğru
1: Yani
0: söylüyorsun.
1: gençler
0: Evet.
1: Eylül'ü mü bekler ya?
0: Yani. Gelelim komik sözlere. Bilmemek ayıp değil. Yeter ki çaktırma.
1: İsviçre'li bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla araştırmayı İsviçre'li bilim adamları yapıyormuş.
0: Bak sen. Madem geldin dünyaya, çalış fizik, kimyaya. Bu biraz bize
1: İkimiz özellikle
0: söyleniyor
1: motivasyon kaynağı.
0: galiba.
1: Ben senin matematiği sevme olasılığını sevdim diyor. Ya benim karım o zaman beni hiç sevmez diye. Böyle bir olasılık yok çünkü gerçekten.
0: Öğrenci evinde kızlar 3 kişi eve çıkar. 4. senenin sonundaysa tek kişi kalır. Erkekler 2 kişi eve çıkar. 4. senenin sonunda ev mülteci kampına döner.
1: Bu sosyolojik saptama, komik söz değil, gerçekten doğru. Yani iki kadın yan yana durunca hemen ayrılıyorlar. Erkeklerse küsseler bile aynı evin içine toplanıyorlar. Tatlı söz öğretmeni yazılıdan caydırır. Böyle miymiş acaba?
0: Öyleymiş demek ki. Bizim zamanımızda bu kadar
1: Tek cayan öğretmen
0: tatlı,
1: yoktu.
0: evet,
1: Tatlı sözüne de
0: değildi.
1: izin vermiyorlar. Zaten konuşturmuyorlardı.
0: Denize düşen yılana, sınava giren kopyaya sarılır. Çok ayıp. Ne demek kopya?
1: İlla hayattan bir ders çıkarılacaksa ilk matematiği çıkaralım bence. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum.
0: Yazılıdan kaçan sözlüğe tutulur.
1: Akakçe kantin içindir. E tabi. Akakçen yoksa ne yapacaksın?
0: Değil mi?
1: Akçesiz nereye gidiyor?
0: 2 öğrenci bir olunca dersler teneffüs olur.
1: Öğrenci dediğin çektiği kopyadan belli olur.
0: Biraz şen, biraz deliyim. Hoş görün, ben liseliyim.
1: Ders çalışırken müzik dinleyemiyorum çünkü ders dikkatimi dağıtıyor. Evet, doğru. Ya müziği tam olarak dinleyemiyor. Haklı
0: Yani
1: çocuk ya, ne
0: bence
1: yapsın?
0: de, bence de. Sınavdan çıktığımda 95. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 75. Kontrol ettiğimde 45. Hoca söylediğinde 25 alıyorum.
1: Bir de tersi var. Çok kötü geçti.
0: Deyip 95
1: 50 alırım
0: alan mı?
1: ancak, ne 90, 100 alıyor.
0: Ya, değil
1: Çok
0: mi?
1: kötü geçmiş. Hocam, Ankara'nın bağları kovalent bağ mı yoksa iyonik bağ mı?
0: Keşke her sabah alarm çaldığında polisler kapıyı kırıp yat yat yat diye bağırsa da geri yatsak, sabahçı olmak zor zanaat.
1: Öğreci de olsa yatmak ister ki fark etmez.
0: Şimdi yatsınlar artık, tatil başladı.
1: Ama Eylül'e kadar, hemen Eylül'de gel diyor
0: Tabii
1: Feray.
0: tabii
1: Hemen yani,
0: evet.
1: hiç iki ay nefes alacak çocuklar, aman Eylül'de gel. Neden? Biz aşktan anlamıyoruz çünkü.
0: Peki.
1: Sınavda kopya vermemek için Nazi kampında evladına sarılır gibi sınav kağıdına sarılan arkadaşım. Seni de unutmadım.
0: Pazar gününden cuma gününe geçebileceğimiz bir tünel kazıyorum. Köşeyi dönmem an meselesi.
1: Hocaya senin değerini sordum, dünyalara bedel dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi.
0: Sınavları okudunuz mu hocam?
1: Hayır, başka sınıfınkini okudum.
0: Ödevler yapıldı mı?
1: Başka hocanınkini yaptık.
0: Güzel.
1: Dünyanın en güzel cümlesi seni seviyorum falan değildir. Annenin sabah bugün yorgunsan yat uyu, okula gitme cümlesidir. Ama yok öyle bir dünya.
0: Öyle anneler de yok zaten.
1: Vallahi öyle babalar var.
0: Ya.
1: Ben derim yani. Bugün yorgunsa gitmesin, şart mı?
0: Hiç.
1: Okuldan verim alamayacak ki
0: Ordiner misin
1: zaten.
0: olacak bu
1: Hayır, okuldan
0: yaşta?
1: verim alamayacak. Mutlu olması her şeyden daha önemli.
0: Hmm,
1: Gerçekten. Yani
0: evet.
1: bir bulunur bir yolu.
0: Peki.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki, güzel düşünüyorsun. Akşam çalışırım. Neyse. Sabah erken kalkıp çalışırım. Yok yok. Serviste çalışırım. Neyse. İlk ders çalışırım. Neyse. Kopya
1: Çözme bulmuş
0: çekerim. Yani.
1: sonuçta. Öğretmen, indirin parmakları, listeden kaldıracağım dediğinde oluşan o gerilim trafoda bile yoktur.
0: Vize haftası demek, az samimi olduğunuz sınıf arkadaşınızdan bile "kardeşim merhaba" lafını duymak demektir. Notları mı isteyecek Cingöz?
1: İnsanların %80'i matematikten anlamıyormuş. Neyse ki ben o %45'lik kısımdayım. Evet, matematikten bayağı anlıyor. Yani %80'i anlamıyormuş. %45'lik kısmı anlıyormuş. Toplam oluyor yüzde kaç? Sen toplayacaksın. Matematiğe iyi olan sensin. %125.
0: Ha, peki. Bak yine sen topladın. Çünkü ben %15 diyor Feray. Çok iyi anlıyormuşsun.
1: Olur mu? 80 ile 45'i birleşirsen 125 yapar.
0: Bir şey söylüyor ama duymuyoruz şu anda.
1: 125 yapar.
0: %20'si
1: anlar da toplamı %125 oluyor. %45 ya.
2: Hayır, o %20.
1: Ya %20'si anlayacaktım. Onu anladık. O kadar da matematik bilmiyoruz diye de %80'i çıkarınca 20'nin yani, bulunmayacağı kadar da bilmiyor değiliz ya. Yani.
0: Konuştuklarınızı. Neyse, matematik.
1: Sana çok zor geldi değil mi?
0: Bana ağır zor geldi. Ağır geldi bana, çok ağır. Matematik ikinci yazılımdan 80 alsam, hoca sözlüme 100 verse, insanlar el ele tutuşsa, hayat bayramı olsa.
1: Evet, bir de şarkı olsa.
0: Bence de ne güzel.
1: Parasını verip dershaneye yazılıyorduk. Hoca gelmeyince de seviniyorduk. Zengin miydik? Gerizekalı mıydık? Anlayamadım.
0: Seni ben notların için değil, bana verdiğin kopyalar için sevdim gülüm.
1: Keskin sirke küpe, uslu öğrenci sınıfına zarar.
0: Çalışkanın pek iyisi, tembelin çenesini yorar.
1: Bana kopya verenin 40 yıl kölesi olurum.
0: Çalışmak çok eğlencelidir. Canım eğlenmek istemiyor.
1: Disipline beraber gittiğin sınıf arkadaşın hayat arkadaşındır.
0: Anne babanıza saygı gösterin. Onlar Google'u kullanmadan okulu bitirdiler.
1: Öğretmenlerimizin çok sert olduğunu düşünüyorsanız bir de patronunuz olsun, o zaman düşünün.
0: Tarih dersi bana o kadar çok şey öğretti ki her şeyin tekrardan ibaret olduğunu anladım.
1: Okulun ilk günü her zaman bir moda gösterisidir. Diğer günlerse ne bulduysam giydim günüdür. Ama artık serbest kıyafet yok. Bu ayneti kaçırmışlar. Bu üniversite falan herhalde.
0: Yok canım. Bazen okulun son haftası serbest giyiniliyor ya.
1: Okulun ilk günü.
0: Ha, ilk günü. Ha, ilk gün de giyilebilir. Ne olacak? Olmaz mı? Olmaz tabii.
1: Olmaz.
0: Nerede kaldık?
1: Anaokulu öğrencisinin merakından daha büyük bir şey daha var. O da minik sırt çantası.
0: Dünyada zamanın yapılacak işten daha öncelikli olduğu sadece iki yer vardır. Okul ve hapishane.
1: Büyük haksızlık okula ya.
0: Değil mi?
1: Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler, diğerleri ise sadece gargara yaparlar.
0: Bir öğretmen bir öğrenciye tam adıyla seslendiğinde bu sorun anlamına gelir.
1: Niye öyle mi çağırırlar? Nilgün Doruk, gel
0: evet,
1: buraya.
0: Evet, tabii.
1: Nilgün dediğinde daha mı sıcak oluyor?
0: Müdürüm bana öyle derdi diyor Feray, Diyarbakır'dayken. Adıma soyadımla seslendiği zaman sorundu diyor. Niye ki? Niye? Sorunlu bir öğrenci miydin?
1: Disipline gidecek öğrenci tipi.
0: Evet.
1: Öğrenciler okul yıllarını hatırlarken çoğunlukla öğretmenlerini hatırlarlar. Aldıkları dersleri hatırlamazlar.
0: Öğretmenler sınav yaptığı sürece okullarda dua da olacaktır.
1: Mezuniyet konuşmaları büyük ölçüde üniversiteden mezun olan öğrencilerin uygun şekilde sakinleştirilmeden dünyaya salı verilmemesi gerektiği inancından doğmuştur.
0: Çocukları zaman zaman evden uzaklaştıracak okullar olmasaydı akıl hastaneleri annelerle dolup taşardı.
1: Eğitim hayata hazırlık değildir. Eğitim hayatın ta kendisidir.
0: Eğitim, kendi cehaletimizi aşamalı olarak keşfetme sürecidir.
1: Eğitim paraya mal olur ama cehalet de öyle.
0: Çocuğunuzu öğretmene gönderirseniz ama onu eğitenler okul çocuklarıdır. Hayır, çocuğunuzu öğretmene gönderirsiniz ama onu eğitenler okul çocuklarıdır.
1: Ha, yani çocuklar öğretir bir şeyleri diyor.
0: Evet.
1: Eğitir diyor. Şunu da çok beğendim.
0: Ya da o çocuklar büyüyüp öğretmen oluyorlar diyor.
1: Süremiz az kaldığı için bunu da okuyup bitirelim. İngilizceden 2 aldım. Acaba hoca 98 puanı nereden kırdı?
0: Acaba nereden kırdı? Çok güzel gerçekten. Bir insan okuldan nefret ettiği halde nasıl üniversite hayali kurar ki? İşte biz Türkler diyor. Daha çok var tabii ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
1: Ya tabii öğrencilik deyince, okul deyince anlatacak da çok konu olurdu. Onları da bir başka programda anlatalım dilerseniz. Eylül'de geleceğiz ya. Eylül'de okullar başlarken ilginç bilgiler veririz. Tarihi ünlü isimlerin öğrenciliklerinden ilginç hikayeler anlatırız belki.
0: Evet. Yine bugünkü programı sizler için sevgili Feray Uğuz hazırladı.
1: Teknik
0: masada eline emeğine sağlık diyoruz.
1: Sefa Aktan vardı. Sefa'ya da çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Bir teşekkür de sana.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bir öğrencilik yaptın mı?
0: Yaptım,
1: yavaş konuşup
0: evet.
1: Sakin sakin davrandın mı?
0: Davrandım.
1: O zaman hoşça kalın diyeceğim. Ben Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kalkanmalı yolculuklar.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: Hattat kamış kalemini alır eline ve başlar yazı. Hattat yazar, hat yükselir kağıdın yüzeyinde. Hattat biraz daha ekler mürekkebi hokkaya. Yüzyıllardır böyle sürer gider hatın ve hattatın hikayesi. Hat sanatı, güzel yazı yazma sanatıdır. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlar. Arap alfabesine hat sanatıyla yeniden yorum getirilir. Bu olağanüstü yazıyla birçok el yazması kitap yazılır. Ki bu eserler Türk ve dünya sanat tarihine birer armağan niteliğinde. Hat için özel bir kağıt gerekir. Bu kağıt, hat mühresiyle iyice düzeltilir, parlatılır ve kağıdın yüzeyinde hiç kalıntı bırakılmaz. Sonra yazıya geçilir. Yazı için kalem doğanın armağanıdır. Ucu yazı yazacak biçimde yontulmuş kamıştır. Hat sanatında aletler önemlidir. O kadar önemlidir ki, kem alatla kemalat olmaz denir bu sanatta. Bundan sonrası hattatın gönlüne, sanatına kalır. Artık yazı ve hattat vardır. Yazdığı yazıya sanat değeri katacak olan hattattır. Hat yalnızca kağıda yazılmamış. Madeni levhalar, duvarlar, kubbeler, kapılar, mermer üstüne olağanüstü hatlar yazılmış. Padişah imzası tuğralar, fermanlar hatla yazılmış. Hat ve hattat. Bir hat eseri ne kadar güzelse, hattat nefesini o kadar çok tutmuş demektir yazarken. Belki de bu nedenle hat eserleri geçmişten günümüze canlılığını yitirmedi. Ve gelecekte de nefes almaya devam edecek.
1: Turkuaz.
3: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon kaydımız olacak programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bize İran'ın gündemini aktaracak. Son bölümde dış siyaseti, dış gündemi konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyo konuğumuz olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı dayanışma çağrısı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katil İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran

uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Trump, İran'la çok güçlü bir anlaşma yaptık, beğenmezsem bombalarım dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim şeklinde konuştu. İran medyası, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın metni imzalar atıldıktan sonra yayımlanacak haberini yaptı. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında Cuma günü imzalanması planlanan mutabakat metninin imza sonrası kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu Amerika Birleşik Devletleri ile İran

0: arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları gerçekleştirdi. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, Kudüs'te büyükelçilik açmak işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak dedi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statünün değişmeyeceğinin altını çizerek, Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 78,33 dolardan işlem görüyor. Dün 83,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 78,96 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:10 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,8 azalarak 78,33 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Evet, gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan stüdyomuzda bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Hareketli bir gündem var hem içeride hem dışarıda.
1: Evet.
0: İç siyasetin gündemini değerlendirerek başlayalım. Bir kere Salı ve Çarşamba günleri grup toplantıları günü. Onunla ilgili mecliste bir hareketlilik vardı. Bu hafta CHP'nin grup toplantısı yoktu. Hem CHP Genel Merkezi'nden hem de Özgür Özel Cephesi'nden bu hafta grup toplantısı yapılmayacak açıklaması yapıldı. Ama bugün CHP için özel önemli bir gündü. Önemli gelişmeler var. İsterseniz CHP'yi konuşarak başlayalım.
1: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz arınma sürecinin il başkanlarına kadar uzanıp uzanmayacağı konusu merak edilen meseleler arasındaydı. Geçtiğimiz hafta iki MYK toplantısında da çeşitli kararlar alınmış. Bazı isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Artık sürecinde il başkanlarına geldiğine yönelik bazı düşünceler vardı ve bugün aslına bakarsanız bu konu netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı yapıldı ve daha sonrasında da

0: burada yeni isimleri görevlendirdi. Kayseri ile alakalı bazı değerlendirmeler var. Orada ilçe bazında bazı başkanların değiştiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Mutlak Buttan davasında ismi geçen, iddianamede ismi geçen 3 il başkanı ile alakalı, hemen o il başkanlarının da görev yaptığı yerlerle alakalı bilgileri verelim dinleyenlerimize. Hangi iller diye çünkü merak ediliyor. Mesela Erzurum il başkanı görevden alındı. Diğer taraftan Bursa il başkanı yine görevden alınan isimler arasında. Bitlis il başkanı da yine Mutlak Buttan iddianamesinde ismi geçtiği için orada görevden alındı. Daha öncesinde il başkanı olarak görev yapan bazı isimler. Bunlardan bir tanesi mesela yine hemen şöyle bakayım. Özgür Karabat mesela bunlardan bir tanesi. Özgür Karabat'ın disipline sevk edildiğini söyleyebiliriz. Özgür Çelik, özür dilerim, Karabat değil, onu düzeltelim. Özgür Çelik Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bunun haricinde de yine Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan da disipline sevk edilen isimler arasındaydı. Özellikle Müslüm Sarı'nın Mutlak Buttan davasında iddianamede isimleri geçtiği için ve bu süreci CHP'ye yaşattıkları için bu isimler YDK'ya sevk edildi ifadesiyle konuşma içerisinde dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Bunun haricinde tabii kurultay süreci hala tartışılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kurultaya ne zaman gidilecek? Özgür Özel cephesi bir an evvel kurultaya gidilmesini istiyor. Hatta bununla alakalı genel merkez öğle saatlerinde hareketliydi. 833 delegenin kurultay isteğine yönelik imzalar genel merkeze iletildi. Müslüm Sarı bu konuya da aslına bakarsanız cevap verdi. Yeni bir komisyon kurulduğunu, bu komisyon üyelerinin de kurultaya hazırlık sürecini yürüteceğini söyledi. Bu komisyonun da 6 kişiden oluşuyor. Hemen şöyle onların da isimlerini sayalım. Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nefak Bilek ve Hasan Efe isimleri şu an için komisyonda yer alan isimler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha öncesinde de kritik görevlerde yer alan isimlerdi bu isimler. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu tartışmalar biraz daha artacak, özellikle kurultay noktasında. Sizin de belirttiğiniz gibi hafta içerisinde salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapılmadı. Çünkü gerek Kemal Kılıçdaroğlu cephesi gerekse de Özgür Özel cephesi grup toplantısına yanaşmamışlardı. Ancak önümüzdeki günlerden itibaren özellikle Temmuz ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olacağını düşünürsek bu süreç biraz daha kavgalara sanki sahne olacakmış gibi görünüyor.
1: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek meclis. Onun haberi de geldi, değil mi?
0: Dün itibariyle genel kurulda bu konu görüşüldü. Normalde 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecekti. Ancak daha öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaptığı bazı açıklamalar vardı. Eğer ki terörsüz Türkiye süreciyle alakalı gerekirse fazla mesai de yaparız demişti. Yüksek ihtimaldir ki öyle olacak. Temmuz ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek Arzu.
1: Evet, bir de İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in CHP'den istifa ettiği haberi geldi. Sayısı da düştü.
0: Milletvekili sayısı düşüyor. Bunun haricinde milletvekilleriyle alakalı şöyle söylentiler de var. Birkaç kulis bilgisi de aktarayım. CHP'de kulislerde en çok konuşulan mevzu acaba Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleriyle tarafsız kalan milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından

0: ekibinin sürekli temas içerisinde olduğu yönünde bazı iddialar var. Altını çizelim, bunların hepsi iddia. Ama milletvekilleri özelinde Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin bazı temasları bulunuyor. Bu da önümüzdeki günlerde özellikle meclis grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinin güçlenebileceği anlamına geliyor. Böyle bir süreç olursa Özgür Özel de kan kaybı yaşamış olacak.
1: Peki gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Dün DEM Parti heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Dolayısıyla orada da süreç ilerliyor. Orada son nokta nedir? Ne
0: Şimdi
1: durumdayız?
0: bir taraftan Numan Kurtulmuş'la DEM Parti heyetinin görüşmeleri devam ediyor. Diğer taraftan MHP cephesinde sürekli olarak dirsek temasları var. Mesela gün içerisinde gelen bir haberde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sezgin Tanrıkulu'yla bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıldı. Bu terörsüz Türkiye süreci önümüzdeki günlerde biraz daha aslına bakarsanız hareketlenmesi bekleniyor. Şimdi geçtiğimiz hem Mayıs ayında hem Haziran ayında şu an en azından içinde bulunduğumuz süreçte çok böyle beklenen adımlar bir türlü somutlaşmadı. Ne bekliyorduk biz? Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlara çeşitli kanun tekliflerinin gelmesi ve bu noktada terörsüz Türkiye sürecinin yasal aslına bakarsanız ayaklarının biraz daha yere basması noktasında adımlar atılması bekleniyordu. Oldu mu? Beklentiler şu an için daha karşılanmadı. En azından kamuoyunun hala bu noktada beklentileri var. İşte görüyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her grup toplantısında bu konuyu gündeme getiriyor ve bir an evvel bunların için adımlar atılmalı diyor. Tabii Temmuz ayındaki beklentimiz şu, artık önümüzdeki günlerde bu sürecin biraz daha hızlanması. Kanun teklifleri, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu kanun tekliflerinin görüşülmesi ve daha sonrasında da yasal düzenlemelerin teker teker genel kuruldan geçmesini bekliyoruz. Ama bunun için yapılan hazırlıklarla alakalı en kısa sürede en azından partilerin işte grup başkanları ya da grup başkan vekillerinin de kameralar karşısında geçerek açıklama yapıp kamuoyunu en azından bu konuda birazcık bilgilendirmeleri gerekiyor. Çünkü son 1-2 aylık süreç içerisinde baktığımızda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor ama kamuoyunun beklediği grupların hangi çalışmaları gerçekleştirdikleri, bu çalışmalar hakkında şu anda hala bir beklenti var ve bu beklenti tam olarak karşılanmamış durumda.
1: CHP'nin grup toplantısı yoktu ama MHP'nin grup toplantısı vardı dün. MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. En çok gazeteler erken seçimle ilgili olan açıklamalarını ön plana çıkarmışlar. Bahçeli'den erken seçimle ilgili saat farkı dahi yok açıklaması geldi. Özellikle bu ama diğer açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii. Şimdi erken seçim söylentileri bir kere ortaya atıldığı zaman biliyorsunuz magazin haberi gibidir. En çok reytingi çeken haberdir. Kamuoyunda en çok tartışılan meselelerden bir tanesidir. Her hafta siyasi parti liderleri böyle bir şey yok deselerdi yüksek ihtimaldir ki seçimlere
1: Çalışmaya da
0: gidinceye kadar,
1: başlamışlardır.
0: tabii seçimlere gidilinceye kadar, vatandaşlar sandık başına gidilinceye kadar biz basın mensubu olarak bu soruları soracağız. Onlar da cevaplayacaklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok net bir ifade kullandı. Saatinde dahi değişiklik yok dedi. Çünkü hükümetin gündeminde, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın gündeminde şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Yani seçimler zamanında gerçekleştirilecek. Zaten CHP açısından da bugün Müslüm Sarı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Erken seçim söylentilerine yönelik eğer ki seçimin yapılacağı normal tarihten 1 ya da 2 ay erkene çekilecekse zaten bununla alakalı bizim herhangi bir şekilde olur vermemiz mümkün değil ifadesini kullandı. Muhalefette de koltuk değişimiyle beraber aslında bakarsanız erken seçime bakış biraz daha değişmeye başladı o noktada. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de şu anda erken seçime hazır değil. İşte genel başkan değişti. Orada adaylık çalışması nasıl olacak? O bir soru işareti. Bugüne kadar biliyorsunuz Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nun ismi çok fazla anılıyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bakılırsa yarın bir gün Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ihraç edileceği yönde de bazı söylentiler var. Ola ki zaten hakkında devam eden yasal süreç varken, yargı süreci varken özür dilerim. Böyle bir durumun söz konusu bile olamayacağı konuşuluyor. Bununla alakalı tartışmalar devam ederken şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de evet bir erken seçim söylentisi var. Bu bir kere artık hani silahtan çıktı bu kurşun. Konuşulmaya da devam edilecek. Ama beklenen ve planlanan bu yönde herhangi bir çalışma en azından kamuoyuyla paylaşılan yok. Ama sizin söylediğiniz gibi siyasi partiler perde arkasında bununla alakalı hep hazırlıklarını yapıyorlardır.
1: Bir de Mehmet Uçum'un sosyal medyada bir paylaşım var. Aslında biraz son zamanda konunun alevlenmesinin sebebi de bu açıklama aslında.
0: Tabii şimdi Mehmet Uçum cephesinden yapılan açıklamalar daha...

0: Daha çok evet erken seçim söylemini gündeme getiriyor bir şekilde gündeme geliyor. İsmi söylenmesi yetiyor zaten. Ama diğer taraftan da seçimlerin yine zamanında yapılacağına yönelik verilen mesajlar bunlar. Şimdi biz konuştuk yüksek ihtimalle yarın başka bir yerde tekrar bunlar
1: Evet.
0: konuşulacak. Ne yazık ki böyle bir cendere erken seçim.
1: Peki, bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. İçeride gelişmeler bu şekilde. Dış dünyada da önemli gelişmeler var. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir imzalanan bir mutabakat var. Gazeteler temkinli iyimserlik olarak görüyor. Aslında dijital ortamda atılan imzalar var. 19 Haziran'da da fiziksel olarak imzaların
0: Evet.
1: atılması bekleniyor. Tam olarak işte bazı maddeler paylaşılıyor ama kesin maddeler daha kamuoyuyla paylaşılmadı. O imzaların atılmasından sonra paylaşılacak. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendiririz? Bundan sonra böyle bu kalıcı bir barışa döner mi yoksa yeniden bir gerginlik yaşanır mı bölgede? Nasıl değerlendiriyor çevreler?
0: Şimdi Trump geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Neden bununla başladım? Çünkü tam bir ikizler burcunun özelliğini diplomasi de gösteriyor. Hani daha öncesinde mutabakat elektronik ortamda imzalar atıldı. Bugün yaptığı açıklamalar var Trump'ın. İran'a Allah kolaylık versin, bu adamla anlaşmak gerçekten çok zor. Çünkü
1: Evet.
0: bugün de diyordu ki eğer ki mutabakata ilişkin bir olumsuz durum olursa, bunu kabul etmezlerse İran'a bugüne kadar görmedikleri gibi bir füze yağdıracağım şeklinde bir tehditte
1: Beğenmezsen
0: bulundu.
1: bomba atmaya devam
0: Aynen.
1: edebilirim de.
0: Hani siz iki devlet oturuyorsunuz, bir mutabakata varıyorsunuz. Mutabakat sonrasında yapılan açıklamaları şöyle masaya yatırdığımızda apartman toplantılarında dahi alınan kararlara yapılmayacak itirazlar bir anda ülke liderleri tarafından özellikle Trump cephesinden geliyor. Şimdi beklenti şu yönde, Cuma günü gerçekleştirilecek olan toplantıda artık tarafların ıslak imzayı atmaları, yani dijital olarak atılan imzaların somuta dönüşmesini bekliyoruz. Ama diğer taraftan işte mutabakatın İran cephesinden sızdırılan maddelerini Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiyor. Orada bazı soru işaretleri var. Çünkü Amerika da orada farklı planlar, programlar yapıyor. Şimdi 300 milyar dolarlık bir aslına bakarsanız yardım söz konusu. Burada bir ödenecek, daha doğrusu para söz konusu İran cephesine. Trump diyor ki ben böyle bir şeyle alakalı taahhütte bulunmadım. Ama Amerikalı bazı diplomatlar da Körfez ülkeleriyle bu konu üzerine temaslılar. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi ülkelerle temas kuruluyor. Sanki bu 300 milyar dolarlık borcu demeyelim, borç yanlış bir ifade olur. Ama İran'a ödenecek olan para orada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt arasında pay ettirilerek İran'ın kasasına sokulmaya çalışılacak gibi görülüyor. Bu olasılıklardan bir tanesi. Trump'ın kabul etmeme noktasındaki belki duruşu bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama yüksek ihtimaldir ki artık bu hafta sonu itibariyle biz burada bir barıştan tam anlamıyla söz edebileceğiz. İçerisinde Trump'ın olduğu bir barış, ne kadar barış söz konusu olabilir? Belki de bunu tartışmamız lazım. Çünkü savaş başlatmak ve savaş bitirme noktasında Trump rekor kıracak yakında.
1: Evet, bir de İsrail'in yaklaşımı var tabii ki konuya. İsrail bu mutabakat ve olası barış durumundan pek de memnun değil aslında.
0: Tamamen karşı çıkıyorlar çünkü İsrail'in bütün planlarını bozuyor. Şu anda İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar bir şekilde dünya kamuoyunda İran-ABD savaşından daha az yer buluyordu. Tam da Netanyahu'nun isteği buydu aslına bakarsanız. Ve orada çok rahat bir şekilde kendi atını koşturabiliyordu İsrail. Ancak orada bir barış sağlanırsa, yani İran ve ABD arasında bir barış sağlanırsa, bu kez dünya kamuoyu gözünü tekrar İsrail'e çevirecek. Lübnan'daki saldırılara çevirecek. Gazze'de bir türlü insani yardımların içeriye ulaştırılamamasına çevirecek. Netanyahu bundan rahatsız. Diğer taraftan Netanyahu İsrail'in çıkarlarıyla ABD başkanının çıkarlarının çatıştığı bir noktaya geldi. Çünkü savaşın devam etmesi Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde gireceği seçimlerde kendi elini güçlendiriyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama var. Diyor ki ben hayatta olduğum ve İsrail başbakanı olduğum sürece İran'da asla nükleer silah olmayacak şeklinde bir taahhütte bulunuyor. Sanki gidip İran'daki bütün nükleer silahları kendisi saymış gibi. Ama Amerika cephesinden bakıyorsunuz, Trump Kasım'da kongre seçimine girecek ve ABD kamuoyunda da şöyle bir tepki var Trump'a yönelik. Ya biz koskoca Amerika, işte o yenilmez Amerika imajı, ama bir taraftan İsrail'in bir sözüyle savaşa giriyoruz ve İsrail ne isterse onu yapıyoruz şeklinde de Trump'a yönelik bazı eleştiriler var. Tabii ki Amerikan müesses nizamıyla İsrail'in çıkarları çatışmaz ama İsrail Başbakanı ile ABD Başbakanı şahıslardan ibaret ve bu şahısların çıkarları şu an için çatışıyor. Önümüzdeki günlerde eğer ki Netanyahu Trump'ın söylediği yere gelmezse, Trump bakarsınız Netanyahu'ya yönelik bazı yaptırımlar bile bir anda açıklamaya başlayabilir sosyal medyaya.

0: hesapları üzerinden adeti olduğu gibi. Ama şunu söyleyeyim, İsrail buradaki barışı sabote edebilmek için elinden gelen bütün imkanları kullanacaktır. O yüzden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında burada provokasyona izin verilmeme şeklinde uyarılarda bulunuyor taraflara.
1: Peki, dış gündemin son maddesi Fransa'da G7 zirvesi toplandı. Hep liderler fotoğraflarıyla kamuoyunda, gazetelerde yer alıyor ama tabii gündemi de var. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii G7 zirvesinde Fransa'da toplanıyor olması ve bir şekilde aslına bakarsanız tüm dünya savaşın etkilerini konuşurken dünyanın en zengin 7 ülkesinin liderinin bir araya gelmesi ekonomiye bundan sonraki süreçte verilecek yön anlamıyla da önemli noktalardan bir tanesiydi. Ama paranın konuşulduğu yerde ne yazık ki insanlığın biraz kapı dışında tutulduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle NATO zirvesinde ABD'ye karşı alınacak tavır burada G7'nin geleceğini belirleyecek önemli etkenlerden bir tanesi olacak. Belki de çok sakin geçen tarafların birbirlerine mavi boncuklar dağıttığı son G7 zirvesi de olabilir bu zirve. Önümüzdeki günlerde ABD ve Avrupa ilişkileri anlamında baktığımızda şu an için pozitif mesajlar veriliyor ama dünya bu kadar pozitif bir ortamda mı? Orası büyük bir soru işareti. Evet, barış söylemeye başlandığı, konuşmaya başlandığı andan itibaren piyasalar barışı fiyatlandırdı. Şu anda işte küresel piyasada altında bir düzelme var. Petrolün varil fiyatında bir düşüş görüyoruz. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Hafta içerisinde Anadolu Ajansı'nın derlediği çok önemli bir grafik vardı. O grafikte Trump'ın 30'dan fazla bugüne kadar barışı ağzına aldığı ve her ne zaman Trump barış dese küresel piyasanın nasıl dalgalandığı çok net bir şekilde gösterilmişti. Arkadaşları da buradan tebrik ediyoruz. Belki de bu süreçte böyle bir noktaya evrilebilir. Çünkü piyasaların durumu çok kötü ve küresel piyasaların durumu çok kötü. Küresel piyasalarda büyük şirketler, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin sigorta şirketleri çok büyük kayıplar yaşadı. Bu kayıpların bir şekilde toparlanması lazım ve Amerika'da şirketler kendi kayıplarını kapatmadan hiçbir savaşı bitirmezler. Bu da
1: Peki.
0: korkutuyor.
1: Peki, bekleyip göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir bant kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere İran'ın gündemini aktaracak. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Ama bu önümüzdeki cuma günü imzalanan bu protokolün aynı zamanda ıslak imza ile İsviçre'de tekrarı bekleniyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri adına Vance'in, İran adına ise İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf'ın olacağı söylendi. Burada tabii ki çeşitli maddeler şu anda basında tartışılıyor. İran tartışıyor, Amerika tartışıyor veya söylüyor. İran'ın özellikle görüşü, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai dedi ki bir kere biz nükleer noktada 60 günlük süreci çok iyi değerlendireceğiz. Nükleer zenginleştirme noktasındaki uranyumumuzun saflaştırılması, seyreltilmesinden yanayız. Bu dışarı çıkmamalı diyor. Amerika Birleşik Devletleri daha önce diyordu ki hayır tamamen bu işlerle uğraşamazsınız, terk etmelisiniz. Ama son dönemde Trump'ın seyreltme ifadesinden de yola çıkarak ihtimal bu noktada bir karşılıklı anlayış gelişebilir. Öte taraftan Hürmüz noktasında İran'da Hürmüz Boğazı açılacak. Gemiler artık rahatlıkla gidip gelecek diyor. Ancak bu gidiş gelişler bundan sonraki süreçte İran'ın gözetiminde, denetiminde ve aynı zamanda para verilerek gerçekleştirilecek diyor. Amerika ise bunu kabul etmiyor. Eskisi gibi para vermeden ve İran'ın egemenliğinde olmadan uluslararası alana açık olmasını talep ediyor. Yine savaşın bütün cephelerde durulması isteniyor. Özellikle İsrail'in Lübnan'a son zamanlarda uygulamış olduğu şiddet ve saldırılar ciddi manada insan ölümlerine ve yıkımlarına yol açıyor. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla İran bunu bir şart olarak koşuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu mesele mutlak manada Amerika ile bağlantılı olarak düşünülebilir. Amerika İsrail'i bu noktada durdurmalı dedi. Eğer durdurmazsa Amerika'nın da sorumluluğu var. Bu anlaşma sağlıklı olmayabilir dedi. Yine mal varlıkları konusunda İran bu mal varlıkları bizimdir. Bunların iadesi yapılmalı. Amerika Birleşik Devletleri belli şartlara uyulması halinde ABD'ye ve ABD'nin içindeki yapılanma bunu olağan kılıyor. Yani bu yapılabilir diyor. İranlıların mal varlıkları peyderpey kendilerine eğer var olan maddeleri uyarlarsa, yerine getirirlerse verilebilir diyor. Öte taraftan İran'ın yeniden dünya petrol piyasasıyla entegre olması, bankacılık sistemiyle gidişlerin sağlanması noktasında da bir açılım gerçekleştirilmesi düşünüyor. Bu da çok ciddi bir mesele. Çünkü İran dünya bankacılık sistemi ve petrol ticareti açısından da bağlı, bunu aşacak. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer kendisiyle beraber hareket eden devletlerle beraber İran'a 300 milyar dolarlık bir yardım fonu oluşturacağı söyleniyor. Hatırlarsanız bundan bir ay önce İran hükümeti sözcüsü Fatıma Muhaccerani bizim 300 milyar dolar zararımız oldu İsrail ve İran saldırılarında. Bu paranın verilmesi de ekonomik olarak yardım ve aynı zamanda o hasarların giderilmesi sağlanmış olacak. Tabii ki bütün bu dediklerimiz eğer 60 gün sonunda nihai bir anlaşmaya varılması halinde karar alınırsa olacak. Eğer nihai anlaşma ya varılma kararı alınırsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile bu onaylanmış olacak. Bakalım bu önümüzdeki cuma yani 19 Haziran 2026 İsviçre'deki bir araya gelme bize neyi gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Bundan sonra olabilecek yeni gelişmelerle Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Bu bölümde dış siyaseti, dış dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. Yine yoğun bir gündem.
0: Hem de nasıl? Ama başka bir konumuz yok neredeyse. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat,
1: Evet.
0: temkinli iyimserlikle yaklaşılan bir mutabakat. Sadece dijital ortamda imzalanan, daha tam maddelerinin kesin belli olmadığı 19 Haziran'da da İsviçre'de fiziksel olarak imzalanması beklenen bir mutabakat. Nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz durumu?
1: Yani bu adı üzerinde sizin de söylediğiniz gibi bir mutabakat ama şöyle bir durum var. Yani ortada İsrail sorunu çözülmediği sürece, yani Gazze'de bir barış ortamı ortaya çıkmadığı sürece, Lübnan'da bir barış ortamı olmadığı sürece bu barış kırılgan olur gelecekte de. Yani Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'nun Lübnan'a saldırısını engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Yani Netanyahu yarın İran'a tek başına saldırabilir. Bu anlamda birbirleriyle bu tür rekabetleri, mücadeleleri devam edecektir diye düşünüyorum. Aslında Trump'ın da bu mücadeleye ben meyilli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün yaptığı açıklamada hani beğenmezsek bu bir mutabakat diyor. Yani yine vururuz diyor
0: Ama
1: yani.
0: o pazarlık sürecinde hep böyle açıklamalar
1: Evet,
0: yaptı.
1: işte
0: Sanki anlaşmaya, imzalamaya zorlamak gibi de geliyor bana.
1: şöyle bir durum var. Yani süre çok uzun savaş ortamında kaldığı için Amerika Birleşik Devletleri özellikle petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak bu durumdan etkilendi. Yani enflasyon olarak etkilendi. İşsizlik Amerika Birleşik Devletleri'nde ne bileyim işte faizlerin artıyor olması, halkın bu konuda bu fiyat artışlarından dolayı hoşnutsuzluğu Trump'ı etkiledi. Trump'a göre bu savaş bir haftada bitecekti. Onun düşüncesine göre.
0: Evet.
1: Aynı Rusya'da 3 gün dedi, Ukrayna'da 3 yılı geçti mesela.
0: Evet.
1: Onlarda da durum aynı. Ha, bu anlamda bir duraksama yapılması gerekiyor. Bu durak ne kadar sürer onu göreceğiz. Yani 3 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir, 1 yılda sürebilir. Ama ben şuna eminim ki eninde sonunda
0: Yeniden mi başlıyor?
1: yeniden birbirlerine girecekler. Çünkü sonuç itibariyle siz orada rejimin hedefleri belli. Rejim hedefine neyi koyuyor? İsrail'i koyuyor. Diyor ki biz cihat yapıyoruz. İsrail'i bu dünyadan yok edeceğiz. Ya nasıl yok edeceksiniz
0: Evet.
1: siz? Silahlanarak yok edeceksiniz. Ya da onlarla mücadele ederek yok edeceksiniz. Yani bir Yemen'de barış yapmazsanız, bir Lübnan'da, Gazze'de barış yapmazsanız, bu eninde sonunda yine birbirine gireceksiniz. Yani hesabı kesmiyorsunuz. Bu bir mola olarak düşünelim. Bu bir ekonomik mola
0: Bir
1: aslında.
0: es verildi, öyle mi?
1: Evet, bir ekonomik mola. Birbirlerini görmüş oldular. Bu neye yol açacak? Bu aslında daha önceden Körfez ülkeleri Arzu Türkdoğan kazandıkları parayla kendi ülkelerine yatırım yaparak aynı zamanda dış yatırımları çekiyorlardı. Şimdi sermaye yer değiştirecek.
0: Evet.
1: Tekrardan Avrupa'ya dönecek,
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek. Çünkü şunu anladılar, küçük bir İHA'yla Körfez'de her yer darmadağın oluyor.
0: Öyle güvenli bir yer değilmiş
1: Değil.
0: Körfez, o
1: Yani
0: anlaşıldı.
1: paranın korunabileceği, tutulabileceği bir yer değil. Orası bir geçiş noktası. O zaman onlar şunu anladı. Bizim Körfez'de işimiz sadece buradan petrol almak, gaz almak. Yoksa orada banka kurmak, ne bileyim bir finans merkezi oluşturmak, Dubai'nin durumunu gördük.
0: Evet.
1: Şimdi bu tekrardan Avrupa'ya kayıyor. Bir kısmını bunun Türkiye alabilir, İstanbul alabilir. Ama önemli bir kısmı Londra'yla ne bileyim tekrardan New York, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek. Bu ekonomik sistemi de bir anlamda değiştirecek bir etkiye sahip. Burada Türkiye'nin etkisi artıyor. Yani çünkü şöyle bir durum var. Yani İran Katar'a istediği gibi bomba atıyor. Suudi Arabistan'a atıyor, Bahreyn'e atıyor, Umman'a atıyor. Ama Türkiye'ye atamıyor. O yüzden bu ülkeler şunu düşünecekler.
0: Burası
1: Biz
0: güvenli.
1: Türkiye'yi güvenli nokta olarak kullanacağız, lojistik merkezi olarak kullanacağız. O zaman biz bir boru hattıyla petrolü Türkiye'ye çıkaralım, gazı Türkiye'ye çıkaralım Suriye üzerinden, onu kullanalım. Niye? Çünkü bu hat Türkiye'nin ortağı olduğu bir hat olduğu için İran'ın bu hatta saldırması demek Türkiye'ye saldırması.

0: kaldırması anlamına gelir. O yüzden Türkiye'yi sanki kendilerine bir set olarak kullanmak isteyecekler. Aynı durum Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli. Avrupa Birliği kendi bu lojistik ya da enerji güvenliğini sağlamak için Türkiye ile daha yakın ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Bugün Türkiye raporu açıklandı mesela. Türkiye raporunda diyor ki büyük fırsatlar oluştu. İran'la olan kriz dolayısıyla, Ukrayna savaşı dolayısıyla hem Türkiye açısından hem de Avrupa Birliği açısından fırsatlar var diyor. Bu anlamda bu iki bloğun hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin bu fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiği ve birbirleriyle yakınlaşmayı, işbirliğini devam ettirmekleri gerektiği raporda vurgulanıyor. Tabii eleştiriler de var ama biz daha çok dış politikayla ilgili kısmını alacak olursak burada tabii Türkiye bu durumu çok iyi idare etti diyebiliriz. Özellikle İran'la ilgili insanların beklentisi neydi? Çoğunun beklentisi. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne destek olacak. İşte Türkiye üzerinden de uçaklar, Amerikan saldırı uçakları İncirlik'ten kalkacak. Türkiye'de İran'a ne bileyim bir tazyik yapacak bağlamda bir beklentisi vardı. Ama Türkiye tam tersi komşuluk hesabı doğrultusunda her ne kadar İran Karabağ Savaşı'nda Türkiye aleyhine çalışsa da, her ne kadar İran Suriye'de, Halep'te Türk ordusuna silah sıkmış olsa da, biliyorsunuz Suriye'de İdlib'de yaşadıklarımız o işte askerlerin şehit olması olayında İran'ın da parmağı vardı sonuç itibariyle. Buna rağmen Türkiye büyüklüğünü gösterdi. Yine komşuluk ilişkisi çerçevesinde bu durumu idare etti. Buradan sonra İran da şunu anladı. Yani biz tamam bir rejim olarak, Şii bir rejim olarak kendimize işte Şii hilali oluşturduk, ne bileyim kendimize yakın ülkeler oluşturduk ama biz şunu kaçırdık. Yani Müslüman ülkeler, yani Sünni dediğimiz, Sünni Müslüman ülkelerle ilişkimizi daha çok arttırmamız lazım. Çünkü Sünni Müslüman ülkelerin tamamını Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırmışız. Yani İran da kendini Müslüman İslam rejimi olarak adlandırıyor. Yani bu anlamda İran'ın da Türkiye ile yeni dönemde ilişkileri daha olumlu ve daha çok artacaktır. Biliyorsunuz biz İran'la çok krizler yaşadık. Doğalgaz
1: Evet.
0: boru hattının geçmesine izin vermediler. Kışın doğalgazı bilerek kestiler Türkiye'ye. Hani kriz oluştursun, ekonomik kriz oluştursun diye. Ama bundan İranlıların ders aldığını düşünüyorum. En azından. Ha, bu anlamda burada daha önce söylediğimiz gibi yani Netanyahu hükümeti kaldığı sürece İsrail'de yani sık sık küçük de olsa krizler çıkabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde olmadığı bir kriz toptan bir savaşa neden olmaz. Bu karşılıklı bir günlük vuruş olur, 2 günlük vuruş olur birbirlerine.
1: Belki bir daha bu kadar büyük
0: Ha,
1: bir
0: büyük bir savaş
1: alevlerle
0: olmaz. Ne zaman
1: olmaz.
0: ki Amerika Birleşik Devletleri devreye girer, işin içinde olur, o zaman tabii ki biz yeniden bir savaş çıktı diyebiliriz her tutukta.
1: Peki ama işte G7 zirvesine şöyle bir bakarsak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sorunu büyük oranda çözmüş bir lider olarak zirveye gitti. Nasıl
0: Yani
1: değerlendirirsiniz?
0: G7 zirvesine bakacak olursak Trump'ın girişine ne bileyim orada insanlar 45 dakika bekletip ve bütün liderleri sıraya dizip her birisine hesap sormasına bakarsak ben zafer kazandım diyor. Yani 40 küsür yıldır, 47 yıldır herhalde söylüyor. Sizin yapamadığınızı İran'ı ben dize getirdim diyor. Benim şartlarımı kabul etti diyor. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali. Yani yenildim diyemiyor. Gücüm İran'a yetmedi. Sizi de çağırdım. Siz de beni görmezden geldiniz. Bana iyi bir ders verdiniz. Sağ olun diyemiyor. Böyle kendince ben büyük bir zafer kazandım edası içerisine giriyor. Daha önceki programlarda söylemiştim. Bakın şimdi Trump daha önce Avrupalı liderlerle bir araya geldiğinde çok agresif davranıyordu. Hakaret ediyordu bunlara. Ama bu zirvede hakaret etmedi kimseye. Onlarla sanki eşitmiş gibi bir iletişim içerisinde bulundu. Yani Avrupalı liderler de çok endişeliydi toplantı öncesinde. Birbirlerine espri yapıyorlar. Gecikti. İşte ne zaman gelecek? Gelirse acaba durum hava nasıl
1: Son
0: olacak
1: dakikaya
0: diye.
1: kadar ben öyle bir şey gördüm. Meloni
0: Evet
1: soruyor
0: evet.
1: gelecek mi
0: Ne
1: gelmeyecek mi?
0: olacak
1: 45
0: diyor.
1: dakika
0: Evet
1: gecikti
0: nasıl
1: diyor.
0: oldu diyor. Ne yapacağız diyor falan. Onlar da bir endişeli. Çünkü
1: Evet.
0: dengesi yok Trump'ın. Ama O da sanki Trump da bu işten Ukrayna ile ilgili kriz üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğu bütün davranışlardan ders aldı. İran ona ders oldu. Bundan sonra ABD'nin de İran'la ilişkiler, şey Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerinin daha da artacağını görüyoruz. Zaten bugün baktığımız zaman Halk Bankası davası düştü.
1: Düştü.
0: Bu düşmek demek Türkiye ABD ilişkileri, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin artık o kriz döneminden tekrardan o stratejik ortaklığa doğru ilerleyeceğinin göstergesidir. Yoksa vazgeçmezler. 9 yıldır süren bir davayı bir kalemle silip attılar. Yani yeniden yön verecekler. Burada tabii şimdi şu anda en kritik nokta Rusya-Ukrayna savaşı. Yani bunu tekrardan Trump masaya getirebilir mi? Artık İran bitti. Arzu Türk'ten. Bundan
1: Tekrar
0: sonra
1: döndük.
0: Ukrayna savaşına ihtiyacı yok Trump'ın. Rusya'ya desteğe ihtiyacı yok. Çünkü daha önce söyledik ya, İran'a savaşacağını kafasına koymuş, Rusya'ya iyi davranarak bir anlamda Rusya'nın İran'a yardım etmesini engellemeye çalıştı. Ama eğer savaş bitmişse artık Trump Rusya'ya daha agresif
1: Öyle
0: davranabilir
1: mi?
0: bundan sonra. Evet, daha baskı yapabilir. Hatta biz bunu gördük. Daha önce rafineriler vurulmuyordu. Petrol üreten tesislere Amerika Birleşik Devletleri vurulmasına izin vermiyordu. Ama son bir aydır şu anda Rusya'da Petersburg, Moskova gibi büyük şehirlerde benzin sıkıntısı yaşanıyor. İnsanlar kaliteli benzine ulaşmakta zorlanıyorlar.
1: Ukrayna'nın saldırıları
0: Ukrayna'nın
1: var.
0: saldırılarını yönlendirdi, yardım etti. Daha önce demiştik Palantir şirketi orada test yapıyor, savaş testi yapıyor, İHA savaş testi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya destek olduğu anlamına gelir bu bir anlamda. Avrupa Birliği ile ortak bir noktada buluştuğu anlamına gelir.
1: G7 zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı da
0: Evet,
1: vardı.
0: ilk defa Rusya Devlet Başkanı daimi üyeydi zenginliğinden dolayı, gayri safi milli hasılasından dolayı. O çıktı. Onun
1: Yerine
0: yerine
1: Zelenski.
0: borçlu Ukrayna orada görülmeye başladı. Tabii Körfez ülkeleri de vardı. Yani Katar'dan tutun Birleşik Arap Emirlikleri, Şeyhi işte hepsi vardı. Yani bu anlamda aslında onlar şunu görüyorlar. Yani para bizde, gelişmişlik bizde, dünyayı biz organize ediyoruz. Yani her şeye biz karar veririz. Biz önceden bunun planını yaparız bağlamında bir mesaj da verdiler. Belki de ben şöyle diyorum. Yani orada Körfez ülkelerinin oraya çağrılması Trump'ın bir anlamda bakın biz bunlara yardım ettik. İran'la savaşı kazandık gösterisinin bir parçasıydı. Mısır'ı çağırdılar. Yani kendi bölgesinde lider olan ülkeleri orada bir anlamda vitrine çıkararak Trump onlarla Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir çatı altında olduğunu göstermek istedi. Bunun asıl vurgusu herhalde Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde alınacak kararlarla göreceğiz biz.
1: Evet, çok da az bir zaman kaldı bu tarihi zirveye. Ama onun öncesinde bir önemli ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerçekleştirdi. Rusya'da, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii yani Sayın Fidan'ın Moskova ziyaretindeki ağırlanma şekline baktığımız zaman bir devlet başkanı gibi ağırlandığını görüyoruz. Yani sadece Lavrov'la görüşmedi. İşte eski Savunma Bakanı Şoygu'dan tutun ne bileyim Ukrayna'nın o ilk barış sürecinde Rusya temsilcisi Medinsky başta olmak üzere yani devlet başkanıyla da görüşeceği söylendi. Sayın Putin'le de görüşeceği söylendi. Bu şunu gösteriyor. Yani Türk-Rus ilişkiler çok üst düzeyde. O tamam. O anlamda biz mutabıkız. Ama sanki Türkiye'nin Rusya'nın bir sorunu var. Sadece Ukrayna ile ilgili değil bir sorun. Başka sorunları var. Bu sorunun çözülmesi için Türkiye'yi aracı olarak kullanıyor. Bu ne olabilir? Bu şu olabilir. Bakın biz NATO zirvesi toplantısında Rusya ile ilgili önemli kararlar çıkacak. Yani Rusya biliyorsunuz NATO'nun strateji belgesinde düşman ülke olarak kabul ediliyor. Ve bu anlamda da bu Rusya'ya karşı NATO ülkelerinin silahlanmasından tutun da ne bileyim yeni asker konuşlandırılmasına kadar Doğu Avrupa'da ne bileyim Baltıklar'da bu tür kararlar çıkacak. Burada Rusya şundan endişe duyuyor. Yani NATO'yu tekrardan Rusya hedefli olarak büyütmek, Rusya hedefli olarak yatırım yapmak

0: gelecekte NATO ile Rusya arasında kaçınılmaz bir savaşın ortaya çıkabileceği endişesini ortaya koyuyor. Rusya burada Sayın Fidan'a benim öngörüm. Tabii bu hani şey zannedilmesin. NATO ile uzlaşma konusunda ya da orta noktada buluşma konusunda kendi fikirlerini, kendi taleplerini, kendi tekliflerini ilettiğini düşünüyorum. Yoksa Ukrayna Savaşı, işte barış masası yeniden kurulacak mı, kurulmayacak mı? Ekonomik ilişkiler, siyasi kültürel ilişkiler, bunlar zaten devam eden süreçlerdi. Bu süreçlere dair bu kadar üst düzey bir ağırlanmayı ben beklemem. Bu tamamıyla NATO toplantısında Türkiye'nin bu konuda yardım etmesini, Türkiye'nin bu konuda Rusya'nın taleplerini iletmesini isteyen bir süreç olarak görebiliriz. Zaten NATO'da alınacak Rusya ile ilgili alınacak kararlara baktığımız zaman tartışmalar basına yansıyacaktır o toplantılarda. Fidan'ın Rusya ziyaretinin önemi ya da
1: Bu.
0: sebeplerini de daha açık bir şekilde orada görmüş
1: Göreceğiz.
0: olacağız.
1: Tabii artık çok az bir zaman kaldı. Temmuz'un ilk haftası Ankara'da önemli bir zirve. Tarihi zirve gerçekleşecek, NATO zirvesi. Ankara şimdiden hazırlıklara
0: Başladı,
1: başladı.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yeni havalimanımız açıldı.
1: Evet.
0: Artık ikinci bir paralel havalimanına sahibiz. Bu trafiği daha da kolaylaştırıyor. Arzu Türkdoğan, burada şöyle bir durum var. İran krizi, NATO ülkeleriyle ABD arasında koordinasyonsuzluk, Rusya-Ukrayna savaşının Doğu Avrupa'da ortaya çıkardığı korku, endişe, bunlar NATO'nun yeniden şekillenmesini gerektiriyor. Yani NATO şu haliyle artık bir savunma ittifakı olmaktan çıkacak. Onu öngörüyoruz. Bundan sonra sadece savunma ittifakı olarak kuruldu. İşte Rusya saldırırsa, ne bileyim Çin saldırırsa, işte İran saldırırsa, o ülke saldırırsa, bu ülke saldırırsa değil. NATO artık bu saldırılar olmadan kendi kendini tehlikeleri yok edebilecek bir stratejiye oturtulacak. Bunu böyle öngörüyoruz. Bir diğer önemli konu ise zannedersem Türkiye'ye NATO'nun daha fazla yığınak yapması gündeme gelecek. Yani artık NATO'nun biliyorsunuz biz Malatya'da işte radarlar var. İncirlik Üssü Amerika Birleşik Devletleri tarafından yoğunlukta kullanılıyor.
1: O İran
0: Diğer
1: Savaşı'nda biraz başlamıştı zaten bu
0: evet yani diğer
1: hareketleri.
0: NATO ülkeleri kullanıyor. İşte İzmir, Çiğli'de ne bileyim istihbarat toplama merkezleri bunlar var. Ama bu süreç Türkiye'nin yeniden bir savunma duvarından öte daha çok ilk saldırıyı karşılama olarak. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konum hem Rusya'ya hem İran'a karşı bir cephe noktası
1: Evet,
0: oluyor.
1: tabii
0: O
1: ki.
0: zaman NATO ülkeleri Türkiye'ye daha fazla yatırım yapacaklar. Tüm altyapının yenileneceği konuşuluyor. Yani biliyorsunuz biz hani derdik ya NATO'nun şeyi var. Petrol hattı, telefon hattı, internet hattı. Bunların hepsi Türkiye'de yeni yüzyıla uygun bir şekilde yenilenmesi öngörülüyor. Bu da yatırım demek.
1: Boşuna tarihi zirve demiyoruz
0: Değil.
1: yani.
0: Evet,
1: Çok çok
0: kesinlikle.
1: önemli. Sonuçlarını da hep birlikte takip edeceğiz. Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim Arzu Tutan.
1: Çok önemli gündem başlıklarını sizinle konuştuk. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava kesin olarak sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve disipline sevk işlemleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Beştepe'de güven mektubu takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Törende büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan ilk isim Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Ayua Orab oldu. Daha sonra sırasıyla Güney Kore olarak bilinen Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın yeni Ankara büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan büyükelçileri aileleri ve elçilik çalışanları ile birlikte ayrı ayrı kabul etti. Takdim töreninin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlanmadığına dikkati çekti. Trump, anlaşmanın istediği gibi sonuçlanmaması olasılığı konusunda "beğenmezsem bombardımana devam ederim" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmanın uygulanmasıyla İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. İsrail ise anlaşmadan rahatsız. İsrail basını Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mütabakatla Trump'ın İsrail'e ihanet ettiğini öne süren haberler yayımladı. Haberlerde Tel Aviv'in yalnız kaldığına dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Hakan Fidan, Rusya ziyareti kapsamında düzenlenen Fahri Doktora töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın uygulanması için destek vereceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya gelen G7 ülkeleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Zirvede yayımlanan bildiride Lübnan'da güçlü bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de anlaşmayı İran'ın nükleer güce sahip olmaması için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi. Katliamcı İsrail ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. Soykırım kabinesinden İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Smotrich, mütabakata rağmen Tahran yönetimini devirmeye çalışacaklarını söyledi. Katliamcı İsrail unsurları Lübnan'la ateşkesi ihlale devam ediyor, ülkenin güneyini bombalıyor. Son olarak Surla Nebatiye kentlerinin saldırıların hedefi olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran mütabakatının ardından saldırıların duracağını umarak evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılar büyük yıkımla karşılaşıyor. Katliamcı İsrail'den ise Lübnan'a yönelik hadsiz açıklama ve tehditler gelmeye devam ediyor. İsrail'in ırkçı ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız sözleriyle skandal bir açıklamada bulundu. Katliamcı İsrail geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail güçleri Nüseyrat mülteci kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktayı hedef aldı. Saldırıda iki Filistinli katledildi. Ateşkesten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarda meydana gelen can kaybı 1000'i aştı. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki zulmü de artarak devam ediyor. İsrailli işgal mülteciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Gerçekleri gizlemek isteyen İsrail gazetecilere de saldırdı. Baskınları kayıt altına almaya çalışan bir gazeteci ayağından yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Böylece yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. Dava ile ilgili kararı Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman verdi. Halkbank'ın Mart ayında imzaladığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında dosyanın kapanmasına karar verildiği belirtildi. CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay yapılması için yaklaşık 900 delegeden imza topladı. 74 il başkanı toplanan imzaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iletti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu kurultay gündemiyle topladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında ihraç ve disiplin işlemleri devam ediyor. Merkez Yönetim Kurulu 3'ü mevcut, 3'ü eski olmak üzere toplam 6 il başkanını ihraç istemiyle tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk edilen isimlerden biri de İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik oldu. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlıklarının yönetimleriyle birlikte feshedildiğini açıkladı.
0: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı, Bitlis İl Başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. Masada iki seçenek olduğunu belirten Özgür Özel, yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var, bunlar partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu dedi. Özgür Özel bir gazeteciye verdiği röportajda olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu ifade etti. Özgür Özel gelecek hafta içinde kurultayla ilgili başka çabalarının da olacağını, ayrıca Yargıtay sürecini de takip ettiklerini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 137'ye düştü. Nimet Özdemir 2023 genel seçimlerinde İyi Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. 2024 yılı Temmuz ayında ise İyi Parti'den istifa eden Özdemir kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. İstanbul'da İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İlk duruşmanın 52. oturumu tutuklu sanık İstanbul'da.

iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Mahkeme heyetinin yarın sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Seferihisar Belediyesi inşaat ve imar işlemlerinde menfaat karşılığı usulsüzlük yapıldı. Elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği incelemeye alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan

0: Van de CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ö.A ile müteahhit ve şirket yetkilisi 4 kişi İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilere ait banka hesaplarında rüşvet olarak değerlendirilen para trafiği de inceleniyor. İçişleri Bakanlığı'nda beklenen mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı merkez teşkilata atandı. 208 mülki idare amiri kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığına, 32'si de vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görevlendirmelerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vurdu. Terör örgütünün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı adlı terörist sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist Kazancı ifadesinde terör örgütü DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Böylece söz konusu operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik terörist eylem planları engellendi, terör ağları deşifre edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınmadaki önemine dikkati çekti. Cevdet Yılmaz, sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuşma yaptı.
1: Küresel ekonominin jeopolitik gerilimler, ticarette korumacılık eğilimleri ve finansal belirsizliklerin etkisi altında şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. İnşaat sektörü de ekonomimizin büyüme ve kalkınma sürecinde önemli, özel bir konuma sahiptir. Bir taraftan büyümemize katkı sunarken, diğer taraftan inşaat sektörü enflasyonla mücadele programımıza da önemli katkılar sunmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılamızın yaklaşık %6'sı inşaat sektöründen oluşmaktadır. 2026 yılının ilk çeyreğinde de sektör büyümesini sürdürüyor ve ivmesini devam ettiriyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hicaz Demiryolu projesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Modern Hicaz yolunu yeniden ayağa kaldıracak ciddi gayretlerimiz var diyen Uraloğlu, Türk müteahhitlerin Suriye ve Ürdün'ün inşaat sürecinde yer alması için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğinde katılımcılara hitap etti.
2: Modern Hicaz demir yolunu ayağa kaldırma ile ilgili çok ciddi gayretlerimiz var. Özellikle Ürdün ve Suriye tarafında yapılacak işler var ve bunların hem yapılmasını hem de bizim müteahhitlerimizin tarafından yapılması noktasında ciddi gayretlerimizin olduğunu özellikle söylemek isterim. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla inşallah biraz daha hızlı ilerleyebileceğiz. Yeni atanmış olan Iraklı muhatabımız bakanla bunu konuştuk ve bunun da yine Türk müteahhitler tarafından yapılması noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir gayretin içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.
0: Türkiye'nin yeşil enerji hedeflerine uluslararası destek sürüyor. Dünya Bankası rüzgar enerjisi ve depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 400 milyon avro tutarındaki ilave finansmanı onayladı. Hedefin Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasının daha da büyümesi olduğu belirtildi. Söz konusu finansman dağıtık enerjiye geçişin hızlandırılması programı için sağlanacak. Kapsamı genişletilen programla güneş enerjisi projelerine ek olarak kara tipi rüzgar santralleri ve yeni nesil batarya depolama sistemleri de destek verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir gazetede yer alan

0: İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliği sonrasında çamurun dere yatağına bırakıldığı iddiasını yalanladı. Sosyal medyada yer alan açıklamada Körfez'den alınan dip çamurunun tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve çorak bir alanda depolandığı ifade edildi. Bu alanında dip çamuru çalışmalarının tamamlanmasının ardından rehabilite edilerek ağaçlandırmayla ormana dönüştürüleceğinin altı çizildi. Yurdun büyük bölümünde 3 gün süreyle yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 3 ila 4 derece azalacak. Sel ve dolu yağışı riski artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 19 ilde sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Zonguldak'taki enerji üretim hattında yüksek gerilim uyarısı yapıldı. Zonguldak'ın merkez ve Devrek ilçelerinden geçen Devrek Zonguldak enerji üretim hattında yarım saat 8'den itibaren yüksek gerilim uygulanacağı bildirildi. Bölgede yaşayanların yüksek gerilim nedeniyle can ve mal güvenliği açısından Devrek Zonguldak enerji iletim hattındaki direklere tırmanmaması ve iletkenlere yaklaşmaması gerektiği belirtildi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini kabul etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma konusunda aktif olarak çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava kesin olarak sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve disipline sevk işlemleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki ilk maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Filenin sultanları Belçika'nın ardından Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin'le de karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo ve saat 23'te de İngiltere Hırvatistan maçları oynanacak. Her iki mücadelede TRT 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Dünya Kupası D grubunda A milli takımın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda mücadele devam ediyor. Beşiktaş Geyin'le Fenerbahçe Beko karşılaşma serisi 1-1 eşitlikle siyah beyazlıların sahasına taşınıyor. Final turundaki 3. maç saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Van'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle olacak. Ankara ve Tunceli

0: Kilis 20, Edirne, Çanakkale, Samsun ve Rize 18, Bursa, Muğla, Zonguldak, Elazığ ve Malatya 17, Aydın, Antalya, Adana ve Hatay 22, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep 21, Eskişehir, Nevşehir ve Artvin 15, Bolu 13, Tokat ve Van 14, Kars 10, Erzurum 11, Adıyaman 23, Mardin 24, Şanlıurfa 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: o. Biziz Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya geldik. Sizin sağlık programınız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor sayın dinleyenlerimiz. Radyonuzun sesini lütfen biraz daha açın ve sağlıkla ilgili önemli bilgileri kaçırmayın. Sayın dinleyenlerimiz, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Programı her hafta olduğu gibi sizler için Doktor İbrahim Ersoy hazırladı. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Medikal estetik doktoru Doktor Hakan Yasaer bu hafta da bizlerle. Tekrar hoş geldiniz Sayın Yasaer.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümümüzde cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek ya da tıbbi olarak yapılabilecek ya da yapılmaması gereken uygulamaları konuşacağız. Sayın dinleyenlerimiz, izninizle güzellik denilince hep kadınlar akla geldiği için bu bölümü Ulu Önder Atatürk'ün bir sözüyle açacağım. Sonrasında sözü İbrahim Hoca'ya bırakacağım. Demiş ki, kadında süslenme ışıkla, bilgiyle, kültürle, faziletle olur demiş. Evet hocam, bu güzel sözden sonra Ulu Önderimizi andıktan sonra hemen size dönüyorum. Bilimsel gelişmeler nelerdir hocam, sağlıkla ilgili merak ediyoruz.
1: Şimdi Ulu Önderimizin sözleriyle ilgili birkaç bilimsel araştırmayı da söyleyeyim ben size. İnsanda çekiciliği ne sağlar? Buna yönelik bu İngiltere Kraliyet Birliği var. Onların araştırmaları falan var. Tamam, mesela kemik yapısı, o jawline dediğimiz hat. Normalde herkes dudak yaptırıyor, dudak falan derler ama birinci sırada kemik yapısı, jawline. Ama orada araştırmada sosyal ortamdan da bahsediyor. Yani bir kişiyi çekici kılan sadece yüz ifadesiyle ilgili değil. Yani bilgisi, derinliği, bunlar da insanları çekici kılıyor. Şöyle söyleyelim. Hani sarışınlarla ilgili genelde klasik bir yaklaşım vardır ya. Onun biraz daha entelektüel olanı olduğunda hem karşı cins tarafından hem hemcinsleri tarafından yani o bilgiyle, ışıkla olur dediğiniz şey yere geliyor. Günümüzde bu söz çok daha önemli. Çünkü insanlar da kendilerini sosyal medyada birilerine benzeterek güzel ve çekici olacaklarını düşünüyorlar. Sıradanlaşıyorlar, farklılaşmıyorlar. Ben diyorum 10 yıl sonra işte burnunuza kemer yaptıracaksınız, orayı biraz daha yamultacaksınız, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Yani sıradanlıktan çıkış her zaman tarih boyunca insanlıkta farklılık yaratmış. O daha sonra gelecek. O yüzden bilgi gibi bir şey ekstra bir güzellik sağlar. Bence neredeyse temelidir diye söyleyebilirim. Araştırmalara gelince D vitamini çok fazla kullanılıyor. D vitamini ile ilgili herkes eksikliği var. Evet, D vitamini çok önemli ama bunun genetik olarak da farklılığına dair prediyabetli kişilerde D vitamini takviyesinin diyabet riskini azaltıcı etkisine dair genetik varyantlar da söz konusu. D vitamini aslında bir hormon, takviye gibi düşünmemek lazım. Ama bu çok fazla kullanıldığı için söyleyeyim. Bir diğeri de bu, şimdi birazdan cilt bakımını konuşacağız. Ve hocama şeyi de soracağım. Kahve telvesini cilde sürmek kahve içtikten sonra iyi gelir mi diye soracağım ama kahve ile ilgili bir araştırma yapılmış ve klorojenik asit var kahvede. Onların da cilt sağlığı ile ilgili işte sonuçta antioksidandır. Bunların hepsi cilde yararlıdır. Kahve de bunlardan bir tanesidir ve bağırsakla ilgili etkilerinden dolayı da cilde etkilidir. Yani sadece keyif verici bir madde değil de beslenme ile ilgili bir madde. Kalorisi neredeyse sıfırdır. Ama o koca koca kutulu kahvelerden bahsetmiyoruz. Filtre kahveden. Hadi biraz da söyleyelim. Türk kahvesinden bahsediyoruz. Onu da çünkü biraz daha az içmek lazım. Ama filtre kahvede şey de yok. Yani yağ onun LDL kolesterolü de artırıcı da bir etki yok olduğu için ben genelde filtre kahveciyimdir. Ama

0: Daha çok da Türk kahvesi içerim. Ama bir diğer taraftan da kahvenin kozmetik içerik olarak da kullanılması ile ilgili kafeik asit, klorojenik asit ve kahve polifenollerinin cilt yaşlanması, inflamasyon ve kozmetik formülasyonlar açısından da araştır. Yakında kahveli krem, belki de vardır bilmiyorum. Bu tür şeyleri içeren kremler veya bakımlar da söz konusu olur. Diğer taraftan bir de nar kabuğu ile ilgili bir araştırma yapılmış. Şimdi bu nar kabuğu, diğer veya bitkisel kabuklar, bunların hepsi polifenoller, antioksidanlar içerir diyoruz ve bunların zaten bir meyvenin, işte elmanın da dahil olmak üzere veya diğerlerinin de kabuğu ile yemek. Ben her zaman o muzum bile, abartayım biraz, muzum bile kabuğunu atmamak lazım bir şekilde. Zeytine gelecek, zeytini ben zaten ağacıyla yiyin diyorum. Yani zeytini, ağacını da bulursan, kemirseniz mutlaka faydası vardır. Çünkü yaprağında da faydası var. Zeytin yaprağı çayı falan içmeye başladım ben bu aralarda. Çok da tadı güzel de değil işin açıkçası, ama yani zeytinin kabuğunu da, yani ağacını da kemirebilirsiniz. O kadar faydalı. Ama bunların da cildimize etkili olduğunu zaten araştırmalar da söylüyor.
1: O zaman gelelim asıl konumuza. Evet, cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek uygulamaları sormak istiyoruz. Yaza burada vurgu yapalım biraz dilerseniz. Yaz deyince hemen ilk unsur aslında diğer aylardan, mevsimlerden farklı olan güneş geliyor aklımıza. Öncelikle bunu konuşalım dilerseniz. Güneşten korunmak için nasıl yaklaşmalıyız cildimize? Korumalı mıyız ya da?
2: Bizim cildimiz için güneş gerekli. Neden? D vitamin sentezinin temel ayağı güneşten başlıyor. Cilt aldığı zaman böbreğe gidiyor. Önce böbrekte, sonra ciltte ikinci hidroksil grubu takılıp D vitamini aktif form oluşuyor. Bizim için güneş gerekli. O belli bir saatte ve belli eğimde olması gerekiyor. Türkiye'nin bu konuyla ilgili eğiminin zayıf olduğu ve insanların D vitamin sentezinin düşük olduğu gözüküyor. Hocamın da demin bahsettiği gibi D vitamini önemli ama siz kafanıza göre D vitamini bir eczacı önerdi diye, bir yakın arkadaşınız önerdi diye kullanmayın. Çünkü D vitamini vücutta birikir. Fazlası en basitinden beyin ödemi yapar. İnsanların bilinç bulanıklığı oluşmasına neden olur. Onun için mutlaka doktor kontrolünde düzeyini sürekli takip edilerek kullanılması gereken bir moleküldür dedik, kapattık. Şimdi cildimizle ilgili yazın yapılacak şeylere geleyim. Bizim kendi kliniklerimizde bile yazın yapacağımız ya da yazın yapmayacağımız işlemler var. Mesela lazerli işlemleri biz işte Mayıs gibi, Nisan'ın başı gibi durdururuz. Neden? Çünkü biz cilt bariyerini lazerli işlemlerde cilt bariyerini ortadan kaldırırız. Ortadan kaldırdığımızda cilt lekelenmeye açık hale gelir. Lekelenmeye açık hale gelir, enfekte olmaya açık hale gelir. Efendime söyleyeyim, cildin daha çabuk kırışmasına açık hale gelir. Dolayısıyla biz bu tarz işlemleri yaparken, mesela hocam da kliniğinde uyguladığında mutlaka klinikten çıkarken güneş kremi sürer ya da nemlendirici üstüne güneş kremi sürer. Bir şekilde biz korumaya yönelik göndeririz hastayı. Dolayısıyla biz yazın bu tarz işlemleri evde de yapmayın. Başka yerde de zaten kendini bilen bir hekim yapmaz. Bazen biz risk alıp bunu yapabiliriz. O zaman da hastaya çok iyi öğütleriz. Deriz ki mutlaka şunu şunu şunu yapacaksın, üstüne şunu yapacaksın diye göndeririz. Çok iyi kooper değilse o işlemi yapmayız hastaya. Deriz ki ya sana bu işlem kışın yapılacak deriz. Bizim kendi başımıza evde yapabileceğimiz, güneşten korunma adına yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi düzenli güneş kremi kullanmak. Bizim için güneşte ultraviyole A ve ultraviyole B faktörü var. Ultraviyole A bizim için daha çok kanserojen. Orada kromozom kırığı oluşturup cilt kanserine neden oluyor. Ultraviyole B de daha çok yanmadan sorumlu. Yani kızarıklık oluşmasından sorumlu. Peki bu, ben ona hep öyle diyorum. İbrahim Hocam siz ne diyorsunuz bilmiyorum da. Güneşlenme işi Hollywood etkisi gibi.
0: Akıl kârı değil
2: Evet,
0: hocam.
2: yani oturup güneşin karşısında kendini pişirmekten başka bir şey değil. Eskiden bronz tenli olan insanın, zengin insanlar bronz tenli olmak isterlerdi. Tatile gittim işte Miami'deydim falan filan gibi, böyle hani zenginlik ifadesi ve sosyetik olmanın ifadesiydi. Bence insanlar kendisine yaptıkları en büyük kötülüklerden bir tanesi güneşlenmek. Dünya Sağlık Örgütü de 2 saatte bir belli kalınlıkta güneş kremi sürülmesi gerektiğini söylüyor ve yüksek koruma faktörlü. Bizim özellikle ultraviyole A'dan korunmak istiyoruz. Hadi A'dan korunmuşken B'den de koralım. SPF dediğimiz, belli oranda sürmezseniz o güneş koruma tabakasını söylüyor. SPF demek bu demek aslında. Sun Protecting Factor diye. Cilt kalınlığını belli bir seviyeye çıkartmanız gerekiyor ki güneş çok etkili olmasın. Bunu da 2 saatte bir yenilemek gerekiyor ki o kalınlık hep sabit tutulabilsin. İnsanların da benim

0: genelde gördüğüm hastalarımdan güneş kremi nasıl kullanıyorsunuz diyorum. Sabah sürüyorum diyor. Yani eğer evden çıkmayacaksanız bile şu ışıkta bile güneş kremi sürmek gerekir. Çünkü lekelenirsiniz. Özellikle beyaz tenli insanlar lekelenmeye daha çabuk meyilli gibi. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda?
1: Gelirken bir haber gördüm. Almanya'da belediyeler eski Covid'den kalma bir takım şeyleri varmış. Oralara ücretsiz güneş kremi koymuşlar. Vatandaş gidiyor ücretsiz güneş kremini alıyor. Biraz önce haberlerde vardı. Almanya öyle çok güneş gören bir yer değil. Yani en azından bizim kadar güneş gören bir yer değil. Orada bile bu yapılıyorsa işte bir takım kanserleri var. O Amerika'da geçen yıl 100 bin kişiden falan görülmüş. Yani cilt kanserleri öyle basit kanserler değil ve giderek artıyor. Yani ultraviyole geliyor, DNA hasarı yapıyor, cilt kanser oluşuyor. Güneş kanser yapar. Ciltte kanser yapar. Bu kadar büyük etkilidir. Hocamın söylediği o diyelim SPF 50 ile işte 30 ile 50 arasında öyle çok anormal fark yok ama yüzeye yani sürdüğünüz yüzeye iki kat mı olacak? Genelde ben iki kat diyorum ki iki kat sürün dediğimizde biraz daha normale geliyoruz. Şimdi bir de efsane var. Genelde sosyal medyada dolaşan güneş kremi sürerseniz D vitamini senteziniz olmaz diye yapılmış araştırma bununla da yapılmış. Hiç yani %1-2'lik falan bir etkisi var. Ama güneş kremi sürdüğünüzde de D vitamininiz cildinizde sentezleniyor. Yani hep işte şunlar yapay şeyler falandır diye güneş kreminin de kötülendiği bir alan var. Ama bunun yani sonuçta bariyer diyelim ki mineralli güneş kremi var. O bir kısmı kimyasaldır. Onlar mineralliler ışığı yansıtarak değil emerek bu ultraviyoleden korur. Yani yaşlanmayla ilgili bir işte Amerika'da bir kamyoncunun internete girerlerse görürler. Yani bir tarafı güneş alan bir tarafı yıllardır kamyonculuk yapmış. İşte sol tarafı tamamen yaşlanmış. Güneş alan kısım sağ tarafta da hiçbir şey yok. Yaşlanma yapar mı? Yapar. Kanser yapar mı? Yapar. Benim hastalara söylediğim iki şey var. Dışarıdan güneş, içeriden şeker. Bunları azalttığınız takdirde cildiniz sağlığa hemen hemen kavuşur diyor. Ya bu iki şeyi azalttığınızda dışarıdan ve içeriden bunları azaltın dediğimde evet bunların faydası oluyor. Bazı işlemleri yapmıyoruz. Ben mesela çocuğu olan annelere hiç yapmam. 2-3 yaşında çocuğun mu var? Söz verse de hocam güneşten korunacağım dese de yapmam. Çünkü onun sözü sen veremezsin. Seni çocuk yönlendiriyor. Yani çocuğun arkasından koşacaksın. Peşinden koşacaksın. Mecbursun. O yüzden sözün de yaramaz diyorum. Onlara hiç onu yapmıyorsun. Ona göre işlem mesela kendime yapacağım. Çünkü ben zaten kliniğin içinde sabah 9'da giriyorum. Akşam 7'ye kadar oradayım. Kendime yaparım. Yani bizim işlemlerimizde bile o kadar önemli. Öyle şimdi kalitesini soruyorlar hocam şundan mı kullanalım bundan mı kullanalım? Evet maalesef bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilaçlar gibi takip edilen değil. Bir kısmı Tarım Bakanlığı bir kısmı hiç onlardan bile olmuyor. Ama daha çok işte ben yine ne kadar güven olabilir? Eczanede satılan ürünlerden alın diyebiliyorum sadece. Bunu diyebiliyorum ki onların bile markaların bir kısmı maalesef bozdu. Ama mümkün olduğu kadar kaliteli bilindik ürünlerden güneş kremi alsınlar mutlaka.
2: Bir güneş dedik, iki aklıma gelen su tüketimi. Hocam değil mi? Çok önemli bence. Çünkü yazın su tüketimi ihtiyacımız artıyor. Cilt sağlığına da faydası var mıdır yeterli düzeyde tutmanın?
0: Kesinlikle vardır. Yaz değil, yaz kış. Düzenli su içmek en az 2 litre, 2,5 litre, 3 litre içmek gerekiyor. Çünkü bizim vücudumuzda her yer metabolik yol. Her metabolik yoldan da mutlaka bir toksin üretiliyor. Bu toksinlerin ortadan kaldırılması için bazen antitoksin şeyler kullanıyoruz. Ozon gibi, E vitamini gibi, C vitamini gibi. Biz bunu longevity'de kullanıyoruz. Bazen de hastanın bunları almasını bekliyoruz ama bol suyla vücutta atılabilecek toksik ürünlerin büyük kısmı atılıyor. Siz su içmezseniz ne oluyor? İşte su içmeyen insanlar baksın ağzı kurur, idrarı daha koyu hale çıkmaya başlar. Bir süre sonra daha az su içmeye başlayınca erken uykusu gelir çünkü toksik yükü artıyor. İşte sonraları baş ağrısı oluşuyor. Neden? Toksik yük artınca tansiyon problemleri başlıyor. Dolayısıyla hani bizim kendimize yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de yazın bol su içmek. Hocam çay da bunun içinde mi? Doğru içinde. İki sen sıvı al da ne alıyorsan al. İster çay al, ister su al, ister meyve suyu al. Ne alırsan al.
1: O diüretik etkisinden dolayı çay içerseniz su içmezsiniz gibi bir efsane var. Hiç alakası yok. Çay içerseniz de su içmiş olursunuz.

0: Ama hocam uyaralım mı? Bütün gün çay içenleri vücuttan demiri mi atıyor? Ne oluyor çok çay içersek?
1: Demirin bağlamayla ilgili şeyleri falan var da, şimdi çayla ilgili, kahveyle ilgili o araştırmalar falan var. Evet, bir şeyin her zaman tüketimi, fazla tüketimi sıkıntılıdır. Suyu bile çok fazla içerseniz intoksikasyon dediğimiz zehirlenme yapar. Çayı çok severim ben. O yüzden içsinler ama öyle yani kaliteli bir şekilde olabilir ama tabii ki abartmasınlar. Yani günde 4-5 bardak. Yani ben daha fazla biraz abartıyorum ama günde 4-5 bardak
0: Hocam
1: içebilirim.
0: şimdi
1: Öğrenciyken.
0: kahve kelimesi çıktı ağzınızdan. Cildimize neler sürebiliriz, evde doğal maskeler neler yapabiliriz diyecektim ki
1: Kahve telvesini hocam. Kahve genelde içiyoruz. Ondan sonra kahvenin telvesini cildimize peeling tarzında sürüyoruz. Ne dersiniz?
2: bence yapılabilir. Ucuza da gelir. Ama peeling nedir? Cildimizin belli bir kalınlığı var. 7 tabaka diyelim. Alttaki tabaka sürekli yenilenip üstteki tabakayı oluşturuyor ve üstteki tabaka da nasır diyelim, tamam mı? Siz hamama gittiğinizde kese yapıldığında ne oluyor? Üstteki tabakayı yok ediyorsunuz. Alın size peeling. Ama siz üstteki tabakayı yok ettiğinizde cildin korunma tabakasını ortadan kaldırıyorsunuz. Mutlaka krem, güneş kremi, nemlendirici sürmelisiniz. Siz peeling yapıyorum diye kahve telvesi yapıyorsunuz. Bence bir sakıncası yok, yapsın. Ama nemlendiricini de sür, güneş kremini de sür. Bir de bizim mesela klinikte peeling yaparken ya da cilt bakımı yaparken yaptığımız şeylerin başında enfeksiyonu varsa uzak dururuz. Çünkü enfeksiyonu açar yayarsınız. Dolayısıyla hastanın yüzünde sivilcesi var, ben peeling yapayım, yapma. Önce bir sivilceyi antibiyotikle tedavi edelim ya da neyse bir tedavi edelim, ondan sonra yap. Bazı peelingler özellikle kojic asit, glikolik asit gibi işte pikrik asit gibi peelingler buradaki bakterileri de öldürdüğü için akne tedavisinde kullandığımız peelingler kahve bu değil. Mekanik olarak daha çok yaptığı için. Ha yaparsınız sonunda bazı hastalara çok da iyi gelebilir. Ben yaptım hocam çok iyi diyen söyleyen vardır. Düşünen de vardır lan ne konuşuyorsun falan diyen de vardır. Ama bizim temeldeki düşüncemiz şu korumak. Biz görmediğimiz hastaya bunu yapın diye söyleyemeyiz. Hastadan hastaya değişir. Bence yapılmasında bir sakınca yok.
0: Ama şunu sormak zorundayım. Kahve karartır mı? Bir dinleyicilerimize açıklığa kavuşturalım şu konuyu.
2: Karartmaz
0: Merak
2: bence.
0: ediyorlar.
2: Karartmaz.
0: Karartmaz mı?
1: Yok karartmaz. Yani
0: Çok
1: kendi...
0: içersek hocam sürmekten
2: Ya
0: ziyade
2: hiç karartmaz.
0: çocukları korkuturlar ya kahve
1: Şimdi
0: içersen
1: kahve...
0: kararırsın.
1: Yok kahve çok lifli bir gıdadır aslında. Lif oranı düşündüğünüzden çok çok daha fazladır. Endüstri çok araştırma yapıyor. Benim önüm o kadar bilimsel araştırma düşüyor ki kahveyle ilgili. Ya birileri bunu paketliyor bilmiyorum. Ya da gerçekten harika bir içecek diye düşünüyorum. Ama işte 400 miligram kafein üzerine geçmeden kahveyi tükettiğinizde öyle renginden dolayı yani o zaman süt için cildiniz
2: Beyazlar.
1: açılsın deriz. Hatta sütlü kahve için ki ben zaten süt için genelde önermem biliyorsunuz. Sütlü kahve için sütlü kahve gibi cildiniz olsun dedim. Onlar yok. Yani metabolik olarak zaten birçok işlenmiş şeyler falan var. Renginden dolayı öyle cildimizi karartmaz. Gerçi Etiyopya kahvenin asıl ana vatanı ama oradaki etkisini en azından bende göstermiyor.
0: Çünkü hocam buradan şuraya bağlamak istiyorum. İnternette trend olan doğal uygulamalar var. Limonla, karbonatla, cilt lekelerini açalım, şu maskeyi yapın, bu maskeyi yapın. Özellikle yaz aylarında siz ne öneriyorsunuz? Doğru mudur bu trendler ya da hangi malzemeler faydalıdır? Ne sürelim cildimize?
2: Ne bulursanız sürün gibi bir şey olmuş bu öneriler. Yani şöyle bir şey var. Şimdi artık ülkede her şeye ulaşılabilir hale gelmiş. Limonla, kahveyle, öbür şeylerle uğraşmaya gerek yok. Bir sokak var Kore'de. Oldu.

0: versiyonları var. Hani bu tarzda bir şey edinebilir ve bu tarzda bir şey kullanılabilir. Limon dediğim gibi asidik. Hani biz eskiden benim saçım çok dikti. Öğrencilik zamanında da yatmazdı. Herkes der ki limon sık yatar. Rengi de açar saçın. Artık bu çağda değiliz. Bence bu tarz şeylere gerek yok. İbrahim hocama gitsinler. Orada cilt bakımı yaptırsınlar. Ne
1: Hocam şimdi
0: gerek var
1: mesela
0: buna?
1: limonu C vitamininden dolayı sürüyorlar. Ama yine araştırmalar gösteriyor ki geçenlerde de konuştuk. Kandaki C vitamini seviyesiyle ciltteki dilde verdiğin kan seviyesi arasında kandaki daha önemli. Yani metabolik sağlığın vitaminler açısından, mineraller açısından daha önemli hale geldiğini gözlüyoruz. Şimdi o sosyal medyadakiler sonuçta problemli bir halde onların uyguladıkları bize gelmiş oluyor. Cildinize ben diyorum ki güneş kremi sürün. İstiyorsanız bir tane de nemlendirici sürün. Başka bir şey de sürmeyin. Cilt temizliği, nemlendirici, güneş kremi. Bunun dışında ne sürerseniz sürün. Cildiniz rozaya mı yatkın, akneye mi yatkın? Problem yaşayabilirsiniz. Akne tıbbi bir durum. Kozmetik bir durum değil. Akne içeriden hormonların da çalıştığı, hormonların da beslediği falan tıbbi bir durum. Antibiyotik kullanıyoruz, BBL kullanıyoruz. Yani tıbbi bir durumu o tür şeylerle bana iyi geldi diye bu bir takım influencerlar falan var yapıyor. İşte bir yerlerden de o ürünün işte reklamını yapması gerekiyor. Bakıyorsun ya Allah Allah diyorum ya estetik hekim on ben mi diyorum yani helal olsun falan. Yalan onların yalan olduğunu zaten biliyoruz. Artı diyelim ki oldu. Hadi oldu. Ya arkadaş herkesin cildi farklı. Olmaz. Yani senin cilt tipin ne? Beslenmen ne? Ona göre. Diğer durumlar da zaten rozadır, diğerleri falandır. Onlar da tıbbi bir durum. Dermatoloğa, estetik hekime bunlara gelerek çözebileceğim bir şey. Sadece rutinin bunların dışında öyle ekstra bir şeyler falan yapıyorsan yani bence çok gerek olmadığını düşünüyorum.
0: Mantıksız artık bu çağda.
2: Sizin uygulamalarınıza vaktimiz kalırsa geri dönelim hocam, ama şunu da konuşmak istiyorum. Yaz ayları değil.

0: Girin derler. Doğru mudur? Cilde faydası var mı? Her sene girmemiz gerekir mi sizce?
1: Yok, her sene gireceksiniz diye bir kural yok ama tuz olduğu için bir kere cildin emilimini değiştiriyor. Ama şey var, güneşle birlikte burada çok hassas ciltler denize girdikten sonra küçük küçük küçük şeyler kalıyor ya, zerrecikler kalıyor ya, hemen kurulamazsanız böyle çiller oluşmaya başlıyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Hemen kurulanması gerekiyor denizden çıkar çıkmaz. İkincisi, tuzu dışa uzaklaştırmazsa orada bir tabaka şeklinde tuz kalıyor. Bu sefer şey düşünün. Oradaki hem damlacık hem tuz mercek etkisi yaptığı için nokta nokta yanmalara neden oluyor ciltte. Onun dışında bol güneş kremi kullanacak ama denize girin mutlaka faydalı, şöyle şifalıdır falan diye ben hiç duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu abi?
0: Denizden çıkınca duş alalım mı?
1: Mutlaka.
0: Deniz
1: Mutlaka.
0: suyuyla oturmayalım değil mi?
1: Hayır,
0: Bazı
1: mutlaka duş
0: insanlar
1: almak
0: çünkü
1: gerekir.
0: duyuyorum yaşlılar kendilerini öyle inandırmışlar. Ben her gün denizime girerim, duş da almam, onunla otururum bütün gün. Çok faydalı geliyor cildime diye böyle şeyler de duyuyoruz.
2: Cildi kurur. Cildi kurur. Yani sonuçta tuzlu bir ortam. Tuz ne yapar? En çok su çeken şeydir. Yani artı işte güneşle ilgili bir takım sıkıntıları falan da olabilir. Evet, denize girmek en azından, yani kendi açımdan söylüyorum, keyif vermesi açısından iyidir. Sonuçta hareket ediyorsun. Evet, yani geçen yıl ben tatilde yapamadığım için bu yıl mutlaka bir gitmem lazım gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu doğanın verdiği şey olarak düşündüğümüzde, evet, sadece mesela kaya tuzu dediğin şey de, o Himalaya'dan bilmem ne falan, bazen onların denizden de çıkarılan şeyleri falan var. Birçok mineral içeriği daha fazla. Ama yani tehlikeli ışınların olduğu mineraller de daha fazla. Kansere yol açacak mineraller de daha fazla. O yüzden ben mesela rafinede sadece rafine tuzcuyum. İyi otlu rafine tuz öneririm. Yani ne bildiğimiz önermem. Ama burada su her zaman iyidir. En güçlü ekspektorandır. Fizyolojide çıkmış bir kafamda hep kalmıştır. Yani öksürükle ilgili, yani balgam çıkarmakla ilgili en iyi ekspektoran sudur diye bir fizyolog hocamız vardı. Onun şeyi vardır. Ama deniz, evet, sadece hareket açısından yüzme ile ilgili bile olsa iyidir. Cilt sağlığı için iyi mi gelir? Evet, birçok insan der ki denize gittiğimde cildim yatıştı diye söylerler.
1: Sibilcem azaldı falan derler
2: Evet,
1: ama
2: onlar da
1: güneşin de
2: vardır.
1: etkisi var.
2: Ama o biraz daha yani doğala bırakmakla alakalı bir şeydir. Çünkü beslenmen değişiyor, hareketin değişiyor. Bunların hepsini katmak lazım. Sadece denizle ilgili de değildir. Ama deniz güzel bir şeydir abi.
0: Havuzu da soralım hemen. Vaktimiz kısıtlı çünkü kimyasalların etkisi devreye giriyor. Tavsiye ediyor musunuz? Havuzdan çıkınca ne yapsın dinleyenlerimiz?
1: Havuzdan çıkınca hemen duş alması gerekiyor. Bir ikinci havuza girerken de duş alması gerekiyor. Çünkü bu bir kişi için değil, herkesin böyle davranması gerekiyor. Çünkü havuzun içerisinde de bakterilerin üremesini engellemek gerekiyor. Kirlenmesini engellemek gerekiyor. Ne kadar çok kirlenirse o kadar çok kimyasal kullanılması gerekiyor bunun için. Dolayısıyla havuzda daha çok kimyasalla muhatap oluyor. Tabii biz çocukların özellikle güvenliği için önümüzde olsun, sağa sola gitmesin gibi denizde bırakmıyoruz ama havuza bırakabiliyoruz onların şeylerini. Ve akşama kadar da çıkmıyorlar havuzdan. Bence mutlaka ara ara çıkması gerekiyor ki o klordan bir arınması gerekiyor çocuğun ya da yetişkinlerin. Aşırıya kaçmadığı sürece havuzun da bir sakıncası yok. Denizin de bir sakıncası yok. Hatta çok da iyi bence.
0: O zaman bir uzmanlık sorusu gelsin. Diyelim dediklerinizi yapmadı dinleyenlerimiz ve lekeler oluştu 3-4 ay içerisinde. Sizlere geldiklerinde bu vakalarla karşılaştığınızda sizler ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir kere o leke oluştuğunda cilt katmanını düşünün, tekrar belli bir kalınlıkta olduğunu düşünün. O lekeyi oluşturan şey bir hücre var. O hücre güneşin etkisini gördüğünde bir anda oraya bir leke atıyor. Zencilerde bu hücre çok olduğu için zencilerin her yerinde bu melanin sentezi var. Dolayısıyla onun için zenci. Zencilerin yaşadığı yere bakın, hiç buzullarda zenci göremezsiniz. Güneşin etkisi ekvator bölgesinde çok fazla olduğu için orada hep zenciler var. Güneş, bence beyazlar da vardı o dönemde ama doğal seleksiyondan öldüler herhalde onlar bir süre sonra, da bu milyon yıldan bahsediyorum. Dolayısıyla siz güneşe açık hale geldiğinizde cilt korumanız olmadığı sürece lekelenmeyi mutlaka oluşturursunuz. Biz de belli lazerlerle, peelinglerle, efendime söyleyeyim, orada o melanin pigmentini parçalayacak kimyasal, özellikle arbutin gibi, ozon gibi, E vitamini gibi, C vitamini gibi bazı mezoterapetik ürünlerle buradaki ciltte melaninin parçalanmasını, daha sonra işte peeling de onu uzaklaştırmak, işte BBL yapmak ya da Q-switch yapmak gibi oradaki parçaladıktan sonra oradaki makrofajların onu alıp

0: çöpe atması gibi bir sistemi kurgulamaya çalışıyoruz. Ya da peeling de orayı ortadan kaldırıp soyup özellikle ablatif lazerlerle, yani oradaki dokuyu parçalayan lazerlerle leke çözümünü yapıyoruz. Çoğu zaman başarılıyız. Bazen bunun başka faktörleri de olduğu için bazen inflamasyon neden olunca da pıh oluşuyor ya. Post inflamatuar hiperpigmentasyon ya da hiperpigmentasyon gibi biz de neden olabiliriz lekelenmeye, ama biz onu çözeriz. Ama hasta çözemez. Dolayısıyla lekelendiğinde gelecek, lekeyle ilgili tedavisini alacak ama tekrar lekelenebilir. Bunu da bilecek.
1: Yani bir kere lekenin inatçı bir şey olduğunu mutlaka söylemek lazım. İki, kombine tedaviler burada devreye girer. Mesela melazma %90 kadınlarda görülür. Niye erkeklerde görülmüyor derseniz, hormonal bir durum olduğu da söz konusudur. Onunla ilgilidir de. Ama işte mezoterapi ürünleri, işte tranexamik asittir, C vitaminidir, birçok ürünler falan var. Bir taraftan onlar, bir taraftan lazerlerle. Hatta ben en son geçen Ağustos'tan beri geçiremediğim bir leke vardı. En son egzozom, leke egzozomu uyguladım. Leke egzozomuyla geçti. Ama her şeyi uyguladım. Hocam senden başkasına da gidemem dedi ben. Çünkü öyle bir güven ilişkisidir sonuç olarak. Her şeyi denedik. Mezoterapi ürünlerinden onları denedik, bunları denedik, cihaz denedik. Ama en son egzozom denedik, baktık çok hemen, normalde egzozomun 1,5 ayda etkisini göstermesini bekliyoruz. 20. günü geldiğinde bile alnında, çünkü alnında kötü bir leke vardı. Hakikaten ben bile rahatsız oluyordum. Çünkü ben kendime artık inat ettim, yani senin lekeni geçireceğiz diye. Öyle bir şey oldu. Leke böyle bir şeydir. Tekrarlayabilir mi? Olabilir. %90'da veya işte 70-80'de olabilir. Lekeyi beraberce süreç olarak götürebileceğimiz bir şeydir. Bazılarını tamamen gider, bazıları hafif açılır.
2: Yaş faktörü önemli midir hocam?
1: Mesela
2: Yaşlandıkça artıyor.
1: yaşlılık lekelerinde cihazlar daha başarılı gibi durur. İşte sonuçta yani bir leke, o hocamız bahsettiği melanositleri inhibe etmek, onların leke üretmesini azaltmak var. Bir de oluşmuş lekeleri işte lazerle, Q-switch lazerlerle, pikolazerlerle onları, oluşmuş pigmentleri parçalayıp lenf sistemi tarafından emilmesini söylemek vardır. Yaşlılık lekelerinde biraz daha pikolazer, Q-switch lazer gibi şeyler kullanılır. Bu tamamen o doktorun muayene ettikten sonra vereceği bir karar olarak geliyor.
2: Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Cilt bakımı açısından yazın evde uygulanabilecek ya da tıbbi olarak yapılabilecek ya da yapılmaması gereken uygulamaları sorduk. Konuk doktorumuz vardı. Medikal estetik doktoru Hakan Yasaer değerli kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Buralara kadar geldi. Kıymetli bilgiler paylaştı bizimle. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İbrahim hocamla da birlikte olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.
2: Programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi.

konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, ritmin yükseldiği, duyguların birbirine karıştığı bir yolculuk başlıyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların enerjik pop müziğiyle başlayıp giderek daha içe dönük ve duygusal anlatımlara uzanan bir seçkiyle birlikteyiz. İlk durağımızda 90'lı yılların genç yıldızlarından biri var, Burak Kut. 1994 yılında yayımlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, pop müziğe hem enerji hem de genç bir kimlik kazandırmıştır. Burak Kut'tan iki şarkıyla başlıyoruz: Benimle Oynama ve Sevgi Hırsızı.

Yüksek tempo ile başlayan bu yolculukta şimdi duygunun daha belirgin olduğu bir tona geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müziğinizin de yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez kendine özgü tarzı ve rahat vokal yapısıyla dikkat çeken Ege ile devam ediyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle daha yalın ve samimi bir pop dili kurarak dinleyiciyle güçlü bir bağ oluşturmuştu. Ege'nin samimi anlatımıyla şekillenen iki şarkı eşliğinde devam edelim. Delice Bir Sevda ve Aşktan.

Ritmi yeniden yükseltiyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yılların pop müziğinde eğlenceli ve dans odaklı şarkılarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Hareketli düzenlemeler ve sahne enerjisiyle dönemin renkli yüzünü temsil etti. Emel Müftüoğlu'nun enerjik dünyasından iki hareketli parça geliyor. Hovarda ve Gönülden Gönüle.

Ritmin ardından şimdi farklı bir tınıya doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuzda şimdi 90'lı yılların sonlarına doğru müzik dünyasında yerini alan bir isim var. Emre Altuğ. Pop müziğe getirdiği modern yaklaşım ve güçlü vokaliyle kısa sürede dikkat çekmişti. Emre Altuğ'un yorumuyla bir eser sizlerle. İbreti Alem.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Müziğinde sistematik anlatımı ve atmosferik düzenlemeleriyle öne çıkan bir isimle devam ediyoruz. Gökhan Kırdar. Elektronik altyapılarla pop müziğini buluşturan çalışmaları, 90'lı yılların farklı müzikal arayışlarını yansıtır. Gökhan Kırdar'ın atmosferik dünyasını yansıtan iki parça sizlerle. Serseri Mayın, ardından Fayton.

Yaşamın daha sade ve içten ifade edildiği bir noktaya geliyoruz. Göksel 1997 yılında yayımlanan Yollar albümüyle geniş kitlelere ulaşmış, yalın vokali ve içten yorumuyla dikkat çekmiştir. Göksel'in içten yorumuyla öne çıkan iki şarkıya kulak veriyoruz. Sabır ve Uzun Uzun.

Sözlerin sadeliğiyle derinleşen bu yolculukta şimdi son durağa yaklaşıyoruz. Ve programımızın sonunda duygusal anlatımıyla öne çıkan bir isim var. Hazal. 90'lı yıllarda yorumladığı şarkılarla özellikle aşk ve ayrılık temalarını sade ama etkileyici bir dille dinleyiciye ulaştırmıştı. Hazal'dan bir eserle programımızın sonuna geliyoruz. Elden yar olmaz.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların enerjisinden duygusuna uzanan bu seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerine

Tepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti. Soykırımcı İsrail'e karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna tepki geldi. Raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlenmesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri yarın toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmesini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, bölgenin tehditlerle değil imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmaya uyulmaması halinde sürecin yeniden başlayacağını ve askeri seçeneğin masada kalacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de anlaşmanın ihlalinden doğacak sorumlulukların ABD'ye ait olacağı açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrailli işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Surla Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri vize şoku yaşattı. İsrail basınına göre ABD Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrailli bakan da seyahatini iptal etti. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler Belçika'ya çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Brüksel'e gitti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma yükünün daha adil paylaşılmasının NATO'yu güçlendirdiğini söyledi. ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Haberleri sunduk.

0: Değerli dinleyenlerimiz merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada hem tarım hem de gıda sektörlerini ilgilendiren önemli konulara değineceğiz. Küresel iklim krizi ve gıda güvenliği, gıda endüstrisindeki değişimler, yeni gıda kavramı ve beraberinde gelen tartışmalar ve son dönemde yeniden gündeme gelen yapay et tartışmaları ana gündem maddelerimiz olacak. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü kurucu müdürü, hocaların hocası, gıda güvenliği uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevzat Artık bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey. Bu şeref bana ait. Teşekkür ediyorum övgüleriniz için.
0: Sayın hocam, iklim kriziyle mücadele başlığı altında son yıllarda gıda üretimi, tüketim alışkanlıkları ve beslenme modelleri yeniden tartışılmaya açıldı. Bu süreçte et tüketiminin azaltılması, bitkisel bazlı ürünlerin teşvik edilmesi, alternatif protein kaynaklarının gündeme gelmesi ve tarımsal üretim biçimlerinin dönüştürülmesi gibi öneriler bildiğiniz gibi öne çıkıyor. Sizce hocam bu yaklaşımlar gerçekten iklim krizinin zorunlu kıldığı bilimsel ve çevresel tedbirler mi? Yoksa iklim krizi gerekçe gösterilerek toplumlara yeni bir beslenme düzeni mi benimsetilmeye çalışılıyor?
1: Ne zaman gıda arzında bir problem oldu, iklim değişikliği oldu gibi bu tip olaylar olduğunda hemen değişik küresel uluslararası firmalar devreye girmeye çalışıyor. Gerçekten gıda krizine mi gidiyoruz? Yoksa iklim kriziyle mücadele adı altında yeni bir beslenme düzeni bize adapte edilmeye veya söylenmeye mi çalışıyor? İkisi de belli oranlarda doğru. Şöyle anlatayım. Birisi gerçek. Yani iklim krizi nedeniyle sıcaklıklarda sadece sıcaklık artışı gibi anlaşılıyor iklim değişikliği. İklim değişikliği sel olarak, dolu olarak, kuraklık olarak, verimlilikte düşme olarak algılanmalıdır. Küresel bir gıda krizi ortaya çıktığı zaman hemen yeni bir üretim tekniklerinin devreye girmesi, yeni gıdaların insanlara sunulması ve bu konuda küresel pazarın paylaşılması söz konusu. O nedenle bu iki olgu birbirini takip ediyor. Gerçekten iklim değişikliğiyle ilgili de çok problemlerimiz var. 1890 ile 2010 yılı arasında sıcaklıkta 0,86-0,90 derecelik bir artış oldu. 2010 ile 2020 arası 1,5 derece artış oldu Umut Bey. Şimdi 2022 ile 2100 arası ki bizim çoğumuz olmaz o dönemde 4,5 derece bir sıcaklık artışı dünya raporlarında tahmin ediliyor. İnanılmaz bir sıcaklık değişimi, verimliliğin her 10 derece artışında %10 gibi bir düşme meydana geldiğini düşünürsek, özetle insanların iklim değişikliğinden etkilenmelerini fırsatta çevirmek isteyen, gıda arzını fırsat olarak gören küresel firmalar söz konusu.
0: Peki hocam, böyle bir dönüşüm hedefleniyorsa sizce bu süreç hangi mekanizmalarla yürütülür? Tüketici algısı, gıda politikaları, reklam kampanyaları, az sonra gündeme getireceğimiz yeni gıdalar ve alternatif protein yatırımları bu dönüşümde nasıl bir rol oynar? Gıda endüstrisi bunu hangi yöntemlerle uygulayabilir?
1: Gerçekten bir gıda krizi var mı dediğimizde raporlar hazırlanıyor. Yani bu raporlarda da şöyle söyleyeyim, 2026 yılı itibariyle 318 milyon akut insanların açlık çektiği söz konusu. Gerçek rakamlar tüm açlık çekenleri söylersek 825 milyon. Yani artık arazileri geliştiremiyoruz. 2020-26 yılları arasında küresel gıda fiyatları %42 arttı. Bu FAO'nun bir rakamıdır. Yani bizim ülkemizin rakamı değil. FAO rakamına göre bütün dünyada ortalama küresel

0: Henüz daha küresel savaşın etkileri ülkelere yayılmadı Umut Bey. Çünkü oradan buğdayla ilgili problem var. Gazla ilgili, yakıtla ilgili, benzin, motorin oradan geliyor dünyaya biliyorsunuz. Onun dışında gübre ve doğal gaz da o bölgeden geliyor. Henüz daha onlardaki fiyat artışları tarımsal girdilere girmedi. Yani 2-3 ay içinde gerçek rakamları gördüğümüzde ve bu şekilde küresel gıda fiyatları arttığı için küresel gıda firmaları da hemen yeni çözümlere gitmek için, yeni çözümler bulmak için bunlar gıda ve açlık krizini çözmek değil, küresel kendi karlarını artırmak için benim şahsi kanaatimde raporlarda da böyle görünüyor. O nedenle şahsi karlarını artırmak için insanlara yeni gıdaları sunmaya çalışmaktadırlar.
1: Sayın hocam, son yıllarda gıda sistemleri, üretim yöntemleri ve beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan tartışmalarda yeni gıda kavramı giderek daha fazla öne çıkıyor. Hemen sormak istiyorum. Nedir yeni gıda?
0: Türk Gıda Kodeksi yeni gıdalar yönetmeliği hazırlandı biliyorsunuz. Etiketleme yönetmeliğine bağlı bunlar. Şöyle söyleyeyim, yeni gıdalar dendiği zaman biyoteknolojik yöntemlerle veya tarlada bağda yetiştirilmeden, bahçede yetiştirilmeden değişik biyoteknolojik yöntemlerle üretilen gıdalar. Bakın basit bir örnek vereyim. Normalde kırmızı eti hayvanı besleyerek biz üretiyoruz. Ama bu yeni teknolojide biraz sonra yapay eti belki daha da konuşacağız. Onun için doku mühendisliğiyle ve hassas fermentasyon yöntemleriyle bizim hiç hayvan olmadan et üretmemiz, hiç hayvan olmadan süt üretmemiz gibi olaylar tasarlanıyor. Hatta şu anda bizim ülkemize de basında yapay ete izin veriliyor gibi bir şey oldu. Bakın yeni gıdalar dediğin zaman probiyotik yani lifli gıda, probiyotik ki yaygın ülkemizde bu tip gıdaların nasıl üretileceğine dair yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerin günün koşullarına uydurulması için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün ara sıra yenileme yapması gerekiyor. Yeni gıdalar dendiği zaman biyoteknolojik yöntemlerle üretilen insan sağlığı açısından risk yaratmadığı tezini ortaya konulan ama henüz daha tüm verilerin elimizde olmadığı bir durum söz konusu.
1: Bu ürünlerin yaygınlaşması halinde geleneksel bitkisel üretim ve hayvancılık yöntemleri sizce değişir mi? Yani işin içine teknolojik gelişmelerin de katıldığını düşünürsek ne dersiniz?
0: Bir anda yani normal klasik tarımsal üretimi bir kenara bırakıp bunları almamız söz konusu değil. Bunların üreteceği gıdaların miktarı yeterli diye. Bakın bunlara örnek olarak fermente proteinleri verebiliriz. Mikoprotein dediğimiz değişik proteinler, yapay et ve böcek proteini. Bunun dışında alternatif proteinler. Bakın bezelye dünyada çok fazla tüketilen bir proteindir. Bizde çok bilinmiyor. Onun dışında baklagiller çok fazla tüketilir. Bizim ülkemizde de tüketiliyor ama baklagili jel halinde Japonya'da etin yanında bir garnitür olarak verirler. Yani bunun sebebi de mesela bizim buğday ekmeğine, buğday ununa eğer bezelye proteini ilave edersek buğdayda eksik olan lizin, triptofan gibi esansiyel aminoasitleri bezelyeyle tamamlamamız söz konusu. Bu tip şeyler klasik tarım yöntemlerinin eksiklerini gidermek ama biraz evvel saymış olduğum yeni fermente gıdalar, alternatif proteinler, mikoprotein, yapay et ve Avrupa Birliği'nde 4 tür böcek tüketilmesine izin verildi.
1: Peki hocam, bu yeni gıdalara biz nasıl alışacağız? Zor olmayacak mı sizce?
0: Şimdi tabii alışkanlığa bağlı. Bir anda bizim yaşımızdaki insana bir çekirge ikram ettiğiniz zaman bunu tüketemezsiniz ama çocukluğundan beri uzak doğunun insanları bunu tüketir. Bizde şöyle bir veri var. Meyvelerle, diğer gıdalarla bilmeden yılda yaklaşık 100 gram civarında bizim böcek kurt yediğimiz tahmin edilmektedir. Yani bilmeden o bir meyve verirsiniz. Meyvenin içinde kuru kayısıda bir şey vardır, kurt vardır. Onun için bakmak gerekir, kontrol gerekir.

0: ülkelerde alışkanlığa bağlıdır Ümit Bey. Yani insanlar bu gıdaları sürekli sofralarında çocukken okul kantinde veya okul yemeğinde bunlar servis olsa onlar rahatlıkla yiyebilirler ve protein olarak da yüksek düzeyde protein vardır. %20 civarında bir çekirgede veya böceklerde vardır. Avrupa Birliği'nde 4 tane onaylandı. Bizim ülkemizde bilerek kimse çekirge yemiyor. Bazen denemek için yiyorlar ama ben 3 sene Japonya'da yaşadım. Hiç çekirge kahvaltıda çekirge tüketmedim. Hemen onu gönderir yerine başka bir şey talep ederdim.
1: Sizce önümüzdeki dönemde insanlar gerçekten bilinçli bir tercih olarak mı yeni gıdalara yönelecek, yoksa ekonomik koşullar, alım gücündeki düşüş ve klasik gıdalara erişimde yaşanabilecek zorluklar nedeniyle bu ürünlere mecbur kalma riskiyle mi karşı karşıya kalacağız?
0: Bizim ülkemizde 2050 yılında nüfusumuz 100 milyon olacak. Şu anda biliyorsunuz Orta Doğu'daki savaş nedeniyle turizm Dubai'den ve o bölgelerden ülkemize kayacak diye düşünüyorum. Yani bu sene geçen sene 60 milyon turistimiz vardı. Bu sene 50-60 milyon olacak. Bir 10 milyon artacağını düşünüyorum. Yani biz şu anda 150 milyon insanı besleyecek gıdayı üretmemiz lazım. Şu anda bu senenin hepimiz izliyoruz yağışlar çok iyi oldu. İnşallah hasat döneminde de çok yağış olup hasadı olumsuz etkilemediği durumda biz şu anda 150 milyon insanı besleyecek bir kapasiteye sahibiz. Ama fiyatlar arttıkça biraz evvel sizin söylediğiniz gibi insanların alım gücü düştüğünde o zaman o ürünlerin fiyatının da çok üretim olduğunda düşmesiyle o ürünlere yönelmek zorunda kalabiliriz. Yani şu anda hemen değil ama bir 20-25 yıl sonra bu tip risklerin olabileceğini tahmin ediyorum. Bakın gıda güvenliği ve gıda güvencesi hiçbir partinin politikasına bağlı olmamalı. Gıda güvenliği ve gıda güvencesi devlet politikası olmalı. Devlet politikası kim gelirse gelsin sürekli takip edilmelidir, değişiklik olmamalıdır ve çiftçi korunmalıdır. Şu anda çiftçinin korunması için önlemler alınıyor ama bunun da daha fazla artırılması bu tip risklerin engellenmesi için çok önemli düşünüyorum. Geçen sene çiftçi yaşı 57'ydi, bu sene 59'a çıktı. Gençlerin tarıma yönelmesi ve üretime katılmasıyla ancak biz bu ihtiyacı karşılayabiliriz. Yakın zamanda yatırım teşvikleri var. 2-3 yıllık ödemesiz devletimizin aldığı önlemler ve bu şekilde devam etmesi bu sorunu çözecektir ama gıda arzıyla ilgili gelecek 50 yılda dikkat edilmez ise, sürdürülebilirlik kurallarına uyulmaz ise sorun yaşayacağız. Bakın sürdürülebilirlik İngilizcesi sustainability çok güzel bir cümle olarak geliyor ama sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi iklim değişikliğinin verilerini engellemek, iklimden daha hızlı değişmek, çok çalışmak ve verimliliği artırmamız gerekiyor.
1: Sayın hocam, sizce gıda sanayisi bu süreçte klasik üretim modellerini koruyabilecek mi, yoksa yeni ürün gruplarını sisteme dahil eden bir yapıya mı evrilecek? Üretimden markalaşmaya kadar bütün değer zincirini yeniden kurgulamak zorunda kalacağı köklü bir değişim süreci mi bekliyor gıda sanayisini?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Girdi fiyatlarının durumuna göre buna karar verilecektir. Girdi fiyatları çok artarsa biliyorsunuz gıda güvenliği birincil üretimden başlar. Yani tarladan, bahçeden, ahırdan başlar. Oradan girdiler gıda sanayine geldiği zaman çok yüksek olursa ve yeni teknolojiyle geliştirilen ürünlerin fiyatları da düşük olursa o zaman gıda sanayinin de kendine yeni bir harita çizmesi lazım. Şöyle söyleyeyim. Son 20 yılında insan fizyolojisi ve kronik hastalık verilerini de bu küresel firmalar gündeme getirerek insan sağlığına uygun yeni gıdaların üretilmesini söylüyor. Mesela şöyle bir tez var. Kırmızı et tüketimi arttıkça kolesterol kanser riskinin %18 ile 30 artacağı söyleniyor. Yani bunlar raporlardan alıyorum. Benim tabii ki kalp krizi riskini artırır ama şunu söyleyen kişi şunu söylemiyor. Kırmızı ette esansiyel amino asitler tamdır. İnsan beslenme açısından çok önemli bir gıdadır. Protein miktarı yüksektir denmiyor ama kalp krizi riskini artırır kısmını söylüyor. Onun dışında işlenmiş etler yani sosis, salam ve benzeri

0: günlerde bu riskin %40'a kadar çıkabileceği söyleniyor. Bitkisel protein tüketiminin artırılması. Bakın genel olarak bunlardan uzak olarak bitkisel protein tüketimini artırmamız gerekiyor. Bunu artırdığınız zaman yani örneğin bir bezelye proteini fazla tüketirse sadece bezelye olarak tüketmek konserve değil, diğer gıdalara da ilavesini düşünerek örneğin bir buğday ununa bezelye proteini ilave edersek buğday unundaki lisin, triptofan gibi esansiyel aminoasitlerin eksikliğini tamamlıyor. Tam bir protein oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu tip baklagillerin değişik gıdalarda kullanılmasıyla tip 2 diyabetin %20 azalmasını bekliyor. Raporlarda bu böyle söyleniyor. Kardiyovasküler kalp hastalıklarının riskinin %15 azalacağını, tüm bu nedenlere bağlı ölümlerin de %10 azalacağı söyleniyor. Bizim ülkemiz bakliyatı çok sever biliyorsunuz. Kuru fasulye, pilav bizim milli gıdamızdır. Neden kuru fasulye, pilav derseniz kuru fasulyenin eksik olan amino asitlerini pirinçle tamamlarız ve böylece kompakt bir gıda tüketmiş oluruz. Yani aslında Türk toplumu bu tip ürünlerin farkında olmadan bakliyat tüketimiyle bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Kırmızı et tüketimi tamamen insanları öldürür gibi bir ifadeye ben katılamıyorum. Çünkü esansiyel amino açısından zengin ama küresel firmalar yeni alternatif proteinleri, gıdaları tanıtabilmek için böyle bir tezi de kullanıyorlar. Geçmişte yumurta tüketmeyin dendiği zaman ki ülkemizin önemli bir kalp cerrahı bunu söyledi. Hiç tüketmeyin işte kolesterol yüksel demişti. Şu anda 12 tane yumurta tüketebilirsiniz diyor aynı kişi. Ben o zaman da yumurta tüketirsin demiştim. Şimdi de onu söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yumurtada ilginç bir şey vardır. Protein etki değeri vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Protein etki değeri 100 olan tek gıdadır yumurta. Bütün insanların her gün en az bir tane yumurta tüketmesi bütün bakın bir yumurta düşünün oradan civciv çıkacak. O civcivin bütün besin ihtiyacını karşılayan bir yapı. Öyle bir yapı ki diğer gıdalarla karşılaştırdığınız zaman protein etki değeri her değeri diyoruz. Yumurtada yüzdür. Ekmeği düşünürseniz bu 80 etlerde kırmızı ette 70 gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tip değerleri karşılaştırma veriyoruz ki mutlaka yumurta tüketmeliyiz. Belli yaştan sonra da şöyle deniyor. Yumurta tüketmeyin. Yaşı 70. Yumurta tüketmeyin gibi bir ifade çok yanlış. Yumurtanın içindeki bütün bileşenler insan sağlığı için günlük alması gereken tüm bileşenlerin %10 ila 20'sini bir yumurtayla karşılayabiliyorsunuz. O nedenle her sabah kahvaltıda mutlaka yumurta tüketilmeli. Özellikle kahvaltıda okula giden çocukların zihninin açılması, iyi beslenme için bu önemli. Bakın Ramazan'da sahurda bir yumurtayla bir kase yoğurt yediğiniz zaman tok tutar ve tüm besin ihtiyaçlarını alırız. Yani geçmişte söylenenler nasıl uygun çıkmadıysa şimdi de söylenenlerin daha iyi araştırılması ve buna göre karşı sunumların da olması gerekir. En büyük şey işte karbondioksit emisyonunun artırılmasıdır. Çin'de 10 milyar metreküp karbondioksit emisyonu vardır. Türkiye'de 250 milyon metreküptür. Yani Çin'le burayı karşılaştırdığımızda bizim buna da dikkat etmemiz lazım. Özellikle gıda israfına bizim burada çok dikkat etmemiz lazım. Yılda kişi başı 109 kilogram Necip Türk milletinin her evladı 109 kilogram gıdayı israf ediyor. Gıda sektöründeki ve endüstriyel kayıtlarla 23 milyon ton gıda israfımız var. Umut Bey bunu daha iyi tanımlayabilmek için şöyle söyleyin. 23 milyon ton atığı çöp olarak düşünün bunu. Taşımak için 620 bin adet 20 tonluk kamyon gerekiyor. Yani buradan dünyanın öbür ucuna kadar gitseniz yani bu çok ıslak. Günde 4 milyon civarında 4 ile 6 milyon civarında ekmek israf ediyoruz. Türkiye geçen sene 20 milyon ton buğday üretti. Ben oturdum hesap ettim. Atılan ekmekle 2 milyon tonunu çöpe atıyoruz. Bu sene inşallah 24 milyon ton civarında
1: İnşallah.
0: tahmin ediyor uzmanlar. Onun için ekmeğe israf etmeyelim, gıdayı israf etmeyelim. Gıdayı israf etmediğimiz zaman verimliliği üstü kapalı artırmış oluyoruz.
1: Peki kıymetli hocam, Mayıs ayının sonunda biliyorsunuz yürürlüğe giren yeni gıda yönetmeliği Neleri beraberinde getirdi? Bu yapay et tartışmaları neden çıktı?
0: Tabii şöyle
1: Buyurun.
0: söyleyeyim, biraz evvel söylediğiniz 20 Mayıs 2026 tarihli yeni gıdalar yönetmeliğinde bir değişiklik meydana geldi. Bakın, yönetmelik değişikliği İhtisas Alt Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu'nun alt birimi olan İhtisas Alt Komitesi'nde tasarlandı değişiklikler. Sonra bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler yapılıp yayınlandığı zaman hemen basında şöyle bir şey çıktı: Yeni Gıdalar Yönetmeliği yapay ete izin vermektedir gibi bir ifade oldu. Halbuki bunu yazanlar da yönetmeliğin en altında, ek kısımda üretilmesine izin verilmeyen gıdalar listesinde yapay etin de olduğunu görerek bunu yazdılar. Bu şekilde bazı basın organlarında yapay ete izin verildiği haberi doğru değil. Ben çok fazla miktarda yapay etle ilgili çalışmalar yaptım. Şimdi şöyle deniyor: yapay et ve yeni gıdalarla ilgili tanımlamalar yapıldı. Şimdi şöyle diyoruz: yapay et hücresel olarak veya doku mühendisliğiyle veya hassas fermantasyonla üretilen bir gıda maddesidir diyor yönetmelikte. Tanımında bu. Tanımlamak bir şeye izin vermek anlamına gelmez. Altta ek var. Ek listeye bakıldığı zaman üretilemeyecek gıdalar içinde yapay etin de olduğu görülmektedir. O nedenle bu şey, hatta şöyle bir şey dendi Umut Bey. Yani Tarım Bakanlığı 81 ile yazı yazarak yapay ete izin verdi gibi bir basın kuruluşunda yazan bir internet sayfasından ben de okudum. İnanamadım. Hatta bakanlıktaki arkadaşlar, geçmişteki meslektaşlarım şimdi de çok emek vererek çalışıyor. Onlarla telefon görüştüğünde hiçbir şekilde olmadığını, bu benim anlattığım şekilde oluşuyor. Bir bileşenin yönetmelikte yeni gıda tanımına girmesi için onun serbestçe üretilebileceği, satabileceği anlamı çıkmaz.
1: Peki hocam, o zaman soralım. Yapay et tam olarak nedir? Hangi yöntemlerle üretilir ve hücre kültürüyle elde edilen etle bezelye, soya ya da farklı bitkisel proteinlerden yapılan et benzeri ürünler arasında temel olarak nasıl bir fark vardır?
0: Şimdi protein ya yapay et olarak ya da bitkisel et olarak veya bitkisel protein karışımı olarak yapılabilir. Bitkisel protein karışımı konusunda Japonya'da ben 3 sene kuru bezelyeden, yani et benzeri bir bezelye jeli oluşturdum. Japonlar et çok severler. Şimdi yapay ette iki teknoloji söz konusu. Bir tanesi doku mühendisliği. Bu doku mühendisliğinde hayvandan bir kök hücre alınıyor. Yavaş yavaş anlatıyorum. Bu hücreler biyoreaktörde, yani fermenterde, besin ortamında, yani o hücrenin gelişmesi için gereken tüm besin, o sıcaklığı kontrol edilen, pH'i kontrol edilen, karıştırılan fermentöre konuyor. Ve o hücre gelişiyor. Daha sonra kas ve yağ hücreleri oluşuyor. Bu tek hücreden gelişerek kaslar oluşuyor ve daha sonra bu oluşan kaslardan kıyma yapılıyor, eğer kırmızı etse. Sonra burgere girecek etler üretiliyor, nugget yapılıyor parça şekilde. Doku mühendisliğinde bu yapılıyor. İkinci yöntemimiz hassas fermantasyon. Burada maya, bakteri veya mikroalgler programlanıyor. Bunlara bir format atılıyor. Süt proteini, yumurta proteini, enzim ve kolajen üretmeleri sağlanıyor. Bunun da biyoteknolojik yöntem olduğu için, bir fikri sınai haklar olduğu için çok fazla bunların detayına da girilmiyor. Hayvansız süt, hayvansız protein, hayvansız yumurta üretileceği iddia ediliyor. Yani buradaki temel amaçtan metan gazı ve karbondioksit azaltılması şeklinde bir test söz konusu. Yapay ette hücre seçiliyor. Yani genelini söylüyorum. Sonra hücre kültürü yapılıyor. Daha sonra doku oluşturuluyor. Olgun doku olgunlaştırılıyor. Doku oluştuktan sonra olgunlaştırılıyor. Sonra bu parçalanıyor ve bildiğimiz et şeklinde parçalarla piyasaya sunulmuş oluyor.
1: Peki hocam, üretimi anlattınız. Bu ürünler besleyicilik açısından klasik etin yerini gerçekten tutabilir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, bir defa normal eti söyleyeyim. Normal bir kırmızı eti örnek verelim.

0: Normal kırmızı etteki amino protein %20 civarındadır. Amino asit dağılımı ve esensiyel amino asitten çok önemlidir. Esensiyel amino asit ne dersiniz Umut Bey? Vücutta sentezlenemeyen ancak dışarıdan almamız gereken ki kırmızı etle alırız. Bu esensiyel amino asitleri izin verirseniz bir sayayım. Fenilalanin, histidin, izoleksin, lösin, lisin, metiyonin, valin, arginin, treonin, triptofan. Benim öğrencilere sorumdur. Yani esensiyel amino asidi bilmeyen protein kimyasından geçemez. Baklagil proteinini söyleyeyim. Bezelye önemli bir proteindir. Ben Japonya'da kuru bezelyeden baklagil bezelye jeli oluşturdum. Şöyle bir şey düşünün. 50 gram kuru bezelyeyi suda ıslattık. Kuru bezelyeyi mikserde karıştırdığımız zaman açık yeşil bir sıvı olur. Onun içine biraz ayçiçek yağı, biraz lesit, yani model sistem oluşturuyoruz. Yağ ilave ettiğimizde, tuz ilave ettiğimizde protein yağ emülsiyonu oluşturarak elde ettiğimiz bu bezelye proteini 85 dereceye kadar ısıtıp bir kaba döktüğümüz zaman kabuk şeklini alır. Yani bir bardağa dökerseniz bardağın şeklini alıp kesip yarısını etin yanında garnitür olarak verebilirsiniz. Bunun içine siz pancar bildiğimiz kırmızı pancarı renk olarak koyarsanız size servis yapalım. Et şeklinde, kırmızı et şeklinde o bezelye proteinini tüketmeniz mümkün olabilir. Dünyada bu çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Bezelye proteinin önemi de genelde bezelye ve bakliyat proteinlerinde esensiyel amino asitlerden metiyonin azdır. Bakın soya fasulyesi %36-40 protein içerir, 18-20 yağ içerir, içinde metiyonin yoktur. Metiyonini tamamlamak için soyayla ikram edilecek gıdaların yanında metyonince zengin gıda ikram edilir. Nasıl bir kuru fasulye pilav gibi. Yani bunların yapay etteki esansiyel amino asitlerin ne olduğu konusunda henüz daha yayınlarda bununla ilgili net somut veriler yok. Ama benim takip ettiğim şeklinde normal etteki esansiyel amino asitlere yakın hepsini içeren bir durum söz konusu ama bizim normal klasik kırmızı etteki biyolojik değere ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Tam bilinmiyor, veriler yok. Bir de uzun yıllar tükettikten sonra bizim vücudumuzda ne yapacak? O konuda ilgili somut veriler söz konusu değil.
1: Şu damak tadımız konusunda kıymetli hocam, aynı şeyi tutturulabilir mi acaba?
0: Duyusal analiz olarak herhangi bir veri söz konusu değil Umut Bey. Ama ben şöyle söyleyeyim. Normal klasik bir kırmızı etle o tip üretilmiş bir etin duysal açıdan farklı olacağını düşünüyorum. Onu da aromatik bileşikler ilave ederek veya bir marinasyon yaparak gidermeye çalışmaktadır. Ama şu anda bizim ülkemizde satışı yasaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yapay etin helal olmadığı konusunda bir bildirisi legaldir gibi yazıyor basın bazen. Diyanet İşleri Başkanlığımızın herhangi böyle bir şey yok. Ben oradaki Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki bazı uzmanlarla görüştüğümde aynı şeyleri söylüyor. Yani bilinmeyenlerin çok olduğu ülkemizde üretimi, satışı yasak olan bir ürün.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programından bu haftalıkta bu kadar. Neşeniz bol, sağlığınız yerinde olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Yağmurla uyanır bu şehir. Bulutlar omzuna yaslanır dağların. Yeşilin binbir tonu konuşur burada. Dereler türküler söyler taşlara. Bir yanda hırçın deniz, bir yanda sislere sarılır.

Rize'dir burası. Doğanın kalbi gibi atan. Bugün Karadeniz'in en yeşil, en serin ve en canlı şehirlerinden birindeyiz. Yağmurun eksik olmadığı, doğanın cömert davrandığı, çayın kokusuyla özdeşleşmiş bir şehirdeyiz. Rize'deyiz. Rize ismi kökeni oldukça eskiye dayanan ve farklı medeniyetlerin etkisini taşıyan bir addır. En yaygın görüşe göre Rize adı Yunanca rizos kelimesinden türemiştir. Bu kelime dağın eteği anlamına gelir. Gerçekten de şehir denizle dağların keskin bir şekilde buluştuğu bir coğrafyada kurulmuştur. Bir başka görüşse ismin bölgede yetişen üzüm türlerinden geldiğini öne sürer. Antik çağlarda bağcılığın yaygın olduğu bu topraklarda Rize ya da Rizayon adı zamanla Rize'ye dönüşmüştür. Her iki ihtimalde şunu gösterir. Rize'nin adı doğasıyla doğrudan bağlantılıdır. Dağların eteğinde, yeşilin kalbinde doğmuş bir isimdir bu. Rize, Karadeniz bölgesinin doğusunda denizle dağların neredeyse iç içe geçtiği eşsiz bir coğrafyada yer alır. Bir yanında uçsuz bucaksız Karadeniz, diğer yandaysa Kaçkar Dağları'nın heybetli silsilesi yükselir. Bu coğrafya Rize'ye hem sert hem de büyüleyici bir karakter kazandırır. Yıl boyunca bol yağış alan şehir, Türkiye'nin en yeşil bölgelerinden biridir. Dağların yamaçlarından süzülen dereler, gürül gürül akan şelaleler ve sisle kaplanan yaylalar, doğanın burada ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Tarih boyunca Kolhis, Roma, Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin egemenliğinde kalan Rize, bu süreçte hem ticaret hem de kültür açısından önemli bir yer olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde Karadeniz'in önemli liman şehirlerinden biri haline gelmiştir. Ancak Rize'yi asıl farklı kılan şey doğayla kurduğu güçlü bağdır. Burada hayat toprağa ve yağmura göre şekillenir. Çay bahçeleri bu şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. 20. yüzyılın başlarında başlayan çay üretimi bugün Rize'yi Türkiye'nin çay merkezi haline getirmiştir. Kültürel olaraksa Rize, Karadeniz insanının enerjisini ve doğallığını taşır. Tulumun sesi, horonun ritmi, yayla şenliklerinin coşkusu. Hepsi bu şehrin ruhunu yansıtır. İnsanları sıcakkanlı, doğası cömerttir Karadeniz'in. Şehrin kalbinden yola çıkıp iç kesimlere doğru ilerlediğinizde sizi ilk büyüleyen yerlerden biri Fırtına Vadisi olur. Adını Hırçın Akan Deresi'nden alan bu vadi, yemyeşil doğası, tarihi taş köprüleri ve sisler içindeki manzarasıyla adeta bir doğa masalını andırır. Vadinin içinden geçen Fırtına Deresi'nin sesi bazen bir türkü gibi, bazen bir hikaye gibi eşlik eder yolunuza. Bu yol sizi Karadeniz'in en bilinen yaylalarından biri olan Ayder Yaylası'na götürür. Çam ormanlarının arasında yükselen bu yayla, serin havası, kaplıcaları ve bulutların arasına karışan manzarasıyla Rize'nin simgelerinden biridir. Sabahın erken saatlerinde sislerin yavaşça dağılmasıyla ortaya çıkan o manzara insanın zihnine kazınır. Ama Rize sadece Ayder'den ibaret değildir. Kaçkar Dağları'na doğru yükseldikçe doğa daha da vahşileşir, daha da güzelleşir. Yüksek zirveler, buzul gölleri ve yürüyüş rotalarıyla Kaçkarlar, doğa tutkunları için adeta bir cennettir. Burada yürürken yalnızca bir dağın değil, doğanın kalbinin attığını hissedersiniz. İlçelere doğru indiğinizde ise Rize'nin başka yüzleriyle karşılaşırsınız. Çamlıhemşin, ahşap evleri ve geleneksel yaşamıyla geçmişi bugüne taşırken, Ardeşen ve Pazar, denizle iç içe hayatın sürdüğü sahil kasabaları olarak öne çıkar. Her biri Rize'nin farklı bir hikayesini anlatır.
Ve bu hikayelerin içinde şehrin en güçlü simgesi yavaş yavaş kendini gösterir. Çay. Rize'de çay bir yaşam biçimidir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan çay toplama telaşı, akşamüstü demlenen ince belli bardaklarda bulur karşılığını. Yeşil yamaçlara yayılan çay bahçeleri, bu şehrin kimliğinin en belirgin parçasıdır. Rize mutfağı da doğanın sunduklarıyla şekillenir. Muhlama, eriyen peynirin mısır unu ve tereyağıyla buluştuğu, uzadıkça uzayan o meşhur lezzettir. Hamsili pilav, Karadeniz'in denizle kurduğu bağın sofradaki karşılığıdır. Laz böreği, tatlıyla tuzlunun ince çizgisinde şehrin sürprizli tatlarından biridir. El sanatlarında ise ahşap işçiliği ve sepet örücülüğü öne çıkar. Özellikle yaylalarda kullanılan el yapımı eşyalar, doğayla uyumlu bir yaşamın izlerini taşır. Ve bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Kuvayi Milliye kahramanı İpsiz Recep Emice. Rize'nin Portakallı Mahallesi doğumlu İpsiz Recep, denizci kökenli bir milis lideri olarak Karadeniz hattında Kuvayi Milliye'yi temsil eden cesur isimlerden biriydi. Kefken Adası'nı üs olarak kullanan, İstanbul'dan Anadolu'ya silah, cephane ve insan kaçışını düzenleyip milli mücadeleye hayati katkı sundu. Yüzbaşı rütbesiyle resmen takdir edilmesine rağmen kendisine teklif edilen İstiklal Madalyası'nı madalyayı değil memleketi korumaya önem verdik diyerek reddetmesi vatanperverliğinin simgesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelmiş olup aslen Rizelidir. Siyasi kariyerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenerek modern Türkiye tarihinin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olmuştur. Görev süresi boyunca savunma sanayi, ulaşım altyapısı ve dış politika alanlarında gerçekleştirdiği köklü değişimlerle ülkenin stratejik konumuna yön vermiş bir isimdir. Rize mutfağı, doğanın sunduğu her nimeti sabırla ve ustalıkla sofraya taşıyan bir geleneğin ürünüdür. Ancak bu zengin mutfakta zamanla unutulmaya yüz tutmuş bazı lezzetler de vardır. Bunlardan biri de pepeçuradır. Pepeçura, Karadeniz'e özgü kokulu siyah üzümlerden yapılan kıvamlı ve hafif bir tatlıdır. Eskiden bağ bozumu zamanlarında imece usulüyle hazırlanır, büyük kazanlarda kaynatılır, sonra kaselere paylaştırılırdı. Üzümün doğal aroması nişastayla birleşir, ortaya hem hafif hem de nostaljik bir tat çıkar. Ancak günümüzde bağcılığın azalması ve hazır tatlıların yaygınlaşmasıyla pepeçura yavaş yavaş unutulan lezzetler arasına karışmaktadır. Yine de bazı köylerde özellikle sonbahar aylarında bu gelenek yaşatılmaya devam eder. Rize'nin en canlı zamanlarından biri ise yaz aylarında düzenlenen Ayder Yayla şenlikleridir. Ayder Yaylası'nda toplanan kalabalıklar, tulum ve kemençe eşliğinde horonlar kurar, renkli kıyafetler, kahkahalar ve müzik yaylanın serin havasına karışır. Yarışmalar, yöresel oyunlar ve geleneksel etkinliklerle şenlik adeta Karadeniz kültürünün bir yansımasına dönüşür. Burada insanlar geçmişlerini, geleneklerini ve birlikte olmanın coşkusunu yaşar. Sislerin arasında yükselen müzik sesi dağlara çarpar ve geri döner. Sanki doğa da bu şenliğe eşlik eder. Sevgili dinleyiciler, bugün yağmurun eksik olmadığı, yeşilin binbir tonla konuştuğu bir şehirdeydik. Rize. Dağlarıyla, yaylalarıyla, kültürüyle ve insanıyla Karadeniz'in kalbinde bir yolculuğa çıkıyor.

ve Rize'ye bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ayçiçeği, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Müzik Kervanı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programımıza Seçil Heper'den dinleyeceğimiz Alaaddin Şensoy'a ait bir şarkıyla başlıyoruz. Biliyorsun, bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Söyle Nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Yusuf Nalkese'nin Kürdili Cazkar eserini Melihat Gülses söylüyor.

Ne olur anla beni, koma bu canla beni. Hüseyini makamındaki bu şarkıyı sevgi ve rahmetle andığımız sanat güneşimiz Zeki Müren'den dinliyoruz.

keder, mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölümüm, keremet sağ.

0: kerametet sağla beni. Yaşayan bir ölümü keremet sağla beni.
1: Gönlümün içindedir Gözden Irak sevgilim. Saadettin Kaynak imzalı besteyi Funda Arar yorumluyor.

Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in Segah eserini Selim Öztaş okuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz.

Müzik aşkına. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Müzik aşkına adlı programımıza başlıyoruz. İlk olarak düzenlemesi Cengiz Köroğlu'na ait olan şarkıyı Bertu Cemil'den dinliyoruz. Ben hiç sevemem.

0: Programımız sözü Nazan Öncel'e ait bir parçayla devam ediyor. Allah kahretsin. Emel sizlerle.
1: Bana bir sözün yok.

Sırada düzenlemesi Nida Tüfekçi'ye ait, Kerkük yöresine ait bir kırık havayla Arzu Akmeş'e var. Söyleyeceği türkü ise Ay Işığı.

0: çıksan çık saraydan. Ağlıyorsan dön yoluna. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yayımlanan programımız düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait bir şarkıyla devam ediyor. Atiye söylüyor. Baba.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu, ayrılmaz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. ABD Merkez Bankası politika

0: faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İçişleri Bakanı çiftçi yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında üçü mevcut, üçü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti, beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçilerini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Törenin ardından yeni büyükelçilerin Türkiye'deki görevleri resmiyet kazandı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ile 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıklarının masaya yatırılması da bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Rusya ziyaretinin ikinci gününde Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Putin, görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri dostane olarak tanımladı. İki ülke arasındaki bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde geliştiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti. Bakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Putin'e ilettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5'la 3,75 aralığında sabit bırakıldı. Fed üyeleri 107 günlük savaşın bilançosunu ekonomik tahminlerine yansıttı. Yıl sonu için enflasyon tahminleri neredeyse 1 puan artarak %3,6'ya çıktı. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında sektörün bugünü ve geleceği ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün ekonomik kalkınma için önemine dikkat çekti. Sektör enflasyonla mücadele programımıza da katkı sunuyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin hizmet ticaretindeki yükselişine vurgu yaptı. Bu alanda dünyada ilk 6 ülke arasındayız dedi. Müteahhitlik sektörünün hizmetler sektörünün en önemli kalemlerden biri olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Hicaz Demiryolu projesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Modern Hicaz yolunu yeniden ayağa kaldıracak ciddi gayretlerimiz var dedi. Suriye ve Ürdün'de Türk müteahhitlerin inşaat sürecinde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yapan Çiftçi, yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi.
1: 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: Bakan Çiftçi, trafik kanununda düzenleme yapıldıktan sonra trafik ihlallerinin azaldığını vurguladı.

0: Geçen sene 69 milyon araçtan 10 milyonla işlem yapılmışken bu sene 74 milyon araçtan 8,5 milyonla işlem yapılmış. Yani işlem sayılarının %16,4 gerilediğini görüyoruz. Bu da sürücülerin kurallara daha fazla uyduğunu, kurallara daha fazla riayet ettiklerini gösteriyor.
1: Ticarette söz sahibi olmaya başlayan kadın girişimci sayısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın attığı adımlarla giderek artıyor. E-ticarette satış yapan kadınların sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş İzmir'de Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim programını başlattı.
2: 1366 kadın kooperatifine verdiğimiz desteklerle bugüne kadar 247 bin kişiye ulaştık. Proje hazırlama eğitimlerimiz sayesinde kadın girişimcilerimizin ve kooperatiflerimizin kırsal kalkınma desteklerini, erişimlerini güçlendirdik. Kadın girişimcilerini dijital ticaretin güçlü aktörleri haline getiriyoruz. Bu kapsamda 10

0: bini aşkın kadın girişimci e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladı. Her biri kendi hikayesini yazan bu kadınlar üretimlerini büyütürken aynı zamanda yerel kalkınmaya, istihdama ve ülkemizin ekonomik gücüne de katkı sunuyor.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri yarın toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek.
2: 3 il başkanımız ve 3 eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz. Önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı, Bitlis İl Başkanımız iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na MYK kararıyla sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve A planımız burada kalmak vurgusu yapan Özel, yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet Özdemir 2023 genel seçimlerinde İyi Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti. Temmuz 2024'te İyi Parti'den istifa eden Özdemir kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Nimet Özdemir'in istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin avukatı savunmasını bitirdi. Gökçe savunmasında kendisine yönelik suçlamaların bir bölümünün görev yaptığı sürenin dışında olduğunu söyledi. İddianamede yer alan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Metin Bal ihalelerde yedek üye olduğunu ve sadece teknik görüş bildirdiğini ileri sürdü. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Bir sonraki oturum Gülten'in savunmasıyla sürecek. Heyetin yarın sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Türkiye'nin bu süreçteki dengeli dış politikasının önemine vurgu yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında nihayet bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülmüş olması hali memnuniyetle karşılanacak bir durum. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır. Bu vesileyle İran'ın kendi halkının refahına ve özgürlüğüne odaklanmasını, Lübnan'ın istikrara kavuşmasını, bölgenin tehditlerle değil imkanlarla anılır hale gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreç bize bir gerçeği daha göstermiştir. Türk dış politikasında

İran'la yaptığımız anlaşmanın içeriğini kimse bilmiyor ama çok güçlü dedi. Trump anlaşmanın İran'la nükleer silahlar arasında bir duvar oluşturacağını savundu. ABD Başkanı İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını da söyledi. Soykırımcı Netanyahu için Lübnan konusunda daha sorumlu olmalı dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonla görüştü. Arakçı, ABD'nin anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarından sorumlu olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de anlaşmanın imzalanmasının ABD ve İran devlet başkanları tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kademeli olarak normal seyrine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. İsrail ise anlaşmadan rahatsız. İsrail basını mütabakatla Trump'ın İsrail'e ihanet ettiğini öne süren haberler yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 14 maddelik mütabakat metni dünya basınının manşetlerinde. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi El Arabiya ile ABD Merkezli Bloomberg mütabakat zaptının detaylarını yazdı. Anlaşma savaşın sona erdirilmesinden yaptırımların kaldırılmasına, nükleer programdan ekonomik kalkınmaya kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Mütabakata göre ABD ve İran 60 gün içinde nihai anlaşmaya varmak üzere müzakereleri tamamlayacak. Taraflar birbirlerine karşı güç kullanmama ve tehditte bulunmamayı taahhüt edecek. Washington anlaşmanın imzalanmasının ardından deniz ablukasını kaldıracak. İran'da Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki ticari gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye dönmesi için adım atacak. İran asla nükleer silah üretmeyecek. Buna karşı ABD, İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması için takvim oluşturacak. ABD ortakları ile birlikte İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman da sağlayacak. İran petrolü ve ilgili finansal hizmetler için geçici muafiyetler tanınması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir mekanizma kurulması, mutabakat maddeleri arasında nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrail işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Surla Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden vize şoku. İsrail basınına göre ABD Büyükelçiliği vize başvurusunda bulunan Ben-Gvir'den parmak izi ve sabıka kaydı istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde uygulamanın alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkına sahip olduğu ancak buna rağmen standart başvuru prosedürüne tabi tutulduğu belirtildi. İsrailli bakan da seyahatini iptal etti. Itamar Ben-Gvir, ABD-İran mütabakatını yok sayarak Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi değiliz ifadesini kullanmıştı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gözler Belçika'ya çevrildi. NATO Savunma Bakanları yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Brüksel'e gitti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefikler arasında savunma yükünün daha adil paylaşılmasının NATO'yu güçlendirdiğini söyledi. ABD'nin ittifaka bağlılığının sürdüğünü ifade etti.
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne güçlü destek geldi. Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımlarını hızlandırmak amacıyla 400 milyon avroluk ilave finansmanı onayladı. Söz konusu finansman, dağıtık enerjiye geçişin hızlandırılması programı için sağlanacak. Kapsamı genişletilen programla güneş

0: enerjisi projelerine ek olarak kara tipi rüzgar santralleri ve yeni nesil batarya depolama sistemleri de desteklenecek. Kaynak 200'er milyon avroluk iki kredi halinde. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası aracılığıyla kullandırılacak. Kaynakla Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasının daha da büyümesi hedefleniyor. Program kapsamında 1579 megawatt ilave yenilenebilir enerji kapasitesi ve 392 megawatt saat batarya depolama kapasitesinin desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 405 milyon dolarlık özel sektör finansmanının da harekete geçirilmesi öngörülüyor. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. İçişleri Bakanı Çiftçi yıl sonuna kadar sokak köpeği sorunu bitecek dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut, 3'ü de eski 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti, beğenmezsem bombardımana devam ederim dedi. Spor. ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı. İngiltere ile Hırvatistan ise şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi TRT1'den izleyebilirsiniz. Gece 2'de Gana Panama, saat 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. İki karşılaşma da TRT1'den yayınlanacak. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ezeli rekabet sürüyor. Beşiktaş Gain'le Fenerbahçe Beko finaldeki 4. randevuda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini deplasmanda 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Beko cuma günü oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler yarın 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul ve Trabzon 19, İzmir ve Diyarbakır 20, Bursa ve Malatya 17, Adana ve Antalya 22, Kayseri ve Bolu 13, Samsun 18, Şanlıurfa 25, Erzurum 11, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 11 kilometresinde yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bengüsü'ye yolculuk 7. ve son bölüm. Yazan Hasan Erkek, yöneten Murat Atak, yapımcı Metin Öztekin, efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Özlem Ersönmez, Adem Erol Kardeseci, Selim Selçuk Özdoğan, helvacı Okan Şenozan, Meryem Refika Özbayar.

Her birinin ayrı ayrı sorunları olan bir grup arkadaş, bayram tatilinden yararlanıp doğal güzellikleriyle ünlü Bengisu Gölü'ne gitmektedir. Başlangıçta 5 kişidir bu kafile. Ama yol ilerledikçe birileri ayrılır. Önce genç çift Ufuk'la sözlüsü Umut kavga ederler. Genç kız arabayı terk edince ayrılığa dayanamayan delikanlı da sözlüsünün ardından gider. Boşanmanın eşiğinde olan Nurhayat da kocasının ısrarına dayanamayarak barışmaya karar verince geriye bu yolculuğu planlayan Adem Bey ile öğretim üyesi Selim kalmıştır. Biri yıllar önce ölen karısının anılarından başka bir yaşam düşünememekte, öbürü ise iş hayatında yükselmek dışında mutluluğa kapısını aralamamaktadır. Ama alabildiğine mutsuzdur ikisi de. Tek umutları bir an önce varıp yaralarını iyileştireceğini sandıkları Bengisu Gölü'ne kavuşmaktır.

0: İşte geldik Selim Bey. Bu küçük tepeyi de aşınca Bengisu bütün güzelliğiyle karşımıza çıkacak.
1: Nihayet geldik demek. Öyle heyecanlıyım ki.
0: Hele be. Kalbim heyecandan duracak gibi. Bakın tabelada yazıyor. Bengisu Gölü.
1: Gölde güneşin batışı çok güzel oluyor demiştiniz.
0: Ah, güzel de söz mü Selim Bey? Buradaki kadar güzelini hayatımda hiç görmedim.
1: Gölde güneşin batışı. Kulağa hoş geliyor. Bir tablo ya da bir roman adı olabilirdi.
0: Bu güzelliği görünce bütün tabloları, romanları unutacaksınız.
1: O halde göl görününce arabadan inip gün batımını seyredelim. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
0: Ben de tam onu düşünüyordum. Zaten geldik. Şimdi göl görünecek.
1: Biz de Bengisu'ya kavuşacağız böylece.
0: Öyle Selim Bey. İşte aradığımız göl.
1: Bu mu? Sözünü ettiğiniz Bengisu Gölü bu mu?
0: Evet. Ama?
1: Sakın bir yanlışlık olmasın. Tabelada da yazıyordu ama. Yoksa birden çok Bengisu Gölü mü var?
0: Yok. Bir tek Bengisu Gölü var, o da bu Selim Bey. Ne olmuş bu göle? Şurada duralım da bir bakalım.
1: Sizin anlattığınız gibi değil.
0: Değil? Hiç değil. Nasıl olur bu? Etrafı büyük binalarla dolmuş.
1: Hem de ne binalar? Betonla kuşatılmış gölün çevresi.
0: Yazık. Nasıl da çirkin binalar. Nerede o güzelim yöre mimarisi?
1: Baksanıza. Ufuk görünmüyor ki güneşin batışı da görünsün. Güneş gölde değil, evlerin simsiyah çatılarında batıyor olmalı. Hem bakın rengi de pek parlak görünmüyor.
0: Haklısınız. Kirlenmiş gibi. Ne göl kalmış ne de kıyı. Dolmuş her taraf. Göl elden gitmiş. Şimdi size karşı da mahcup oldum.
1: Hayır Adem Bey, olur mu öyle şey? Sizin ne suçunuz var bu işte?
0: Ama benim yüzümden hayal kırıklığına uğradınız.
1: Benim hayal kırıklığına uğramam önemli değil de... anlattığınız güzellikteki bir gölün bu hale gelmiş olması çok üzücü.
0: Kahredici. Keşke hiç gelmeseydim. Gelmeseydim de hep hayalimdeki gibi kalsaydı. Bu halini hiç görmeseydim.
1: Üzmeyin kendinizi böyle.
0: Peki ne yapacağız şimdi?
1: Gelmişken iyice yaklaşıp ne olup bittiğini bir yakından bakalım.
0: İsterseniz dönüp gidebiliriz. Altımızda arabamız var nasıl olsa. Varsayın ki hiç gelmedik. Gölün bu halini hiç görmedik.
1: Varsaymak olmaz artık Adem Bey. Bir kere gelmiş bulunduk. Gelmişken de gidip bakalım. Hem çok yorulduk. Hele siz daha da çok yoruldunuz.
0: Evet ama ne yapacağız?
1: Kıyıya gidelim. Hem daha yakından görürüz. Hem de bu gece bir yer bulup kalırız.
0: Peki siz bilirsiniz. Kusura bakmayın. Sizi ta buralara kadar getirdim. Hem de onca yolu, onca sıkıntıyla açtık.
1: Lütfen Adem Bey, lütfen üzmeyin kendinizi.
0: Olur şey değil, olur şey değil. İnanamıyorum. Gölün bu hale gelmiş olmasına inanamıyorum.
1: İnsanlar Bengisu'yu bu hale getirirse hayat nasıl uzar, nasıl ölümsüzleşir?
0: Gölün huzur veren kıyıları çöplüğe dönmüş. Nasıl oldu da bu hale geldi?
2: Katilva! Katilva! Sazı bunlar!
0: Dur bakalım. Yaşlı helvacıyı hatırlıyorum ben.
1: Öyle mi? Hafızanız ne kadar güçlü Adem Bey?
0: 20 yıl önce buraya geldiğimizde de kağıt helva satıyordu. Tabii değişmiş, iyice yaşlanmış ama yine de hatırlıyorum. Gel bir merhaba diyelim. Belki ne olup bittiğini açıklar bize.
1: Peki Adem Bey.
0: Pazar ola!
3: Sağolasın beyim, sağolasın. Buyur. Kağıt helvalar çıtır çıtır.
1: Nasıl işler amca? Satış oluyor mu?
3: Çok şükür işte. Ondurmuyor ama işte öldürmüyor da. Eski bir zanaat bizimki beyim. Bizimle birlikte o da kaybolup gidecek.
0: Buraya 20 yıl önce gelmiştim ben. Hafızam beni yanıltmıyorsa o zaman da burada kağıt helva satıyordun sen.
3: Doğru. 30 senedir burada iş yaparım ben.
0: Ama o zamanlar böyle değildi burası. Ne olmuş Bengisu Gölü?
3: Vallahi beyim, orasını ne sen sor ne de ben söyleyeyim. 20-30 sene evvel cennet köşesi gibi bir yerdi burası. Sonra yavaş yavaş göz göre göre bu hale getirdiler. Şu beton binalara müsaade ettiler.
0: Gölün güzelim dokusunu mahvetmişler.
3: Hem de nasıl mahvettiler. Sonra şu konserve fabrikası. Sözde göldeki balığı kıymetlendirmek için açıldı. Ama tam aksi oldu. Fabrikanın atıkları gölün suyuna aktı. Göldeki balık cinsi azaldı. Neredeyse hiç kalmadı. Kuruluşunun ilk yıllarında ölüp kıyıya vurmuş balıklar görüldü. Dediklerine bakılırsa kalanlarında eti fayda yerine zarar veriyormuş insana. Sözde Bengisu balığı bu.
0: Peki kuşlar? Onca güzel kuş uçuşurdu göl üstünde. Onlara ne oldu?
3: Fikirlenince onlar da gölü terk etti. Bir kısmı da fabrikanın atıklarından zehirlenip öldü. Yüzlerce çeşit kuş vardı. Şimdi yalnız kargalar kaldı. Korkarım yakında onlar da terk eder gölü.
0: Yazık olmuş, yazık.
3: Ne yazık. Baktılar ki insanlar gölün namını duyup uzaklardan buraya geliyorlar. Her tarafı otel motel yaptılar. Ortalığı kirlettiler. Çerlerini çöplerini göle attılar.
1: Nasıl kıyıp da atmışlar. Yaşadığı çevreye bu kadar zarar vermek olur mu?
3: Bura halkının öyle işleri akıl ermez beyim. En fazla iki bakraç yoğurt veya tarlasında işte bostanında yetiştirdiği yemişi satar. Dışarıdan gelenler berbat etti göl. Etmeye de devam ediyorlar.
0: Keşke bu halini görmeseydim göl.
3: Keşke hiçbirimiz görmeseydik beyim. Keşke eski haliyle öylece kalsaydım.

0: Yine kitabınıza dalmışsınız Selim Bey.
1: Evet. Başka ne yapabilirim ki?
0: Sözde başınızı kitaplardan kaldıracak bir yere getirdim sizi. Ama fena halde yanılmışım.

0: Gölün bu hali karşısında insan daha çok kitapların arasına gömülmek istiyor, değil mi?
1: Dedim ya Adem Bey, kendinizi üzmeyin böyle. Gölün bu halinden ve buraya gelmiş olmamızdan dolayı kendinizi sorumlu tutmayın. Kitaplara gelince, bu yalnız gölle ilgili bir konu değil. Benim karakterim böyle. Hayatta aradığımı bulamayınca kitaplara yöneliyorum. Gerçek dünyada bulamadığımı kurmaca dünyada arıyorum. Çoğunlukla buluyorum da. Belki benim de bengi suyum kitaplar, hayaller.
0: Öyle olsun Selim Bey. Bir an önce dinlenelim de yola çıkalım bence. Gölün bu hali çok dokunuyor içime.
2: Oh, iyi günler çocuklar.
1: İyi günler teyze.
2: Yoğurdum var, ister misiniz?
1: İsteriz tabii teyze. Ama yoğurdum taze mi, güzel mi bakalım.
2: Taze çocuklar, taze. Böyle yoğurdu bir yerde bulamazsınız. Kendi ineğimizin yoğurdu.
0: Bize çocuklar dedin. Arkadaşımı bilmem ama benim yaşım o kadar arttı ki.
2: Arttı da kaç oldu? Ha? De bakalım hele. Kaç oldu yaşın?
0: 57.
1: Benimki de 33.
2: Gördünüz mü? Benim yanımda çocuk sayılırsınız elbet.
1: Öyle mi teyze? Sen kaç yaşındasın?
2: Yanlış hesap etmiyorsam 82 oldu.
0: Oo, maşallah. Halbuki daha genç gösteriyorsunuz.
2: Yok canım. Gençlik mi kaldı?
0: Bize adını bağışlar mısın?
2: Hay hay. Adım Meryem.
0: Benimki de Adem. Arkadaşım Selim.
1: Bu yaşta böyle genç göstermenin sırrı nedir Meryem teyze? Yoksa Bengüsu Gölü'nün hikmeti mi seni böyle genç tutan?
2: Yok evladım. Bengüsu Gölü'ne bu sene geldim. Şimdiye kadar da bir hikmetini görmedim. Gölün kendine faydası yok. Geçen gün romatizmam tutunca ayaklarımı suya soktum da yaralar çıktı her tarafında.
0: Peki bir hikmeti yoksa niye geldin göl kıyısına?
2: Göl eskiden beri nam salmış dört bir yana. Bize de bir faydası olur diye geldik ama nerede? Biz şu dağın eteklerindeki köyde yaşarız. Oğlum köyün çobanıdır. Romatizmalarım artınca oğlum 15 yaşındaki torunumla beni getirip bu gölün kıyısına bıraktı. Bir de eski bir ev tuttu bize. İki tane de inek getirdi köyden. Torunum inekleri otlatıyor. Ben de sütlerini sağıp yoğurt yapıyorum işte. Öyle para pul sahibi olamadığımız için yoğurtları satıp öteberi alıyoruz. Şimdilik geçinip gidiyoruz.
1: Demek gölün bir faydası yok öyle mi?
2: Artık yok. Eskiden belki vardı. Keşke köyümde kalsaydım. Oranın havası daha güzeldir. Suyu daha lezizdir. Sonra hısım akrabanın yanında olursun. Hasretlik çekmezsin. Ne işim vardı benim elim Bengüsu Gölü'nde? Benim Bengüsu'yum köyümün pınarında akar yavrum.

0: İyi ki dönmeden emektarı tamire verdik Selim Bey. Meğer farkında olmadan büyük bir felaket atlatmışız.
1: Öyle mi? Nasıl bir felaket?
0: Emektarın denge çubuğu yolda kırılmış da haberimiz olmamış. Öylece uzun bir yol gelmiş olmamıza tamirci çok şaşırdı.
1: Neyse iyi olmuş. İşte dönüyoruz Adem Bey. Geldiğimiz yere, kendimize dönüyoruz yeniden.
0: İyi ki çok kalmayıp hemen dönüş yoluna çıktık Selim Bey. Yoksa gölün o haline dayanamayacaktı. Gölün yarattığı hayal kırıklığı için tekrar özür dilerim.
1: Yapmayın artık Adem Bey. Hiç öyle hayal kırıklığı içinde değilim. Halimden de çok memnunum. Çok güzel, çok yararlı bir yolculuk oldu bu. Tıpkı hayat yolu gibi önemli olan hedef değil, yolun kendisidir zaten. Süreçtir yani. Onun için merak etmeyin. Yol da güzeldi, yolculuk da.
0: Ama uzun bir yol oldu değil mi?
1: Günlerdir, aylardır, hatta yıllardır yoldaymışım gibi geliyor. Ama bize uzun gelmesi belki de yoğunluktan oldu. Yol boyunca ne kadar çok şey yaşadık, ne kadar çok şey düşündük, konuştuk, ne kadar çok şey hissettik. Sonra yeni kararlar aldık.
0: Değil mi ya?
1: Bu yolculuğun hayatlarımızı gözden geçirme konusunda bu kadar yararlı olacağını hiç tahmin etmemiştim.
0: Sahi.

0: Bengüsü Gölü'nün kıyısına yerleşme hayalleriniz göl suyuna düştükten sonra hayatınıza ilişkin yeni kararlar aldığınızı söylemiştiniz. Bilmem de bir sakınca var mı?
1: Ne sakıncası olacak Adem Bey? Tersine sizinle paylaşmak istiyorum.
0: Sağ ol.
1: Birincisi kariyerimi bırakmamaya, döner dönmez doktora tezimi tamamlamaya, kariyer yolculuğuma kaldığım yerden devam etmeye karar verdim.
0: Çok güzel, tebrik ederim.
1: Ama aynı biçimde değil. Tabii yine önemseyeceğim, yine yetkin bir tez yazacağım. Ama hayata da şans tanıyacağım. Tezimi, çalışmalarımı kendime bir işkence haline getirmeyeceğim. Bir denge kuracağım hayatla sanat bilim arasında.
0: Benim de demeye çalıştığım şey bu, denge.
1: Hepsine dengeli bir biçimde ve yerli yerinde vakit, enerji, emek harcayacağım. Birinin yerine öteki geçmeyecek.
0: Çok yerinde bir karar bu.
1: Sonra hayata ve kendime biraz daha şans tanımak için de yeni kararlar aldım.
0: Öyle mi? Bakın bunu daha çok merak ettim.
1: Döner dönmez beni sevdiğine inandığım biriyle Canan'la daha yakından ilgileneceğim. İçlerinden beni en çok anlayan o çünkü.
0: Bu da çok hoş.
1: Belki tam olarak aradığım biri değil. Ama mükemmeli arayacak olursam ömür boyu yalnız kalacağım.
0: Öyle ya.
1: Canan işliyse zeki bir kız. Sonra öğrenmeye, değişmeye açık biri. Kendini geliştirmeye de hazır sanki. Birilerinin elinden tutması buna yetebilir. Bu neden ben olmayayım?
0: Çok doğru yoldasınız Selim Bey. Bence böyle devam edin. Hiç sağa sola sapmayın. Ama aldığınız bu kararları uygulamak biraz zor olmayacak mı? Hani onca yılın alışkanlığından sonra... Bir de hepsine yeterince zaman ayırmak, emek vermek.
1: Kuşkusuz güç olacak tabii. Ama mücadele etmeli Adem Bey. Hayat öyle kolay değil demek ki. Aklıma Şiller'in şu güzel sözü geliyor. Hiçbir şey için cesaret etmeyen, hiçbir şey için umut beslemez.
0: Çok güzel. Daha güzel nasıl söylenir? Cesaret. İşte bu ihtiyacımız olan şey. Biliyor musunuz? Ben de oğlum Özgür Taylan'la barışmaya karar verdim.
1: Çok iyi yapmışsınız. Sizden de bu beklenirdi zaten.
0: Hayatımın kalan kısmını tek başına değil, sevdiklerimle geçirmek istiyorum. Oğlumla kucaklaşmak istiyorum. Karımın onca yıllık hasretini onunla paylaşmak istiyorum. Sonra çocuklar olmuş, gidip torunlarımı sevmek istiyorum. Belki de benim Bengüsü'yüm bunlar olacak. Anılarım, oğlum.

0: torunlarım.
1: Kutlarım sizi Adem Bey. Ne güzel düşünmüşsünüz.
0: Keşke daha önce bu kararı alsaydım. Hayat üzerine düşünmek için ille de yola mı çıkmak gerekiyor?
1: Ama bu çok ilginç değil mi? Onca yol aldık Bengisu'ya ulaşmak için. Dönüp dolaşıp yine kendimize geldik. Belki de onun için Hacı Bektaş'ın dizeleri yol boyunca çınlayıp durdu kulaklarımda. Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet hırkada, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Kabe'de, hacda değildir.
0: Ne güzel söylemiş, diline hayran olduğum aşk. Kim bilir, belki de Bengisu hepimizin içindedir.
1: Kim bilir?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün günlük yaşamın kahramanları, banyo hatlarının mirası ve geleceğini konuşacağız. Demir ağlar bir kentin sadece coğrafyasını çizmez, onun ruhunu, sabrını ve hikayesini de birbirine bağlar. Banyo trenleri her sabah kentin çeperlerinden merkezine umut, emek ve insan taşıyan sessiz nehirlerdir. Bugün o soğuk çeliğin üzerinde yükselen sıcak hayatlara, geçmişin silinmez izlerine ve yarının bizi bekleyen fütüristik ufkuna doğru geniş açılı bir bakış fırlatacağız. Zamanın peronunda yerleriniz hazırsa yolculuğumuz başlıyor. Yolculuğumuza kentin estetik ruhunu şekillendiren mimari dokuyla başlıyoruz kıymetli dinleyenler. Banyo hatlarından bahsettiğimizde zihnimizde yalnızca bir ulaşım ağı değil, kente vurulmuş kalıcı bir sanatsal mühür de canlanır. O yüksek tavanlı taş istasyon binaları, döküm demir sıcaklar, yolcuları selamlayan anıtsal saatler. Onlar sadece birer bekleme salonu değil, kavuşmaların neşesini ve ayrılıkların burukluğunu taş duvarlarda saklayan birer abidedirler. Kafanızı kaldırıp o saçaklara baktığınızda bir dönemin estetik anlayışını, işçiliğe gösterilen saygıyı görürsünüz. Bugün kentsel dönüşümün hızla değiştirdiği şehirlerimizde bu mekanların hafızasını korumak hayati bir önem taşımaktadır. Çekiç seslerinin ve yükselen gökdelenlerin arasında bu istasyonlar kentin köklerine tutunma çabasıdır. Sosyologların kentsel dokuyu incelerken sıklıkla üzerinde durduğu bir kavram vardır. Zamanın verimli yönetimi. Modern çağ insanı saniyelerin kölesi yaptı. Büyük şehirlerde mesafeleri artık kilometrelerle değil, dakikalarla ölçüyoruz. Trafik yoğunluğundan bağımsız, rayların üzerinde kesintisizce akan bir hayat, insanımıza en büyük zenginliği, yani zamanı geri armağan eder. Bir banyo treninin dakikliği sayesinde kazanılan o kıymetli dakikalar, akşam yemeğinde bir araya gelebilen aileleri, çocukların yüzündeki tebessümü ve stresten arınmış bir zihni beraberinde getirir. Bu ulaşım biçimi, kentin merkezindeki o sıkışmış, maliyetli ve yorucu yaşam alanlarına alternatif sunarak, banyolarının kendi içindeki o sakin mahalle kültürünü de besler. İnsanımız, gündüz şehrin ekonomik ve kültürel nimetlerinden faydalanırken, akşamları demir yollarının rehberliğinde kendi sıcağında, o dingin yaşam alanlarına geri dönebilir. Bu denge, kentsel huzurun en temel anahtarlarından biridir. Bunun yanı sıra, vagonların içi de kendi başına yaşayan, kentin genetiğini taşıyan benzersiz birer mikrokozmostur. Kapılar kapandığı andan itibaren, dışarıdaki dünyanın o keskin sosyal hiyerarşileri, unvanları ve yapay sınırları birdenbire tüm önemini yitirir. Sınıflar, makamlar, lüks kart vizitler peronun soğuk betonunda kalır, içeri adım atıldığı an herkes sadece yolcu kimliğiyle eşitlenir. Aynı koltuk dizisinde kader birliği etmişçesine yan yana oturan insan manzaralarına bir bakın. Bir tarafta sabahın ilk ışıklarıyla dersine yetişmeye çalışan, önündeki nota dalmış bir üniversite öğrencisi, hemen yanında nasırlı elleriyle ceketinin düğmesini ilikleyen, fabrikadaki vardiyasına saniyeleri sayan bir işçi. Karşılarında tıp fakültesinin yoğun nöbetinden dönen yorgun gözlü bir hekim ve kucağındaki örgüyle zamanı ilmek ilmek dokuyan başka hiçbir ortak mekanında.

böylesine tezat ve bir o kadar da muazzam bir toplumsal çeşitliliği bu denli zarifçe, çatışmasızca harmanlanmış göremezsiniz. Vagonlar kentin en demokratik, en samimi sahneleridir. Omuz omuza yapılan bu yolculuklar bizlere unuttuğumuz bir hasleti yeniden hatırlatır. Birbirimizin yüzüne bakmayı, yabancının gözündeki insanı fark etmeyi ve toplumsal çeşitliliği doğal bir hayat akışı içinde kabullenmeyi. Sabahın sessiz mahmurluğu, akşamın yorgun iç çekişleri bu vagonların havasına karışır. Kentin bir ucunda mahrumiyet içinde saklı kalmış parlak bir zekanın, bir cevherin, şehrin tam kalbindeki büyük bir eğitim ya da çalışma imkanına erişebilmesini sağlayan şey, cebindeki o mütevazı tren biletinden başkası değildir. Demiryolu, fırsat eşitliğinin de raylar üzerindeki tecellisidir. Kentin kılcal damarlarından akan bu sessiz adalet, toplumsal barışın en güçlü teminatıdır. Tam da bu noktada yayın merkezimize ulaşan çok kıymetli bir dinleyici notunu, kentin o canlı şahitlerinden birinin sesini sizlerle paylaşmak isterim. Aylin Hanım mektubunda bizlere şöyle seslenmiş. Fakülte yıllarım boyunca her sabah o hat üzerinde seyahat ettim Yasemin Hanım. Camdan izlediğim mevsimlerin değişimi, ağaçların sararıp yeniden yeşerdiğini görmek benim için okul derslerinden daha derin bir hayat dersiydi. Tren, evimle meşgalem arasında adeta kendime ait bir tefekkür alanıydı. Bugün kendi aracıma sahibim fakat ne zaman trafikte sıkışıp kalsam, o vagonlardaki dinginliği ve çeliğin raylarla buluştuğu o ahenkli sesi derinden özlüyorum. Aylin Hanım'a kentin hafızasına ışık tutan bu zarif hatırası için teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten de o ritmik ses koca bir neslin hayat metronomunu oluşturmuştur. O ritimle büyüyen, o ritimle hayaller kuran ve o ritimle evinin huzuruna dönen milyonların ortak şarkısıdır bu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda seyahatimiz kesintisiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi yüzümüzü kentin bugünkü sosyolojisinden tamamen ayırıp geleceğin o göz alıcı, teknolojik ve doğayla barışık ufkuna doğru çeviriyoruz. Zira rayların hikayesi bitmedi. Aksine yarının dünyasında çok daha hayati bir başrol oyuncusu olarak yeniden yazılıyor. Bugün şehir plancılarının bütünüyle üzerinde birleştiği tek bir gerçek var. Geleceğin akıllı şehirleri gücünü demir ağlarının esnekliğinden alacak. Geleceğin banyo hatları şehre tamamen entegre, yapay zeka algoritmalarıyla yönetilen ve baştan aşağı dijital bir çehreye bürünüyor. Gözlerinizi kapatın ve tahayyül edin. Çok değil, yakın bir geleceğin sabahındayız. Evinizden çıkıp istasyona doğru adımlarken akıllı telefonunuz ya da giyilebilir sistemleriniz sizin yerinize tüm kentsel organizmayla konuşuyor. Sizin için en uygun vagonu, o vagondaki anlık doluluk oranını, hatta perona ineceğiniz saniyeyi milimetrik olarak hesaplamış oluyor. Nesnelerin internetli teknolojisi sayesinde treninizle şehrinizdeki trafik sinyalizasyonları, diğer otonom araçlar ve lojistik ağlar eş zamanlı bir iletişim içinde çalışıyor. Seyahat süreleri insan hatasından arındırılmış bir biçimde hiçbir belirsizliğe ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde optimize ediliyor. Peki ya o vagonların içi nasıl bir çehreye bürünüyor? Gelecekte vagonlar sadece koltuklardan ibaret pasif mekanlar olmaktan çıkıyor. Gelişen malzeme bilimiyle birlikte tren camları birer şeffaf bilgi ekranına, yani arıtılmış gerçeklik panellerine dönüşüyor. Camdan dışarı baktığımızda yanından geçtiğimiz tarihi bir yapının kaçıncı yüzyılda yapıldığını, kentin o anki anlık hava kalitesi endeksini ya da varacağımız istasyondaki tiyatro oyunlarının bilet durumunu görebileceksiniz. Dahası bu vagonlar kentin hareket halindeki yeni sosyal alanları haline geliyor, sessiz çalışma bölümleri, dijital kütüphaneler ve seyahat esnasında interaktif bilgi alışverişi sunan inovasyon köşeleri yolculuk kültürümüzü kökten değiştirecek. Ancak bu muazzam teknolojik devrimin en elzem, en hayati sütunu şüphesiz ki ekolojik sürdürülebilirliktir. Küresel iklim kriziyle abansız bir savaş yürüttüğümüz bu çağda kent

Sel ulaşımın karbon ayak izini sıfıra indirmek, yarınlara, çocuklarımıza olan en büyük borcumuzdur. Geleceğin banyo trenleri, fosil yakıtları tamamen dünya tarihinden silen, gücünü %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından, hidrojenden ve güneşten alan mühendislik harikaları olacak. Raylar üzerinde sürtünmesizce adeta bir bulut gibi süzülmesini sağlayan maglev, yani manyetik levitasyon teknolojisi, hem enerji tüketimini asgariye indirecek, hem de şehirlerdeki gürültü kirliliğini tamamen tarihe gömecek. Trenlerin frenleme esnasında ürettiği o devasa kinetik enerji ise ziyan edilmeyecek. Akıllı şebekeler vasıtasıyla istasyonların, hatta çevre mahallelerin aydınlatılmasında kullanılmak üzere şehir sistemine geri kazandırılacak. İstasyon binaları da bu yeşil dönüşümün bayraktarlığını yapıyor kıymetli dinleyenler. Yarının istasyonları sadece içinden geçilen transit beton kütleler olmaktan çıkıp kentin yeni yeşil kalpleri haline geliyor. Çatıları tamamen esnek güneş panelleriyle kaplı, yağmur suyuna %100 hasret ederek kendi ekosistemini besleyen, dikey tarım vahaları barındıran biyomimari yapılar bizleri karşılayacak. Tren hatlarının geçtiği o eski hat boyları ise kentin ortasında birer beton yarası değil, biyoçeşitliliği koruyan, kuşların göç yollarını besleyen, endemik bitkilerin sığınağı olarak korunaklı yeşil koridorlar olarak tasarlanıyor. İstasyondan adımınızı attığınız an sizi karşılayan entegre bisiklet yolları, elektrikli mikro mobilite istasyonları ve temiz enerjiyle çalışan otonom mahalle mekikleri, evinizle istasyon arasındaki o son metreyi bile pürüzsüz, doğaya sıfır zarar veren ekolojik bir zincire dönüştürecek. İşte demir yollarının geleceği, teknolojinin soğuk ve mekanik yüzünü değil, doğanın ve insanın o muazzam, sıcak uyumunu rayların üstüne taşıyacak. İşte kıymetli dinleyenlerimiz, tarihin o ilk mazi kokan, siyah dumanları gökyüzüne birer hüzün nişanesi gibi savuran kömürlü buharlı lokomotiflerden, geleceğin yapay zeka destekli, rayların üzerinde adeta bir bulut hafifliğiyle süzülen fütüristik ve manyetik yeşil trenlerine kadar uzanan bu devasa, bu muazzam döngüde, çağlar kabuk değiştirse, imparatorluklar yıkılıp yerine yepyeni dünyalar

İnsan ve onun o hiç eskimeyen, hiçbir siber ağın tutsak edemeyeceği kadim duyguları. Yapay zeka sistemleri, otonom algoritmalar ve görünmez akıllı sensörler şehir hayatının o karmaşık sefer planlarını en kusursuz, en milimetrik, insan hatasından bütünüyle arındırılmış biçimde tanzim edebilir. Vagonlarımız küresel iklim krizine meydan okuyan, doğanın bağrından filizlenmiş gibi çevreye sıfır karbon bırakan birer fütüristik mühendislik harikası olarak inşa edilebilir. Pencerelerimiz bizi sadece dış dünya coğrafyasıyla değil, dijital evrenlerin en uç noktalarıyla buluşturan sanal gerçeklik ekranlarına da dönüşebilir ve araçlarımız metalin çelikle dansı eşliğinde muazzam, hayal sınırlarını zorlayan bir süratte akıp gidebilir. Lakin dostlar unutmayalım ki o soğuk demir hatların bağrında ve o vagonların sessizliğinde taşıdığı asıl büyük ve o kutsal anlam, yani insanı insana, hayatı hayata kavuşturma gayesi hiçbir vakit eskiyen, modası geçen, teknolojinin soğuk dişlileri arasında ezilip giden bir mefhum olmayacaktır. İnsanoğlunun dehasıyla şekillenen o metal alaşım, o soğuk çelik ne kadar mesafeli ve sertse, o çeliğin üzerinde her sabah ve her akşam kesintisizce bir nehir gibi akan o mütevazı hayatlar, o vagonlarda taşınan umutlar, sancılı özlemler, kavuşma heyecanları ve gecenin karanlığında saklanan kırık dökük hayaller o kadar sıcak, o kadar kırılgan ve o kadar canlıdır. Yine bir akşamüstü kentin o gri, o yorucu siluetinin üzerinden sıyrılıp pencerelerden vagonun içine sarı bir ipek gibi süzülen o tanıdık, huzurlu gün batımını izleyen bir üniversite gencinin istikbale, hayata dair kurduğu o tertemiz, o büyük hülyalar yine o vagonların hafif beşik gibi sarsıntısında filizlenip boy verecek, büyüyecek. Gün boyu helal rızkı, çoluk çocuğunun geleceği için fabrikada, atölyede, büroda ter dökmüş, bedenindeki ve zihnindeki her bir hücreye kadar yorulmuş bir anne ya da babanın, kendi semtinin onu hasretle bekleyen yuvasının, çocuklarının gözlerini yola diktiği o mütevazı mahalle istasyonunun ismini, perondaki o tok, o emniyet ve sükunet veren sesten duyduğunda hissettiği mübarek, o kelimelerle tarif edilemez eve dönüş huzuru, bundan 100 yıl sonra da bu toprakların mayasında, bu rayların üzerinde baki kalacaktır. Çünkü demir ağlar bir kentin coğrafi haritasında sadece A noktasıyla B noktasını birleştiren beton ve çelikten ibaret fiziki yollar değildir sevgili dinleyenlerimiz. Onlar kentin ruhunu gizlice besleyen, toplumu tüm farklılıklara rağmen tek bir potada eriten ve birbirine kenetleyen görünmez canlı sinir sistemleridir. Bizleri birbirini hiç tanımayan binlerce insanı aynı kader çizgisiyle birbirine sarsılmaz bağlarla bağlar. Farklı hayatları, farklı acıları ve sevinçleri tek bir kompartımanın havasında mühürler. Mesafeleri zamandan koparıp, yolları alelade bir yolculuk olmaktan çıkararak kutsal birer vuslata dönüştürür. Zaman ne kadar acımasız ve hızlı akarsa aksın, dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, bu kadim demiryolu mirası insan kalbinin çarptığı, bir gözün hasretle yol gözlediği her peronda, her küçük istasyonda, her sabahın şafağında ve her akşamın alacasında yeniden can bulacak, rayların üzerinde insanlığın nabzı olarak atmaya, kıyamete değin devam edecektir. Tıpkı ruhumuzun en derin tellerini titreten, çeliğin sesini kelimelerle ebedileştiren ve rayların gizli şarkısını mısralara döken o derin sözlerde dile geldiği gibi. Demir ağlar kuşatır kentin yorgun tenini, raylar taşır ömrümüzün gelenini gidenini. Her istasyon bir durak, bir duraklama hüzne. Vagonlar ayna tutar insanın iç yüzünü. Sabahın telaşıyla dolar boşalan peron, akşamın huzurudur yuvaya dönen vagon. Bir buharlı rüyadan

Gelen yarın, sırrını saklar çelik o vefalı rayların. Zaman akar, değişir kentin koca çehresi, bitmez raylar üstünde ustatın hikayesi. Rayların izinde kah maziye daldık, kah istikbale yelken açtık. Rayların Belleği programımızın bu son durağında bizlere kulak verdiğiniz, anılarınızı ve gönül kapılarınızı açtığınız için hepinize en kalbi şükranlarımızı sunarız. Ancak yolculuğumuz burada tamamen bitmiyor. Gelecek hafta aynı saatte yeni bir özgürlük, trenler ve kadınların kamusal alana çıkışı başlığı altında Rayların Belleği programını konuşmaya devam edeceğiz. Rayların toplumsal dönüşümdeki o muazzam gücünü kadınların hayatına dokunan yönleriyle ele alacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Programımızın hayata geçmesinde, sesimizi sizlerle pürüzsüzce ulaşmasında büyük emeği olan yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu günler dileriz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun o güvenli limanında haftaya yepyeni bir içerikle farklı hatıra duraklarında yeniden buluşmak ümidiyle. Şehrin asil ritmini kaçırmayın ama ruhunuzun o sakin peronunu da daima muhafaza edin. Hoşça kalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Eskiden evlerin çatılarında televizyon antenleri bulunurdu. Görüntü gelmiyorsa biri çatıya çıkar, anteni düzeltir ve sonra aşağıya bağırırdı. Oldu mu? Sabahleyin kahvaltı yapacak çocuk annesine sorar. Anne, kek oldu mu? Kahvaltı masasında baba evin hanımına sorar. Hanım, çay oldu mu? Eşi de genellikle oldu diye cevap verir. Oldu sözü, bir eylemin bittiğini belirtmek için kullanılır. Gündelik konuşmada sık kullanılan oldu kelimesi, şarkılarda da şiirlerde de geçer. Nazım Hikmet'in 857 adlı bir şiiri var. Belde-i Tayyibe der İstanbul'a. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul'u. Nazım, Bizans'a fetihten sonra İstanbul denilmesini, yani bir değişimi, oldu sözüyle anlatmaktadır. Halk müziğimizde 70-80 yıldır bilinen bir Edirne türküsü. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Sözleriyle başlar. Bu türküde kızılcıklar oldu mu? Kızılcık meyvesinin toplanıp toplanmadığını, çoraplar ayağına oldu mu ise çorabın rahatça giyilip giyilmediğini sormaktadır. Oldu sözü ilk dizede toplamayı, İkinci dizede giymeyi karşılar. Cümle sonundaki her iki oldu fiili bir eylemi göstermektedir. Ol yardımcı fiil kökünden dı geçmiş zaman ekiyle yapılan oldu sözü hem geçmiş zamanı hem de tamamlanmamış şimdiki zamanı belirtir. Evleneli bir ay oldu denildiğinde geçmiş zamanı, artık gider oldum cümlesinde ise tamamlanmamış şimdiki zamanı anlatır. Bazen de ünlem sözüdür. Başka sıkıntın var mı? Yerine kullanılan oldu canım sözü ünlemdir. Oldu pişmanlık da belirtebilir. Bir kere evet demiş olduk sözündeki pişmanlık duygusu oldu sözünde gizlidir. Oldu kelimesine belirli olarak peki, evet, tamam gibi anlamlar da yüklenir. Bir kere peki demiş olduk ve bir kere tamam demiş olduk cümlelerindeki peki, evet ve tamam aynı anlamı ifade eder ve geçmiş zamanı belirtir. Oldu sözü, oluşma ve başlama işini de açıklar. At da katılınca ekip tamam oldu cümlesi, görevlendirilen ya da bir işe başlayan grubu anlatır. Düşman bizi sürekli gözetler oldu cümlesinde, başlayan ancak devam eden bir

0: eylem belirtilmektedir. Bir niyeti belirtmek için de oldu kelimesini kullanırız. Babam bana para verecek oldu cümlesinde bir niyet sezdirilmektedir. Bugün gidersin tamam mı sorusuna vereceğiniz oldu cevabı peki, evet, tamam dışında hay hay, elbette, baş üstüne, olur, tabii anlamlarına da gelebilir. Oldu, beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi sonucu kullanılan kelimedir. Nihayet oldu deriz. Oldu işte diye seviniriz. Hatta rüyalarım gerçek oldu diye de konuşabiliriz. Oldu, hayatın olağan akışındaki gerçekleşmelerde de kullanılır. Arabam tamir oldu. Üstüm başım boya oldu. Yol çok kalabalık oldu cümlelerinde olmak fiilinin gerekçeleri vardır. Ana Türkçe'de oldu yerine boldu denilmiştir. 735 yılında dikilen Orhun yazıtlarında bilgim bilmez tek boldu cümlesi bilir aklım bilmez oldu diye çevrilmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Bakışı bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçisini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin görüşmede Türk-Rus istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkisine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar başıboş köpek sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazaların azaldığını söyledi. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında baro başkanının da olduğu 12 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler adli tıp kurumunda kan ve saç örneği verdi. Baro başkanıyla birlikte ifadesi tamamlanan 9 avukat serbest bırakıldı. 3 avukatın ifade işlemi devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü mevcut 6 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disiplin süreçleri bugün toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nda gündeme gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurulması ile ilgili iddialara yanıt verdi. İki seçeneğin masada olduğunu belirtti. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var, başka partiye geçme ihtimali de var dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecinin yürütülmesi halinde uzlaşıya açık olduğunu da ifade etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 52. oturum sona erdi. Duruşmada eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Burak Gökçe'nin avukatı

savunmasını bitirdi. Ardından Metin Bal ve Ramazan Gülten'in savunmalarına geçildi. Heyetin bugün sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin inceleme yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen nükleer müzakereye ilişkin yeni açıklama yaptı. Tahran'ın nihai anlaşmayı kabul edeceğini düşündüğünü söyledi. ABD basını İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasından yaptırımların hafifletilmesine kadar birçok başlığı içerdiği belirtildi. Nihai anlaşma içinse 60 günlük müzakere süreci öngörülüyor. Soykırımcı İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da zulüm artarak devam ediyor. İsrail işgalciler bir cami ile Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi. İşgalci unsurların baskınlarında da 4 Filistinli yaralandı. Lübnan'da da ateşkesi ihlal eden katil İsrail unsurları ülkenin güneyindeki Sur'la Nebatiye şehirlerini bombaladı. İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın güneyindeki evleri yok etmeyi durduramayız şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Dünya Kupası D grubunda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da başlayacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahne aldı. Belçika ile karşılaşan Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler bugün 19.30'da Fransa ile karşılaşacak. 19.30'daki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Havalar iyice ısınmaya başladı. Yine güneşli sıcak bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Ahmet Can Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu haftaki bölümünde Azerbaycan'ın yetiştirdiği büyük hanendelerden Azerbaycan halk sanatçısı Mensum İbrahimov'u ve Karabağ Muam grubunu konuşacağız. Müzik yolculuğumuza Mensum İbrahimov'un sesinden Karabağ zaferine ithaf edilen çok anlamlı bir eserle başlıyoruz. Sözleri Fazile Karahan kızına, müziği Ülker Mustafazade'ye ait Zafer Namesi adlı eser sizlerle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'linden Tartelinden devam ediyor. Her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz,
1: Hoş
0: sefalar
1: buldum,
0: getirdiniz.
1: hoş buldum Mustafa Bey, sağ olun. Teşekkür
0: Mensum
1: ederim.
0: İbrahimov'un sesinden Zafernamesi adlı eseri dinledik. Ne kadar
1: Evet.
0: güzel seslendirmiş. Yani
1: Evet.
0: insana böyle büyük bir coşku veriyor. Neler
1: Evet,
0: söylersiniz?
1: evet. Elbette ki Mensum İbrahimov Azerbaycan'ın çok değerli bir ses sanatçısıdır. Onun hakkında çok şeyler söylenebilir. Mensum İbrahimov Karabağlıdır. Sadece bir coğrafya değildir. Karabağ Azerbaycan'ın kültür beşiğidir, muğam beşiğidir, şiir beşiğidir.

0: şöyle bir şey aklıma geldi. Biz Asef Zeynal'ın müzik kolejinde okuduğumuz yıllarda biz öğrencileri Karabağ'a, Şuşa şehrine tatil amaçlı göndermişlerdi. Belki de özellikle biz öğrencileri geleceğin sanatçıları olarak bu büyülü atmosferi havaya teneffüs etmek için, orada yaşamış sanatçıların ruhunu hissetmek için mi Şuşa'ya göndermiş olabilirler mi? Bu geçti aklımdan, biliyor musunuz, bu Mensum Bey'i dinlerken. Evet. Gerçekten oranın havası o kadar temizdir ki orada insan sesi sanki ayrı bir tınıya kavuşur. Belki de bu ab-ı havaya göredir ki oradan böyle dahi sanatçılar çıkmış ve dünyada meşhur olmuşlar, tanınmışlar.
1: Evet.
0: Şuşa şehri yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar Karabağ ve özellikle Şuşa işgal altında kaldı, biliyorsunuz. Hı hı. Ermenilerin işgali altındaydı. Azerbaycan halkı bu ayrılığın acısını yıllarca yüreğinde taşıdı. 2020 yılında kazanılan vatan muharebesiyle Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Şuşa'nın kurtarılması bütün Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı. Bu süreçte Türkiye ve Azerbaycan'ın sergilediği kardeşlik ve dayanışma da Türk dünyası açısından son derece anlamlıydı. Bugün Karabağ'da yeniden hayat kuruluyor. Konserler veriliyor, festivaller düzenleniyor ve Muğam yeniden kendi yurdunda yankılanıyor.
1: Evet. Abdullah Hocam, çok güzel ifade ettiniz. Karabağ, Azerbaycan halkının gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olmuş. Aynı zamanda biraz önce dinlediğimiz eserde doğrudan Karabağ zaferini anlatıyor bizlere. Kıyamete kadar Karabağ, Şuşa var olsun.
0: Var olsun.
1: Oralarda Türk bayrağı dalgalansın.
0: Amin.
1: Dostluğumuz, birliğimiz daim olsun diyoruz.
0: Daim olsun, evet.
1: Abdullah Hocam, şimdi biz program boyunca Mensum İbrahimov'u konuşacağız uzun uzun. İsterseniz şimdi sizden bir enstrümantal eser dinleyelim.
0: Evet, tamam.
1: Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
0: Tamam, olur. Biz Fikret Emirov'un Kör Arap mahnısı var.
1: Evet.
0: Bestesi. Onu
1: çok güzel.
0: Bir icra edelim.
1: Buyurun. Keyifle dinliyoruz.

0: geçişler vardı, mutlaka oluyor. Ama bizde şubeler vardı. Bizdeki geçişler daha farklıdır. Mesela diyelim ki Rast makamı Berdaş'la başlıyor. Ondan sonra Maye'ye geçiyor. Sonra Üşşak'tı, Hüseyinli'di. Bunlar tekrarlanınca, okununca tonalite de değişebiliyor.
1: Evet.
0: Yani diyelim ki Berdaş solundan başlıyor. O Hüseyinli'de do sesine geçiyor. Vilayeti de re sesine geçiyor. Re sesinde tını. Tını orada değişiklikler oluyor. Bu hem biraz zorluğu var bu işin, hem de bir makamsal değişiklikte kulak tazeleniyor. Yani kulakta bir yeni bir ses duyuyorsunuz, yeni bir akım duyuyorsunuz. Bu bizim makamların özelliğidir ki şubeler arasında renkler de çalınır. Ondan sonra tesifler, mugamlar, mugam şubeler arasında tesif de okunur. Bu şekilde bizde evet geçişler hem biraz zordur, hem de zorluğunun yanında da güzelliği vardır.
1: Evet. Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eseri dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Evet, memnun değilim.
1: Bestesi İbrahim Topçu Başova, sözleri ise Enver Ali Beyli'ye ait. Dağlarda duman güzeldir. Güzeldir değil mi? Hep birlikte dinliyoruz.
0: Dinleyelim, evet, çok güzel bir parçadır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'den Tartel'inden devam ediyor. Abdullah Hocam,
1: Evet.
0: Karabağ Muğam grubu nasıl kuruldu? Bu topluluğun Azerbaycan müziğindeki yeri nedir? İsterseniz sohbetimize buradan devam edelim.
1: Karabağ Muğam grubu Azerbaycan'ın geleneksel Muğam sanatını yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan çok önemli bir topluluktur. Mensum İbrahimov'un önderliğinde kurulmuştur bu topluluk.
0: Evet.
1: Grubun temelinde Karabağ Muğam Mektebi'nin gelenekleri yer almaktadır. Bu toplulukta uzun yıllardır birbirinden değerli sanatçılar görev yapmaktadır. Benim değerli hemkarım diyeyim, tar sanatçısı Elçin Haşimov ki Azerbaycan'ımızın şu anda en güzel tarzenlerinden biridir, halk artistidir. Kemança sanatçısı Elnur Ehmedov bizim Azerbaycan'ımızın emektar artistidir. Ve nagara sanatçısı Kamran Kerimov'daki gene bizim emektar artistlerden de Azerbaycan'da bu kadronun önemli isimleri arasında yer almaktadırlar. Karabağ Muğam grubu yalnız Azerbaycan'da değil Mustafa Bey. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve birçok farklı ülkelerde konserler vermişler. Azerbaycan Muğam sanatının tanıtılmasına büyük katkı sağlamışlardır. Mensum İbrahimov'un güclü hanendeliği, grubun enstrümantal ustalığı birleşince ortaya çok etkileyici bir sanat anlayışı çıkmaktadır. Ve bu grupla Mensum İbrahimov dünyanın bir kere dolaşmışlar ve şimdi ikinci kez Abdullah Bey diyor dolaşmaya başladı,
0: Evet.
1: konserler
0: Peki
1: veriyoruz.
0: Karabağ Muğam
1: Evet.
0: grubunda kaç kişi yer alıyor? Bunun bilgisi hatırınızda mı?
1: Yani Mensum Bey ile beraber dört kişidiler.
0: Dört kişi. Hı.
1: Tar, kemança, bir de nagara.
0: Çok
1: Mensum
0: güzel.
1: Bey kendisi de def
0: Hı.
1: çalarak söylüyor. Dört kişi dünyayı gezip Azerbaycan müziğimizi dünyaya
0: Ne güzel.
1: tanıtıyorlar. Karabağımızı tanıtıyorlar.
0: Hı.
1: Ben buradan onlara başarılar diliyorum hepsine.
0: Selamlar, sevgiler
1: Selamlar,
0: gönderiyoruz.
1: sevgilerimizi de gönderiyorum. Evet.
0: Evet Abdullah Hocam. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden sizden
1: Evet.
0: bir eser daha dinleyelim mi?
1: Valla olur. Ben şimdi burada istiyorum sözü Rafik Bey'e vereyim. Biz geçen programımızda Azerbaycan'ın sevilen sanatçılarından Zeynep Hanlarova'yı anlatmıştık
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Canlı yayında anlattık. Şimdi aramızda Zeynep Hanım'la birçok yurt dışı turnelerinde sahne almış. Ona eşlik etmiş. Çok değerli sanatçı dostum Rafik Askerzade de bizimle beraberdir ki bütün bu şimdiye kadar verdiğimiz burada Türk elinden, Tart elinden programının hep garmon sanatçısı olarak yer almıştı. Şimdi ondan bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Biz bugün değerli sanatçı dostum Mensum İbrahimov'u programımıza konuk ettiğimiz için onun sesini dinleyicilerimizle daha çok buluşturalım diye değerli yönetmenimiz Şule Hanım'dan da bir istişare ettim, onunla konuştum ki bugün orkestramızda ses sanatçısı kullanmamayı uygun gördük.
0: Evet.
1: Daha çok Mensum Bey'i dinleyelim diye o düşünceyle. Şimdi Rafik Bey'den güzel bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Lalezarı eserdi. Bu bizim çok değerli garmon ustamız. Allah rahmet eylesin. Geçen bir iki sene önce rahmetli oldu. Onun bestesidir.
0: Hı.
1: Aftandil İsrafilov'un bestesi olan Lalezari eserini Rafik Bey'den dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Sağ ol.
0: Rafik Bey'e ve Eldeniz Bey'e bu güzel canlı icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzeldi Rafik.
0: Türk elinden, tart elinden devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Abdullah Hocam, muğam sanatını ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz için soruyorum. Karabağ Muğam Mektebi'ni diğer ekollerden ayıran özellikler neler? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Mustafa Bey, Karabağ Muğam Mektebi daha liriktir, daha duygusaldır. Burada özellikle hanendelik geleneği çok güçlüdür. Şuşa başta olmak üzere Karabağ bölgesi yüzyıllardır hanendelerin yetiştiği bir merkez olmuştur. Seyit Şuşinski, Han Şuşinski, Cabbar Karayağdıoğlu, İslam Rızaev, Arif Babaev, Kadir Rüstemov gibi büyük sanatçılar bu geleneğin temel taşlarıdır. Mensum İbrahimov da bu büyük geleneğin günümüzdeki önemli temsilcilerinden biridir.
0: Evet, bu güzel bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bir eser daha dinleyelim mi isterseniz?
1: Mensum Bey'den bir eser daha dinleyelim. Çünkü gitgide zamanımız daralıyor. Ben Mensum Bey'in daha çok sesini duymak istiyorum.
0: Evet,
1: ondan.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Aman Ayrılığı dinlettik.
1: Evet.
0: Karabağ Muğam grubunun eşliğinde Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eser. Müziği Polat Bülbüloğlu'na, sözleri Fikret Koca'ya ait bu Aman Ayrılık eseri. Ne kadar güzel, ne kadar yanık bir sesi var.
1: Çok çok
0: Abdullah
1: gerçekten.
0: Hocam, sevgili
1: Evet.
0: İbrahimov'un çok güzel bir sesi var. Abdullah Hocam, şimdi biraz da sizin Mensum İbrahimov ve Karabağ Muğam grubuyla gerçekleştirdiğiniz önemli bir konserden söz edelim. 25 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda unutulmaz bir konser gerçekleştirmiştiniz. O günü bize anlatır mısınız?
1: Memnuniyetle anlatayım. Mensum İbrahimov'u anlatırken aklıma gelen ve beni her hatırladığımda duygulandıran çok özel bir hatıram var kendisiyle. 2019 yılında Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndaki sanat yönetmenliğim görevinde emekliye ayrıldım. O yıl 25 Aralık tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda çok özel bir konser düzenlenmişti. Ve ben o konseri yönetiyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da ve Türk Seo'nun da desteğiyle gerçekleştirilen bu gecede Türk dünyasının birçok bölgelerinden sanatçılar bir araya gelmişti. Kardeş Türk Devletlerinin bayrakları salonu süslemişti o zaman. Türkiye'de ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden değerli sanatçılar o gece aynı sahneyi paylaşmıştık. Ve o gün Azerbaycan'dan da çok kıymetli dostlarımız Mensum İbrahimov, Tarzan Elçin Haşimov, kemançe ustası Elnur Ahmetov ve nagara sanatçımız Kemran Kerimov da katılmıştılar. Gerçekten güzel bir konser olmuştu. Biz bu konserde şöyle söyleyeyim, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden eserler de seslendirdik. Birbirine benzeyen eserler de seslendirmiştik. O konserde çok anşlak dolmuştu yani salon. Ve konserin sonunda benim için çok böyle sürpriz olan bir şey yaptılar. Ben çok duygulandım. Sahneye yuvarlak şekilde sarılmıştım.

0: bir paket getirdiler. Konser bittikten sonra alkışlar içinde. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Paketi açtıklarında gördüm ki üzerinde elimde tarımla işlenmiş portremin bulunduğu çok güzel bir halı hazırlamışlar Mesum Bey'le.
1: Ne güzel.
0: Getirmişler. Ve açtılar onu orada gösterdiler. Altında da 65 yazmışlar. İnanın o an çok duygulandım. Ve şu anda bile anlatırken duygulanıyorum. Çünkü bu yalnızca bir hediye değildi benim için. Bu dostluğun, kardeşliğin, sanatçı vefasının ve yıllar boyunca kurulan gönül bağlarının bir ifadesiydi.
1: Evet, size gösterilen sevginin, saygının
0: evet,
1: bir ifadesi.
0: Evet, evet. Bugün evimin en güzel köşesinde duvarda asılı duruyor. Her baktığımda o gece gözümün önüne geliyor. O salondaki heyecanı, dostlarımı, sanat yolunda birlikte yürüdüğümüz güzel insanları hatırlıyorum. Ve ben Mensum İbrahimov'un ve değerli sanatçı arkadaşlarımızın bu ince davranışını hayatım boyunca unutmayacağım. Sanatın en güzel taraflarından biri de herhalde budur. Yıllar geçse de dostluk, sevgi ve vefa kalıyor. Bu vesileyle değerli dostum Mensum İbrahimov'a gönülden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Evet Abdullah Hocam, biz de bu güzel hatırayı dinleyicilerimizle paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduk.
0: Sağ olunuz,
1: var olunuz. Mensum İbrahimov'a sağlıklı, huzurlu ve sanat dolu daha çok uzun yıllar diliyoruz. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Yine bir eserle mi noktalayalım programı?
0: Evet, bence güzel bir eserle noktalayalım. Biz canlı bir ifa edelim. Buradan Azerbaycan'a da gitsin.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Ahmetcan Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Haftaya aynı gün ve saatte Türk Elinden, Tart Elinden de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ankara Tiyatro Festivali olacak. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat Vakfı TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ilk kez 1996 yılında gerçekleştirilir. Festival her yıl Kasım-Aralık aylarında yapılır ve Türkiye'de kesintisiz biçimde sürdürülen en uzun soluklu tiyatro festivallerinden biri olma özelliği taşır. Kurulduğu dönemden itibaren hem yerli topluluklara sahne olanağı sunmayı hem de yurt dışından gelen ekiplerle bir etkileşim zemini oluşturmayı amaçlar. Festivalde oyunlar ağırlıklı olarak Ankara'daki kamu ve özel tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşur. Devlet tiyatroları sahneleri, belediye tiyatroları ve bağımsız sahneler festivalin ana mekanlarını oluşturur. Programda klasik metinlerin yanı sıra çağdaş oyunlar, politik tiyatro örnekleri ve deneysel çalışmalar yer alır. Ayrıca çocuk ve gençlik oyunlarına da düzenli olarak yer verilir. Bu yönüyle festival yalnızca belirli bir tiyatro anlayışına değil, farklı üretim biçimlerine açık bir yapı gösterir. Festivalin belirgin özelliklerinden biri yalnızca oyun gösterimleriyle sınırlı kalmamasıdır. Her yıl program kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller de düzenlenir. Bu etkinliklerde oyunculuk, dramaturji ve sahneleme üzerine doğrudan üretici kişilerle temas kurma imkanı sağlanır. Böylece festival bir gösterim alanı olmanın ötesinde tiyatro üzerine düşünme ve tartışma zemini oluşturur. TAKSAV Tiyatro Festivali yıllar içinde Rusya, Almanya, İran, Yunanistan gibi farklı ülkelerden toplulukları da ağırlayarak uluslararası niteliğini daha da güçlendirir. Aynı zamanda Türkiye'den çok sayıda özel tiyatro ve bağımsız topluluğun düzenli olarak katıldığı bir platform haline de gelir. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Meraklı bir mühendis Londra'ya bilimsel bir toplantıya davet edilir. Gider, tartışmalara katılır ve geri döner. Birkaç saat sonra eline aldığı bir gazetede şöyle bir haber okur. Pıraklı bir mühendis Londra'da bir toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazeteciler önünde vatanını karalayan bir demeç verdikten sonra batıda kalmaya karar verdi. Mühendis şaşkındır. Haberdeki kişi kendisidir. Fakat böyle bir talebi olmamıştır. En az 20 yıl hapis demektir bu. Büroya gelen sekreteri onu karşısında görünce çok şaşırır. Aynı haberi o da okumuştur. Mühendis ne yapacağını bilemez. Soluğu gazetenin yazı işlerinde alır. Gazetede ilgili muhabiri bulan mühendis haberin kaynağını sorar. Muhabir hararetle özür diler. Gerçekten de bu olay çok can sıkıcıdır. Ama muhabirin bu işle bir ilgisi yoktur. Haberin metnini Dışişleri Bakanlığı'ndan almıştır. Mühendis bakanlığa gider. Orada kendisine evet derler. Belli ki bir yanlışlık söz konusudur. Ama bakanlığın hiçbir suçu yoktur. Onlar mühendisle ilgili raporu Londra Büyükelçiliği'ndeki gizli servisten almışlardır. Mühendis haberin yalanlanmasını ister. Hayır derler, yalanlama olmaz. Ama başına bir şey gelmeyeceğine dair güvence verirler. Mühendis içini rahat tutmalıdır. Fakat mühendisin içi rahat değildir. Tersine sıkı sıkıya gözetlendiğini, telefonunun dinlendiğini ve sokakta takip edildiğini fark etmekte gecikmez. Artık uyku uyuyamaz olur, kabuslar görür. Öyle ki bu gerginliğe dayanamaz. Büyük tehlikeleri göze alıp kaçak olarak ülke dışına çıkar. Artık gerçekten bir sığınmacı olmuştur. Çekoslovakyalı yazar Franz Kafka'nın hikayelerini aratmayacak bir hikayedir bu. Ama gerçektir. Prag'da yaşanmıştır. Bir Prag yazarı olan Milan Kundera anlatır bu hikayeyi. Şimdi Milan Kundera'nın çok ince tespitleriyle hikayemizin detaylarına inelim. Bir iftiraya uğrayan mühendis, uçsuz bucaksız, görünmeyen bir labirent karakterindeki iktidarla karşı karşıyadır. Bu labirent o kadar zordur ki bir türlü çıkışı bulamaz. Derdini anlatacak bir merci arayan mühendis de başarısızdır. Tıpkı Franz Kafka'nın Dava romanının kahramanı Joseph K. ve Şato romanının baş karakteri kadastro memuru Bay K. gibi. Hem Joseph K. hem kadastro memuru Bay K. hem de mühendis kendisi hakkındaki kader hükmünü kimin verdiğini bilmezler. Praglı dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'ya göre, Kafka'da iktidarı temsil eden resmi kurum kim tarafından ve ne zaman programlandıkları bilinmeyen bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın insanlığın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle de akılla anlaşılabilecek yanı yoktur.

Kendi yasaları vardır resmi kurumun ve ona göre işler. Kimse bu yasaları tartışamaz ve ezip geçemez. Çünkü Prag'da Kafka'nın iktidarı her yerdedir. Kafka'nın roman kahramanlarının başına gelenler komiktir. Fakat bu komik olma durumu bir süre sonra değişmezse bizi başka bir yere götürür. Komiğin korkunçluğu.

İsmi Prag'la özdeşleşmiş olan Franz Kafka'nın romanlarındaki konu ve kahramanlar, elbette ki yazarın hayatından izler taşımaktadır. Kafka'nın babasıyla, onun şahsındaki iktidarla, sevgilisi Milena'yla olan ilişkileri de mercek altına alınmaya değer özellikler taşır. Mesela Kafka'nın hayatında babasının etkisi öylesine büyük ve kalıcıdır ki ölümüne dek sürer. Bazen Kafka'nın babası Hermann Kafka'yı minnetle anmak bile geçer içimizden. O olmasaydı Kafka'dan mahrum kalacaktı dünyamız. Babasıyla hiç anlaşamadı Kafka. Despot tutumu yüzünden hayatı boyunca babasına karşı kendi kişiliğini sergileyecek cesaretin peşinden koştu. Baba Hermann Kafka 81 yaşında 1932'de öldüğünde Kafka öleli 7 sene olmuştu. Milan Kundera, Prag'ın modern tarihinde Kafka'nın romanlarına benzer dönemler yaşandığını belirterek şu çarpıcı yorumu yapar. Kafka'nın romanlarından alınan imgeler, hatta cümleler, Prag hayatının bir parçasıydı.

sevgili Milena. İkimiz de çok çekingen ve ürkek kişileriz. Birbirimize gönderdiğimiz mektuplar o kadar çekingen, o kadar korku dolu ki. Cevaplar dersen, onlar ayrı bir korku kaynağı ikimize de. Doğuştan gelmemiş bu özellikler ama bende huy haline gelmiş artık. Bir odadayız Milena. Birbirine bakan iki kapının ardındayız ama ayrı ayrı. Biri açacak olsa diğeri hemen ürküp kapıyor kapıyı. Halbuki bu iki kişi ürkeklik olarak bu kadar benzemese, biri diğerine hiç aldırış etmese, açsa kapıyı, çıksa dışarı, odayı düzenlese. Ama hayır, o da en az diğeri kadar ürküyor ve saklanıyor kapısının ardına. Ve o güzelim oda bomboş kalıyor ortada. Ve bu yüzden hep ikimizi üzen yanlış anlamalar oluyor. Aslında senin anlamadığını söylediğin o mektuplar, sana en yakın olduğum zamanlar yazmış olduklarım oluyor. Yeryüzündeki 38 yıllık yolculuğumdan sonra bir dönemeçte sana rastlıyorum. Ve bu geç gelen, hiç beklemediğim karşılaşma sonrasında ne yapacağımı bilmez halde şaşırıp kalıyorum. İçimde fırtınalar kopamıyor, bağıramıyorum, çılgınlıklar yapamıyorum bu yüzden. Sadece diz çökmüş oturuyorum ve ayaklarınız karşımda duruyor. 20. yüzyılın en çok okunan aşk mektuplarından biri, Kafka'nın Milena'ya yazdığı edebi lezzeti yüksek metinlerdir. Kafka ve Milena, Prag'da bir dost meclisinde tanışırlar. Milena bir gazetecidir. Kafka ondan öykülerini Çekçe'ye çevirmesini ister. Çünkü ana dili Almancadır ve bu dilde yazmaktadır eserlerini. Kafka'nın bu isteği ikisinin yollarının kesiştiği yerdir. Ve mektuplaşmalar başlar. Kimi eleştirmenler bir aşk romanı olarak da bakarlar bu mektuplara. Yağmurlu bir günde, Nisan 1920'de Prag'da başlayan bu mektuplaşma giderek bir aşka dönüşür. Hem bir umuttur bu mektuplar, hem de bir çaresizlik. Çünkü Kafka'nın da dediği gibi, mektup yazmak, hayaletlerin önünde soyunmak demektir. Ki onlar da aç kurtlar gibi bunu bekler zaten. Yazıya dökülen öpücükler yerlerine ulaşmaz, hayaletler yolda içip bitirir.

Prag, Kafka'nın eserlerinde kasvetli, karanlık bir şehirdir. Gölgeler vardır kentin üzerinde. Sizi sürekli takip eden bir ürperti, bir endişeye yol açan sessiz sokakları vardır şehrin. Milena'ya yazdığı bir mektupta Prag'ı 3 kelimeyle anlatır Kafka. Şu 3 heceyi Prag'daki saat kulesinin azizlerine de benzetebiliriz. Geliş, gözüküş, öfkeli ayrılış. Kafka Prag'da, Milena Viyana'da yaşamaktadır. Çok görüşemezler. Belki 3, belki de 4 kez bir araya gelebilmişlerdir. Ömrünün son yıllarını yaşayan Kafka sürekli hastalıklarla boğuşmaktadır. Şöyle yazar Milena'ya. Bak Milena, en çok seni seviyorum diyorum. Ama gerçek sevgi bu değil belki. Sen bir bıçaksın. Ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla dersem, gerçek sevgiyi anlatmış olurum belki. Kafka'nın Karar isimli uzun bir hikayesi vardır. Bu hikayede baba oğlunu suçlar ve ona ırmakta boğulmasını emreder. Oğul hayali suçluluğunu kabul eder ve gidip kendini ırmağa atar. Tıpkı dava romanında Joseph K.'nin gizemli bir örgüt tarafından takip edildiğini düşünüp kendini boğması gibi. Milan Kundera bu hikayenin hayali suçlamayı kabullenip kendini suçlamanın Prag insanı için hiç de yabancı bir durum olmadığını ifade eder. Kafka'nın da ailesiyle arasındaki ilişkiden kaynaklanır bu durum. Baba Hermann Kafka ile oğlu Franz Kafka arasındaki ilişki, Kafka'nın romanları için belki de en iyi malzemeyi sunmuştur. Sert, suçlayıcı bir babadır Hermann Kafka. Oğul Franz Kafka'nın suçlu olması için herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. O her halükarda suçlu olmaya mahkumdur. Yalnız kalmak isteyip de kalamamak ne kadar kötüdür değil mi? Sürekli yalnızlığınıza müdahale eden ve sizi kendinizle baş başa bırakmayan bir hapishanenin içinde yaşamak gibi bir şey. İşte Kafka'nın dünyasında yalnız kalamamak böylesine ciddi bir problemdir. Şato romanındaki kadastro memuru Bay K.'nin şato tarafından gönderilen iki kişi tarafından sürekli izlenmesi gibi. En özel anlarında bile onu yalnız bırakmayan bu iki kişiden kurtulamaz Bay K. İnsanın gizli hayatına yapılan bir müdahaledir bu ve Kafka buna karşıdır. Yalnızlığın laneti değildir bu.

Kundera'nın tabiriyle söyleyecek olursak, tecavüze uğrayan yalnızlıktır. Yazarın insanken bir böceğe dönüşen Gregor Samsa'nın hikayesini okuduğumuz Dönüşüm romanında, insanın itaat ve disiplin alışkanlığı zirveye çıkar. Bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa'nın kafasında tek şey vardır. Bu haliyle büroya zamanında nasıl yetişecektir? O bir memurdur, görevlidir ve onun dünyası bir itaat dünyasıdır. Kafka'nın romanlarında memur, büyük bir çarkın küçük bir parçasıdır ve bu çarkın amacından ve ufkundan habersizdir. İnsanların yaptıklarının anlamını bilmediği bir dünyadır bu. Ve evet, Milan Kundera, Kafka'nın büyüklüğünü şöyle açıklar. Kafka, büroların dört duvarını kainatın devasa boyutları halinde genişletmiştir. Belki aklına getirmemiştir ama bugünkü Prag toplumuyla benzeyen dünyası nedeniyle büyüktür Kafka.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün skor tabelalarının ötesine geçip sporun derinlerindeki o düşünsel dünyadan, yani sporun felsefesinden söz edeceğiz. Hadi gelin, neden yarışırız? Kazanmak her şey midir? Veya bir sporcunun iradesi nerede başlar gibi soruların peşine birlikte düşelim. Felsefe ve spor, tarihin en başından beri aslında iç içedir. Platon gibi büyük düşünürler, sağlam bir zihnin ancak sağlam bir bedenle mümkün olacağını savunmuştur. Onlara göre spor, sadece kasları geliştirmek değil, ruhu terbiye etmek ve disipline sokmak demekti. Uzak Doğu felsefelerinde ise dövüş sanatları, rakibi yenmekten ziyade kişinin kendi nefsi ve korkularıyla yaptığı bir mücadeledir. Bir okçunun hedefe odaklanması anında yaşadığı içsel yolculuk aslında bir tür hareketli meditasyon örneğidir. Özetle spor aynı zamanda insanın kendi sınırlarını tanıdığı dürüst bir ayna niteliğindedir. Ünlü yazar ve filozof Albert Camus'un o meşhur sözünü birlikte hatırlayalım. Ahlak ve yükümlülük hakkında ne biliyorsam bunu futbola borçluyum. Futbol sahası adalet, dayanış,

0: çalışma ve şans gibi hayata dair temel kavramların en yalın haliyle yaşandığı yerdir. Maçın 90 dakika olması gibi hayatın da ömrün de sınırları vardır ve biz bu sınırlar içinde kurallara uyarak var olmaya çalışırız. Yenilgiyi olgunlukla kabullenmek veya zafer anında bile aşırıya kaçmamak, sporun insana öğrettiği en büyük erdemlerdendir. Bir başka deyişle, bitiş noktası sadece bir duraktır ve spor bize asıl hikayenin o durağa gelene kadar sergilenen tüm tavırlarda gizli olduğunu gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus B2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ülkenin Ankara Büyükelçisini Beştepe'de kabul etti. Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Güney Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki anlaşma için aktif çalıştığını söyledi. Anlaşmanın uygulanmasına destek vereceğiz dedi. Rusya ziyareti kapsamında temaslarda bulunan Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Bakan Fidan, Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin, görüşmede istikrarlı şekilde ilerleyen iki ülke ilişkisine değindi. Bu iyi ilişkilerin büyük ölçüde ve öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından kaynaklandığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'a karşı açılan dava sona erdi. New York Bölge Mahkemesi davanın düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası kesin olarak kapandı. ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmedi. Yeni Başkan Kevin Warsh öncülüğündeki toplantıda politika faizi %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Huzur ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar başıboş köpek sorunu bitecek dedi. Trafik kanunu düzenlemesinden sonra ihlallerin ve ölümlü kazalarında azaldığını söyledi.